0: Belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sayın devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
0: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
0: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Abi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayesinde devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Usunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Abi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
6: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
8: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
5: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
7: Evet.
5: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Billörd.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
5: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
9: Kasın ayağı öyle değil. Benim param.
5: Benim param o da benim.
9: O da benim.
5: Benim param. Senin param o da benim.
9: O da benim.
5: Benim param benim.
9: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
5: 2011.
9: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
9: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
5: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz ve güne başlıyoruz efendim. Gününüz güzel geçsin. Güzel bir artık yaz sabahına doğru dönmeye başladık ama hafta sonuna doğru yeniden ufak bir yağış dalgasıyla da karşı karşıya kalacağız. Baştan söyleyelim, sonra görünce aman efendim bilmiyorduk, tanımıyorduk, yapmayalım. Hafta sonu yine bir hava soğuyacak. Yine bir yağmur yağış var. Hala yaza tam gidememişiz gibi hissettireceğiz. Tam da gün dönümünün olduğu günlerde ben Mustafa Bayram stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Günaydın, günaydınlar herkese.
5: Meteoroloji diyor ki efendim bugün günlük güneşli ki en düşük 16 dereceye kadar çıkar ama gün içerisinde 28 dereceye kadar hava sıcaklığı çıkar. Yanacaksınız diyor. Çarşamba gün 29 derece, perşembe gün 29 dereceye çıkacak ama diyor bu 3 günde güneşli. Cuma ve cumartesi günü itibariyle yağış var.
7: Yine.
5: Haberiniz yağış olsun diyor.
7: Olsun
5: hava,
7: ya,
5: hava
7: olsun.
5: Sıcaklığı da 23 dereceye kadar düşecek diyor. Olsun mu?
8: Olsun tabii. Yani arada bir böyle haftada bir gün iki gün. Cumartesi pazara denk gelmese de olur ama
5: arada,
8: 60
5: arada,
8: gün 65 gün.
7: Salı iyi mi Ahmet Bey?
8: Mustafa'cığım 60 gün 65 gün geçtiğimiz yıllarda hiç yaz döneminde bir damla yağışın düşmediği.
7: 3,5 ay yağmadığı olmuş.
8: Yani onları yaşadığımız için böyle haftada bir 10 günde bir bir yağmur az da olsa bir yağmur gerçekten çok büyük bereket.
7: Hafif bir serinlik verir değil mi?
5: Valla.
7: Temmuz Ağustos'a gelince ne olacak? Bu sefer diyorsun ki bugün diyorsun yanacaksın diyorsun hava durumuna göre 28 derece. 40-45 dereceleri göreceğiz.
5: Valla bilmiyorum. Birinizin araba alarmı çalıyor bıp bıp diye.
8: Ben de ona bakıyorum.
5: Yok, dışarıdan geliyor, bizle alakası yok. Valla dengesi birazcık bozuldu havanın. Uzmanlara göre Ekim-Kasım ayları dahil olmak üzere hava sıcaklığı yüksek seyreder diyorlar. Yani kış böyle geçti, sonbahar bu kadar yoğun geçti, mevsim uzadı. Bu kadar uzamanın üzerine yaz dönemine de gelince siz Ekim'de Kasım'da da sıcak havalarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorlar. Evet. Haberiniz olsun, böyle uzun geçen de bir yaz sezonu olmuş olacak gibi görünüyor. Bereketi olsun, bereketli olsun inşallah ama böyle bir korkutmuyor da değil. Yani böyle çatır çatır geçen bir yaz olursa bir de üstüne bir de o kısmı görmüş olacağız. Efendim İran Amerika mutabakat zaptı cuma günü diyorlardı, imzaladılar. Hayırlı olsun dediler, hatta elektronik ortamda imzalamışlar, tamamlamışlar. Yani biz o işi hallettik. E-Devlet üzerinden e-imza ile halletmişler. Daha sonrasında da açıklamalar ard arda gelmeye başladı. Bir taraftan İsrail'in tutumu hal böyle olunca merak ediyordu. İsrail bazı güvenlik bölgelerini ben terk etmeyeceğim. Bizim için hala risk oluşturuyor diyor. Trump sen ne yapıyorsun demeye getiriyor işin içerisinde. Ama dün itibariyle işlem tamamlandı gibi görünüyor. En azından mutabakat metni imzalanmış oldu. Peki piyasaya nasıl yansıdı? Dün Borsa İstanbul'a müthiş yansıdı. Dün %3.64'lük bir artışla 14.446 puandan Borsa İstanbul kapattı oldu. Dolar kurunda 46 lira 29 kuruş, Euro'da ise 53 lira 65 kuruşluk bir fiyat söz konusu. Altın onsunda 4.325 dolar seviyesi var. Brent petrolde ise 82 dolar 90 sent civarında bir fiyat var. Aslında açıklamanın ardından geldiği seviyede hem Brent petrol hem de altın aynı yerde duruyor. Biraz temkinli yaklaşıyoruz gibi hissediyorum ama birazdan Halil Bey'e yorumlattıralım. Serbest piyasada gram altın 6.595 liradan, bir çeyrek altın ise 10.776 liradan işlem görüyor. Savaş biterse hızlı bir yükselme ve hızlı bir düşüş yaşarız. Altın yükselir, petrol de hızlı şekilde düşer demiştik ama dün geldiği seviyede kendini stabil hale bıraktı desek herhalde yeridir. Altında 4.320-25 dolar civarında bir fiyat söz konusu.
8: Hani Halil Bey araya girmeden hemen şeyin hep söyler ya, algı gerçekliğin önündedir diye, ya da beklenti. Şimdi beklenti bu barış anlaşması ya da ateşkes beklentisini satın aldı. Gerçekleşince bir şey olmaması bence normal. Halil Bey'in anlattığı
5: düşmüştü. Geçen hafta krizleri vardı ya, 4000 dolara kadar düşmüştü.
9: Dün düştü.
5: %10 yükseldi iş şeyde, altında %10'a yakın yükseldi ve durdu orada.
8: İşte beklenti bitti. Şimdi bence Halil Bey'in tezine göre olmaması lazım artık.
9: Benim söylediğim doğru. Beklentiyi satın aldı. Dün
5: adam kendi kendini teyit etti ya, Halil Bey'in dediği gibi diyor. Adam Ahmet Bey'in dediği doğru diyor. Bence Ahmet Bey'in dediği doğru yani. Seninki değil Ahmet Bey'in de gidiyor.
9: Sen de doğrusun.
5: Sen de Ahmet'sin. Peki.
9: Ya şöyle bak. Dün Hakan Fidan'ın açıklaması neydi? Temkinli mutluyuz. Bak bu çok önemli. İşin aslında püf noktası ve sırrı burada. Dün %4 civarında Brent petrol düştü. 3-3,5'lar seviyesinde altın çıktı. Dün mutabakat zaptı imzalanacak lafının arkasından.
5: Kim imzalandı ardından da?
9: Gece imzalandı, bitti. Beklenti satın alındı. Bitti. Ha,
8: o kadardı.
9: Bitti. Tabii. Aması var işte, o da Hakan Fidan'ın sözlerinde gizli. Ne olacağı hala belirsiz. Hala da çok umut yok. Çünkü piyasa bunu da satın alıyor şu an. Beklentisi şu an ne olacağı belirsizliğinin beklentisi var.
8: Niye hep birilerinin dudağının arasında gidiyor
9: şöyle,
8: ki?
9: Şöyle mutabakat zaptı. Mutabakat zaptığında maddeler yok. Şimdi dün gece dediler ki 24 saat ile 48 saat içerisinde biz ayrıntıları, maddeleri paylaşacağız. Paylaşılan bir şey yok. İsrail orada...
8: Boş kağıda mı imza attırdılar?
9: Ya biz barış görüşmeleri yapacağız zaptı bu abi. Bu kadar.
8: Ya benim senin beni sebebimle ihtimalini sevdiğim gibi bir şey olmuş.
9: Onun gibi bir şey, bak çok güzel bir cümle kurdu. Onun gibi bir şey. İsrail dedi ki İran'la ABD'nin yaptığı anlaşma beni bağlamıyor.
8: O yine
9: beni ilgilendirmiyor.
8: Zaman.
9: Ben kendi ulusal güvenliğimden sorumluyum. Ben giver. Ulusal ne bir şey bakanı. Şeyin İsrail'in. Dedi ki ben işgal ettiğim yerlerden geri çekilmiyorum. Hizbullah'tan temizlediğim yerlerden geri çekilmiyorum. Dedi. Bu da Hizbullah'tan dediği yer aslında hem şeyi kastediyor, Lübnan'ı hem de Gazze'yi kastediyor. Ben kendi bildiğimi okurum diyor. İsrail basında inanılmaz bir şey var, madde başlıklar var. ABD bizi sattı, arkamızdan vurdu gibisinden. Şu an sanki Netanyahu ile Trump zaten bir küfürleşme var. Biraz gerildi. Hülasa henüz imzalanmış yani barış yok. Ne olacağı hala belirsiz. Hala ince bir ipin ucunda. İsrail'in orada bir
7: yaptığı şeyler, provokatif faaliyetler, sel başa dönme ihtimalimiz çok yüksek. Bak çok yüksek. O yüzden birazcık
5: temkinli.
7: Bilet ve altın temkinli.
8: Ortalığı karıştırmak için ne ödüğü belirsiz bir füzeyi Amerikan üstlerine gönderip aha bunu İran attı deyip yine ortalığı karıştırmaya çalışır mı?
7: Yapabilir. Yapar. Yaptı ki yaptı da.
8: İsrail Amerika'ya füze attı, bunu da İran attı.
7: Yapar
8: dedi.
7: Da yaptı da.
8: Onlar attı.
7: Mindere adamlar kendi için. Kendilerine Dünya Ticaret Merkezi'ni vurdu ya. Orada bir tane uçağın ne hükmü var?
5: Tayyip Erdoğan zaten açıklamanın altında sabotajı dikkat edin açıklamasını yapmıştı. Evet. Aynı gün itibariyle. Bu da önemli artık. Buraya da birazcık ayıktık. Yani çok net savaşı, hani füzeyi ben gönderdim, ben attım, ben vurdum demesi gerekiyor. Çünkü yıkılan bir yer önemli hale gelmiyor. Yani onun niyeti önemli hale geliyor artık yani. Yoksa iki yere bomba atılmış filan. Aynen öyle. Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili Amerika ile hazırlanan mutabakat zaptını taslağında petrol yaptırımlarının kaldırılması, nükleer programımız sınırlandırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin kapsamlı düzenlemelerin yer aldığını açıklamış. Reuters'a konuşmuş. Taslakta öne çıkan maddeler arasında Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemileri yeniden açması, buna karşılık Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması yer alıyor. Ablukanın mutabakatın imzalanmasının ardından başlayarak 30 gün içinde tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor. Anlaşmada yer alan finansal başlıkta ise Amerika'nın nihai anlaşmaya kadar İran'a yeni yaptırım uygulamayacağı, anlaşmanın tamamlanması halinde ise Amerika ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının belirlenen bir takvim doğrultusunda kaldırılacağı belirtiliyor. Ayrıca Amerika'nın belirli bir süre için İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet tanıyacağı ve İran'ın petrol ihracatına yeniden başlamasına izin vereceği aktarılıyor. Taslakta ayrıca Amerika'nın İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacağı ve bunun nakit transferleri, bölgesel işbirlikleri ve kredi hatları

0: edileceği ifade ediliyor. İsviçre'deki imza töreninin ardından yayınlanacak denmişti Pakistan Başbakanı ama durum öyle olmadı. Dün imzaladık bitti dedi yani. Ne İsviçre'si bile yol mol çıkartmayın bize dediler. Sanki
1: imzayla aradan yine yapacaklarmış Cuma günü.
0: İmza geçmiyor muymuş?
1: İmza geçecekmiş.
0: Peki öyle olsun ve şu an itibariyle bu durumda birazcık stabile binmiş gibi duruyor. Peki bölgeyle alakalı başka anlaşmalar ne var? Zabıt imzalandı. Trump İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtmiş. Ve aslında Trump kendisine şunu yapıyor. Evet savaştık ama sonunda nükleer silaha sahip olmayacaklarını beyan ettiler diyor. Zaten sahip değiliz demişlerdi. Olmayacağız da demişlerdi. Başa döndük. Hürmüz Boğazı açıldı diye mutluyuz. Ula zaten açıktı siz girmeden önce. Boğaz açıktı. Elini kolunu sallayan geçiyordu. Şu an itibariyle de geçmeye başlamış. İran gemileri de Amerikan ablukasının içerisinde ayakları yerde geziyor. Yani Trump ne demiş? Asla nükleer sahibi olamayacaklar demiş. Ayrıca Amerika'nın İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de demokratlar tarafından uydurulmuş. Sahte bir haberdir denmiş. Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaşan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer silah sahibi olmayı kabul ettiğini söylemişti. Sahip olmamayı kabul ettiğini söylemişti. Trump asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi. Çünkü bu nükleer silaha giden bir yoldu. Amerika için korkunç bir anlaşma konulmuştu diyor. Bu da kendi gölgesiyle ve kendi eski başkanlarıyla savaşıp en iyisini ben yaptım aslında.
1: Bir Biden'a laf atıyor, bir Obama'ya laf atıyor. Demediği lafı kalmadı.
0: Clinton'a doğru dön. George Washington'a kadar dönecek.
2: Kennedy şöyle yaptıydı deyip ben onun işlerini düzelttim diyecek.
1: Bir de sürekli söylüyor ya işte ben diyor barış getiriyorum diyor. 8 tane mi 9 mu dedi. Savaşı bitirdim dedi. Şimdi bunu da yanına ekleyecek büyük ihtimalle.
0: Tabii ben açtım ben kapattım diyor.
1: Savaş bitirdim diyecek. Şaka gibi ya.
0: Elektronik olarak bu zabıt imzalandı. Buradaki normale dönüşün aylar, uzmanlar öyle söylüyormuş. Hürmüz'deki normale dönüş aylar sürebilir. Çünkü yüzlerce gemi var orada. Onların geçişleri ve süreçleri aylar sürebilir diyor. Ve bu birazcık şey olabilir. Hani hala o normalleşmenin zamanında uzatabilir. Cuma günü yine İsviçre'nin Cenevre kentinde başkan yardımcısı Vance ve gideceğini açıklamış. Ve kendisinde katılabileceğini söylemiştir. Metin imza sonra da yayınlanacak neye attığımızı. Netanyahu da Lübnan'la alakalı anlaşma şey yapıyor, açıklama yapıyor. İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi demiş. Netanyahu Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtirken bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz ifadesini kullanmış. İsrail'li başbakan zaman zaman Amerika Başkanı Trump'la aynı görüşte olmadıklarını da açıklamış. Şu an itibariyle Hürmüz'de aylar sürebilecek bir süreç var. İran gemileri abluka bölgesinden sorun geçmiş. Hürmüz Boğazı Basra'ya kıyısı olan ülkeler için de kritik önemde ve o ülkelerin de normalleşmesini sağlayacak. Şimdi şımarık çocuk İsrail'i ne yapacağız? Çocuk diyemiyor. Yani daha güzel cümleler var ama yayın sebebiyle söyleyemiyorum. Üç harfli arkadaşlardan bu şeyi ne yapacağız biz Netanyahu'yu?
1: Hiçbir şey yapamayacağız. Yine o kendi bildiğini okuyacak. Yine Gazze'ye saldıracak, Batı Şeria'ya saldıracak, Lübnan'a saldıracak ve ısrarla diyor ki bu anlaşma ya da işte İran'la AB'lerin arasındaki anlaşma.
0: Beni bağlamaz, ben bağımsız bir ülkeyim diyor.
1: Bağlamaz diyor, ben kendi bildiğimi okurum diyor. Trump da hayır diyor, işte Lübnan'a saldırmayacaksın gibi şeyler söylüyor. Hala belirsiz. Bak bu mutabakat zaptı henüz hiçbir anlam ifade etmiyor. Yok,
2: Amerika'nın İran'la değil, Amerika'nın İsrail'le anlaşması lazım ortalıkta. Önce bir onlar bir anlaşsalar belki şey olur da yani. Doğru İsrail söylüyor. Durmadığı için Amerika İsrail'le anlaşmalı.
0: Başlatan, tahrik eden de zaten bizzat kendileri de İsrail. Tabii. Yani. Bu kadar
1: İran'a, tarihi oluşturan İran'a da buydu. İran'a ilk füzeleri atan da yine İsrail'di.
0: Aynen öyle.
1: Savaşı başlatan oydu. Bitiren ABD. Ben burada yokum diyor. Siz kendi aranızda yaptığınız diyor anlaşmalar beni bağlamaz diyor. Ben kendi bildiğimi okurum diyor. ABD İsrail'e karşı bir sert tutum var.
2: Yaptırım yapabilir mi?
1: Ya yaptırım da şu olur. En büyük destekçisi zaten o. Hibeler bilmem ne. Yüzlerce milyar dolarlık hem silah, savunma sanayi, öbürü belki uçak, füze her neyse. Sınırsız destek verdi. Yüzlerce milyar dolar. Bugüne kadar yani sadece bu 100 günlük savaştan bahsetmiyorum. Der ki ben sana silah vermeyeceğim der. Ya da azaltacağım der. Yapacağı bu. Ha, öbür taraftan da hani düşman ülke olarak kabul eder mi? Hayır. Niye? İnanılmaz bir iç içe bağlı. Yani oradaki ABD'nin senatosunda, parlamentosunda belki en az yarıda

0: fazlası İsrail yanlısı.
1: Birbirinin patronu ya, hangisi bilemedim.
0: İsrail ABD'nin patronu. Net. Bunu hepimiz biliyoruz. Tüm dünya biliyor.
2: Önümüzdeki günlerde süreç çok tartışılacak. Muhtemelen de dediğin gibi şımarık çocuk İsrail'i durdurmak için bir güce ihtiyaç olacak. Amerika da birazcık bu anlamda köşeye sıkıştı gibi görünüyor. Çünkü oluşturduğu savaş ve savaş atmosferi, biraz önceki konuştuğumuz işte, neyi sağladınız? Nükleer elde etmeyecek. Zaten adamlar etmiyoruz diyordu. Bak, ediyorlar da etmiyorlar diye bilmiyorum. Zaten beyanları buydu. Döndük Hürmüz Boğazı, serbest geçiş. Zaten serbestti. Lübnan'a İsrail. Zaten bu savaş başlamadan önce İsrail Lübnan'da falan yoktu. Yani girmemişti, doğru mu?
0: Ne diyordu? Ben rejimi değiştireceğim diyordu. Değiştiremedi. Yerli bir edeceğim, cehenneme çevireceğim. Ne, taş devrine taş döndüreceğim diyordu. Onu da yapamadı. Neyi başardı ABD? Hiçbir şey. Sıfır.
2: Yine kazanılamamış bir savaşta baş başa Amerika için.
0: Aynen öyle. Aynı Afganistan'da olduğu gibi, Vietnam'da olduğu gibi, Somali'de olduğu gibi. Somali olayları 70'lerin sonunda olmuştu. Yani başardığı tek bir şey var, o da Venezuela. Kendine bağladı, kendi adamını getirdi, petrolüne el koydu, çöktü dağıldı.
2: O da şimdilik başardı.
0: Şimdilik de bundan sonra da kolay kolay Venezuela değişmez herhalde. Çünkü oradaki tüm şeyi değiştiriyor. Bürokratları da değiştiriyor. Her şey, herkesi kendine bağladı.
2: Ya işte ulus kültürü olmayan, ulus olmayan ve kendini ülke gibi hissetmeyen vatandaşların bulunduğu yerde herhangi bir yönetim gelip herhangi bir başka yönetimde kendini değiştirebiliyor. Hani Allah'ın esirgesin, Allah kader etmesin, ama Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan hikayelerde hemen hemen benzerlerini yaşamış olduk aslında. Yani karma ulusların ve dağılmış ulusların kendi içindeki çatışmasıyla başlayan süreçlerde ülkelerin paramparça olmasına, sözde demokrasi getiriyoruz eğilimiyle, demokrasiyi boşver, elinde avucunda ne varsa alıp insanların hayatını, yerlerini, meskenlerini sürgün ettikleri bir atmosfere doğru döndü. Ki çok uzun bir tarih değildir yani dünya tarih sahnesi için. İşte Kurtuluş Savaşı dönemi ve öncesinde yaşadığımız hadisede kendi ülkemizde de alakalı aynı senaryo yaşanmıştı. Ora benim, ora senin, ora senin. Hatta bin parçaya bölünmüş bir ülke vardı yani, el kadar bir Anadolu. Tamam, kalanını biz halledeceğiz. Bunun dirayetini gösteren ne? Vatandaşın kabullenişsizliği, kabullenmemesi belki de işi toparladı. Halkın ayaklanması belki de işi toparladı, ama Venezuela'da da, Suriye'de de, Irak'ta da halk nereye ayaklanacak? Kendi içinden zaten satmış, satın almış. Parça parça olmuş.
0: Tabii işte bu da şey işte, o millet ve medeniyet dediğimiz var işte, o da toplama, yani birbirinden farklı etnik gruplara sahip olan bir ülkeyi toplama bir ülke haline getirirsen, ki Irak, Suriye gibi, bunlar toplama ülkeler. Geçmişte yoklar. Farklı, yani atıyorum işte 5000 yıllık, 6000 yıllık bir geçmişi var Suriye topraklarının, ama Suriye devletinin böyle bir vatandaşı yok. Şimdi Suriye'deki o 2010-2011 iç savaş döneminde 10 milyondan fazla insan Suriye'nin dışına göç etti, mülteci oldu. Birçoğu, ha, gitmeyenler de var, o ayrı. Milyonlarca ölü var. Allah rahmet eylesin hepsini.
2: Amin.
0: Suçsuz, günahsız bebekler var. Irak yine aynısı. İşte o peşmergelerin Türkiye'ye gelmesi, ki 1989-90-91 döneminde ne kadardı? Yaklaşık 500 binin üzerinde sırf Irak'ta Türkiye'ye geldi. Hatırla. Evet. Erkile'de Kuşçu Köyü'nün yanına da geldi o dönemde.
2: Doğru doğru.
0: Senin köyün biliyorsun. Oraya da geldi, ki çok iyi hatırlıyorum o dönemleri. Irak böylesine ve parçaladılar. Ama İran bir Allah'ın kulu mülteci olarak gitmedi. Başka bir ülkeye gitmedi. Gitmediği gibi dışarıdakiler de hali hazırda, yurt dışında olanlar da ülkelerine döndü. Ve hepsi de Tahran'a hareket etti. Milyonlarca kişi aynı anda meydanlarda toplandı. Bak, bu medeniyettir. Bu millet olmaktır. Bunun karşısında dünyada, tüm dünya bir araya gelse İran'ı yok edemez. İçine Çin'i koy, olmayacak da Çin'i koy.
1: Yok eder de vazgeçiremez yani.
0: Efendim?
1: Yok eder de vazgeçiremez yani.
0: Vazgeçiremez, yok eder. Küllerinden yine doğar. Bak, medeniyet olmak, millet olmak böyle bir şey.
2: Tabii canım. İran'ın da çıkmazı buydu zaten. İran'ın tüm saldırının çıkmazı, tüm planlaması, diğer ülkelerde yaptığımız gibi muhalefeti hareketlendiririz, içeriden darbe oluştururuz, sokak ayaklanması vardı. Zaten hani işin hikayesi böyle başladı. Sokaklara döküldü İranlılar. Amerika dedi ki şu kadar ölü var, eğer daha fazla artarsa bak müdahale ederiz, kendine bahane arıyordu.
1: Öyle hikayeler vardı tabii.
2: Tabii tabii canım, tabii. Yani ilk plan buydu. Daha
0: o
2: sonra
0: da o da bitti.
2: Daha sonra yan güçlerle, işte oradaki Pejak güçleriyle vesairelerle ortalığı karıştırabilir miyiz? izlendi. Çünkü vaat ediyor Ahmet Bey. İşin kötü tarafı şu, ulusuz milletlerin ya da çok özür diliyorum yani bu sözü meclisten dışarı, şerefsiz milletlerin, şereften yoksun milletlerin en büyük yaşadığı hadise bu. Şimdi gidiyorsun içine, bazı grupları satın alıyorsun ki doların dünya genelinde bir akçesi var ve insanlar bunun için ibadet ya da tamah edebiliyor. Sonrasında muhalefeti satın alıyorsun, iktidarı satın alıyorsun, ayrılıkçı güçleri satın alıyorsun, hareketliği satın alıyorsun ve denemeye başlıyorsun. Niye deniyorsun? Bu kadar maliyet ödemeyeyim diye. Savaşı çok hızlı atlatayım diye. Ve insanlar şöyle zannediyor. Amerika bizi kurtarmak için bize destek veriyor. Amerika'nın umurunda mısın sen ya? Dünyanın hangi ülkesinin umurunda olabilirsin ki? Düşünsene. Yani gideceksin, ben buraya demokrasi ve umurunda filan değilsin. Sadece senin iç karışıklığının bulabildiği tüm skorları kullanıyor, deniyor. Senin sistemini alt üst ediyor, seni zayıflatıyor ve daha sonrasında geldiğinde sen zaten teslim olmuş durumda oluyorsun.
1: Enerji kaynakları neyin varsa onun sadece umurunda olan şey o. Seni aynen parçalamak. Öyle. Bu aynen İran'ınki öyle. Şeye benziyor. Aile içi kavgalar olur ya. Evet. Hani dışarıdan birileri de ben müdahale ediyorum de ondan sonra kadın ne der, kocam döver dese verdi. Ondan sonra ikisi bir aradılar. Hani kavga edenler içlerindeki yani onların iç karışıklık bütünleşirler ondan sonra. Polis molis devreye girdi mi size ne derler. Hatta şikayet eden suçlu olur, bir şey olur. Hani bunlar tabii böyle oluyor.
2: Burada bu riski görmek adına hani savaşın ilk başlarında da aynısını söylemiştim hemen hemen. Ülkeler kendi içerisindeki kendi iç barışlarını ciddi anlamda mukavemetle toparlamak zorundalar. Ayrıklı sesler yine olacak. Yani şu an ülkenin en iyi durumunda da olsanız birileri biz istemezdik diye bağıracaklar. Bu bir dahik. Ama bununla beraber sistemi de buna uygun hale getirmek lazım. Yani o insanlar konuştuğunda sistemin geri kalanından hadi lan otur oradan sen kim oluyorsun da demesi lazım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda bu bilinci oturttu, bu bilince de sahip oldu, hakkını vermek lazım. Biz bunu en büyük kırılımımız Gezi olaylarındaydı. Yani Gezi olaylarında Türkiye ciddi bir ayrılımın eşiğindeydi. Yani zor toparlanmış bir sokak hareketliği, Türkiye'nin her tarafında devam ediyor vesaire yapıyor. Mevzu ne? Şimdi mevzu ne? Bir taraftan da böyle bakıyorsun. Hani mevzu ne? İşte normalde Gezi'nin başlangıcı orada, buradaki ağaçlar kesilmesindi. Şimdi geçen hafta işte İstanbul'daydık. Yine o ağaçlar yerinde duruyordu. Kesilmediği isabet oldu mu? Ya iyi oldu tamam, yani ağaç ağaçtır. Ama mevzu bir ağaç bağlamından çoktan çıkartılmıştı. O AKM'nin üzerindeki afişleri, posterleri, biber gazlarını, fişekleri vesaireyi bir hatırlayın. Süreci de doğru yönetmedik başlangıçta. Yani bunu da çok çok iyi hatırlıyorum. Yani televizyonlar hatırlıyorsunuz, o zaman tiye alınmıştı. Penguen görseliyle hala anılır. Televizyonlar göstermiyor. Cumhurbaşkanlığı, o zamanki başbakanlık vesaire açıklama yapmıyor. Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Tayyip Erdoğan başbakandı. Kimse açıklama yapmıyor. Kimse kale almıyor. Halbuki olay başlarken gidilebilseydi oraya belki de bu kadar derinleşmeden bazı kitleleri, çünkü orada çok saf ve masumane özgürlükler adına, ağaçlar adına vesaire giden insanlar vardı. İlk gün orada olanların çoğu da sonraki günlerde yoktu. Kalmadı da o alanda. Dedi ki bu bizle alakalı değil dedi. Şimdi buradaki kırılma gibi biz bu noktaları, bu kritik klikleri iyi aşmamız lazım. Ya da tam tersini, biz burada bu memlekette yaşadığımız 2 yıl mı oldu Suriyeli olaylarına? 3 yıl oldu. Ya da 2 yıl oldu, tam hatırlamıyorum.
1: 2 sene oldu.
2: 2 sene önce Kayseri'de o bir bardak suda kopan kıyameti bir hatırlayın. Suriyelileri istemeyiz dediler. Bir tecavüz hikayesi çıkartıldı işin içerisine. Hikayedir, gerçektir, geçin. Yani 100 bin tane, o zaman için 100 binin üzerindeydi Türkiye, Kayseri'deki Suriyeli sayısı. 100 bin tane insanın bir grubun bulunduğu yerde suç çıkmaz mı? Suçlu çıkmaz mı? Mutlaka ki çıkacak. Ama buradan bir yürüttüler işi. Birileri de attı ateşe odunu. Sokak karıştı, iş karıştı. Ve en büyük temennileri şuydu: birileri ölsün. Çünkü ölürse bu tüm Türkiye'ye yayılır. Yayılmadan tepesine basa basa çözülmek zorunda kaldı. Ve devlet burada mesela Kayseri olaylarında çok ilginç stratejiler uyguladı. İnterneti daraltmak diye bir mefhumu biz o güne kadar bilmiyorduk. Bu kadar bölgesel daraltıldığını Türkiye genelde daraltmadı.
1: İletişimi daralttılar.
2: Aynen öyle. Döndük. Mesela yakın mesafeden helikopter uçuşları devam etti. Evinde normal oturan insan bile ne oluyor kardeşim dedi. O 2-3 günlük baskı sonrasında işleri güçleri rast gelsin, kim ne derse desin. Vali Bey'in de o zaman atanır müdüründe yeni geldiği zamanlardı. Emniyet müdüründe çok ciddi çabası var. Çünkü bu çabayı tersine çevirsen, yani düşünsene, sokakta eylem yapan Türk. Vatandaşını mı dövüyorsun, vatandaşını mı sıkıyorsun olacak. Dönüyorsun karşı taraftaki Suriyeli evine kapanmış.
1: İşte ama onların arasındaki o provokatörler var ya.
2: Aynen öyle.
1: Yani saf ne oluyor diye bir sürünün içerisine katılmış insanları önüne katıp da bunlara yol vermeye çalışan, ortalığı karıştırmaya çalışan. Şimdi devlet her zaman gücünü göstermek zorunda.
2: Kesinlikle.
1: Bazen bu tür olaylar, işte Gezi olaylarında bahsettiğin gibi böyle çok, nasıl diyeyim sana, o belki yöneticiler, belki idareciler biraz böbürlenip ya tamam bir şey ufacık bir şey ses önemli değil gibi şey yapıyorlar ya, bence bunları devletin istihbarat birimleri çok daha yakından takip edip ona göre raporunu vermeli ki bu tür olaylar provokatif yönlere kaçarak büyümeden önlenebilsin.
2: Ya bak, basit bir şey söyleyeyim Kayseri'den. Duymuşsunuzdur ya da belki de söylemişizdir burada. İşte CHP'nin o Mutlak Putlan davası sonrası, bir de İmamoğlu davası sonrası sokak hareketliliği yaşandı partinin önünde, biliyorsun. İşi aykırı hale getirenleri zaten emniyet öyle yaptı mesela. Önceki dönemde Feyzullah Bey değil başkanı, sonraki dönemde genç arkadaşımız var. Dedi ki CHP'lileri al şu tarafa geç. Partilerini biliyorsun ya sen. CHP'lileri al şu tarafa geç. Diğerleri iot gibi ortada çıktı. Ortaya provokasyon yapanlar CHP'li bile değil. Aşırı sol örgütlerin içerisinden çıkmışlar ve şimdi tek istekleri şu: hazır fırsat var, biz bunu buradan hareketlendiririz. Bir bakıyorsun iot gibi 8-10-20 tarihini şöyle kenara çekince ortada hiçbir şey kalmıyor. Şimdi Kayseri'deki CHP'liler diğer bölgeler için de aynıdır. Kayseri'deki CHP'lileri iyi kötü bilirsin. Hani tamam Atatürkçüdür, ayrılıkçıdır, birazcık daha farklıdır filan ama vatan haini değildir bu adamlar. Mesela polisine taş atmaz bu adam, anladın mı? Yani orada o saygınsu eylem mi yapacak? Yapar, sonuna kadar yapar. Bırak mesela şu an Mutlak Putlan sonrası, sabaha kadar meydanda otururum der. Belli bir miktarı. Ama bu hikayeyi provokatif olarak araya giren, şehir dışından gelen, şehir içinde hazır hücrelenmiş olarak bekleyen bir sürü insan var. Burada da bizim uyanık olmamız gerekiyor.
1: Bu hücreler çok çok ilginçtir ya. Nerede bir karşılık olsa bunlar sanki kendi aralarında bir örgüt gibi direkt oraya gidip, hani atıyorum 15-20-500 kişi, 1000 kişi hiç fark etmez. Bir yerde bir şeye sesini duyurmak için, devlete ya da vatandaşa sesini duyurmak için yürüyüş yapıyor ya. Bunlar onların arasına karışıyor. Onlar yolda yürürken sağdaki soldaki arabanın camını kırıyor, bilmem bir şey yapıyor, ortalığı alevlendiriyor bu insanlar. Bu adamların mesleği mi bu? Bunlar kim bunlar ya? Bunları tespit edip bunları temizlemek
3: bunlar
1: lazım.
3: Kim? Bunlar adı Türk adı olan ama bazıları direkt olarak Türk ve Müslüman olmayan, bazıları satılmış olan, Mustafa'nın bir an önce söylediği gibi dolar karşılığında satılmış olan, birçoğu ajan, bildiğin ajan, yani bu CIA'nin, Mossad'ın, KGB'nin, MI5'in, BND'nin, Alman İstihbarat Örgütü, bunların Türkiye içerisindeki ajanları, bizden gibi gözüken bunlar geçmişte de, bu sadece Gezi olayları, sadece bugünlerden bahsetmiyorum. Tabii 1950'li yıllarda Ekim olayları, 6-7 Ekim olayları, o zamanlar Rumlara ve Ermenilere karşı İstanbul'da çıkan olaylar. Sonrasında 1957 erken genel seçim zamanında, Adnan Menderes zamanında üniversite ve lise öğrencilerin sokağa dökülmesiyle birbirlerini kırmaları, daha sağ sol çatışmalar olmadan öğrenciler ne işte şeyde patos makinelerinde, yani bu çiftçilerin kullandığı makinelerin içerisinde parçalanarak öldürülüyor diyerek üniversiteleri harekete geçirmeleri. Sonrasında 1960 darbesinden önce yine üniversiteli öğrencilerin ön plana çıktığı ve onları provokat ettikleri. Sonrasında 1962 yılında o junta yönetiminin, darbe yönetiminin sonra İsmet İnönü'ye hükümeti vermesi, 1965'te tekrar bu sefer Adalet Partisi'nin Süleyman Demirel zamanında gelmesiyle birlikte 1970 yılına kadar ki o sulh dediğimiz ikinci Adnan Menderes dönemi diyebileceğimiz olaylardan sonra tekrar bir daha üniversite öğrencilerini ön plan çıkarıyorlar. Bugüne doğru geleceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. 1972 muhtırası. Sonrasında da 1977'ye kadar özellikle sol örgütlerin, daha böyle radikal sol örgütlerin sokak çatışmaları ve ortalığı karıştırmasıyla birlikte 1977 tarih itibariyle hatırlayın 1 Mayıs olaylarında 34 kişinin öldüğü ve aynı mermilerden çıkan silahlarla sağcıların ve solcuların öldüğü ve ülke ocaklarının da sokağa indiği, sağ sol çatışmaların tam olarak başladığı tarihler. Ve sonrasında bugüne kadar geldiğimiz noktada birçoğunda genelde gençleri ön plana çıkarıyorlar. Gezi olaylarında da böyleydi. Ağırlık gençler ve özellikle lise, üniversite öğrencileriydi. Gezi olaylarında biz bunları yaşadık. Ve en son o mutlak mutlan davasının süreci içerisinde o şey zamanı mitingler, otobüsün üzerindeki yapılan o mitingler daha geçen sene ve ondan önceki sene yapılanlarda da işte boykot çağrıların yapıldığında yine üniversite öğrenciler. Yani üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri daha genç. Neyin ne olduğunu henüz bilmiyorlar. O idrakleri, kan idrakleri yeterince değil. Kim nereye çekerse gidebilecek yaşta ve o kanı dikine akan, ben aslında neyin ne olduğunu farkına varmadan ufak bir gaz vermeyle ortalığı yakıp yıkan bir gençlik hale geliyor. Bu sadece Türkiye için değil. Dünyanın hemen hemen her yerinde benzer olaylar genelde üniversite ve lise öğrencileri üzerinden yapılıyor. Ve bu içimizdeki o kim onlar dediğin, işte o nerede olay varsa orada hazır olan şeyler. Gezi olayları daha başlamadan, oradaki ağaçları bahane edilmeden önce dünya genelindeki 13 tane basın şirketleri, bunun içinde o CNN'ler, BBC'ler bilmem ne, İstanbul'da, Taksim'de zaten hazırdı canlı yayınlarıyla beraber. Bak bu ağaç işte başlangıçta çok masumdu. Başlangıçta da masum değildi. Katılmadığım nokta bu. Başlangıçta da zaten bunlar...
2: Bize de bir gün katıl ya. Bize de bir gün katıl.
3: Hayır, şöyle...
2: Bak canım kardeşim, benim bahsettiğim hadise şu. Birileri oyun kurmuş olabilir. Birileri oyuna da getirmiş olabilir. Ama ilk başta oradaki isimleri bir hatırlayın. Ve sonrasında birçoğu Demirler o arayı...
3: Demirler vardı ya, orada HDP'liler vardı ilk
2: bak
3: başta.
2: Halil, yani şimdi bak seninle bunun için tartışmakta zorlanıyorum. Orada sanat camiasından, kültür camiasından insanlar ağacına sahip çık diye birbirlerine hadi bakalım dedi de oturma eyleme yaptılar. İlk bir günü buydu bunun. Sonra araya giren provokatörler alanı genişletmeye başlayınca o günün o ağaç için oraya gerçekten hakkaniyetle ağaç için gelen insanlardan fark edenler bu işin içinden çıktı. Geri kalan kısımda da diğerleri, diğer tüm yani memleketle derdi olan, parasıyla derdi olan, kendine küfreden, eşiyle problemi olan ne diyorsan dahil oldu işin içerisine. Şimdi biz olayı şöyle duruyoruz. Efendim bunlar bu oyunu kurmuştu ve bunun içerisinde masumlar vardı. Bazıları çıktı, bazıları çıkamadı işin içerisinden. Sen şunu dediğine hak veririm. Yani bu operasyonda şimdi şöyle düşün. 15 Temmuz operasyonu bir günde mi düşünüldü? 15 Temmuz'da bir operasyonu bir günde mi düşünüldü? Yani o gün geceden sabaha karar verip hadi bakalım arkadaş biz tankları köprüden mi yürüteceğiz dediler. Değildi. Bunun içerisinde o gün itibariyle ne yazık ki diyorum, üzülerek söylüyorum, silah altındaki, emir altındaki askere hadi yürüyeceksin dediğinde komutan gitmek zorunda kalmadı mı? Bunun masumları yok muydu? Yine vardı. Oyunu fark edemeyen, FETÖ'ye gönül veren kendince ve bunu din, iman, Allah, Kur'an, kitap için yapan masumları yok muydu? Yine vardı. Yine vardı. Bak şimdi mesela FETÖ'nün hala alt ayıklamalarını yapıyoruz. Hala operasyonlar devam ediyor. Şimdi bunların %100'ü bunlar var ya vatanı bölmek için. Ya adam zehirlemişler. Hem de damarından, kulağından zehirlemişler. Zehirlediği nokta ne? Biz Allah rızası için çalışıyoruz diyor. Bak o kadar kritik bir cümle ki. Sen Allah rızası için diye. Ya zamanında hani ne istediler vermedik hikayesinde de. Yani sana da bana da öbürüne de. Şöyle mi diyoruz yani Fethullah Gülen çıktığından beri biz ne olduğunu biliyorduk efendim. Hiçbir şekilde biz muhatap olmadık mı diyoruz. Hayatımızın içinden bir şekilde geçti bu adamlar. Bir şekilde geçti. Birileri erken fark etti, birileri geç fark etti. Zaten bu adamların üslubu da, yöntemi de bu. Mesela İran'da başaramadıkları operasyonda da İran'da muhalefetler ayağa kalktı. Milyonlarca insan sokaktaydı. Hatırlıyorsun değil mi görüntüleri?
3: Tabii Aralık ayı.
2: Milyonlarca insan ya. Aralık, Ocak, Şubat. Bak arada iki ay var.
3: Savaş
2: bu milyonlarca insan savaş başlayınca bir anda ortadan kayboldu. Ve mevzuları şu değildi. Devletimiz bizi kedi. Muhalifler bile açıklama yaptı. Evet dedi, bir rejime karşı sıkıntılarımız var. Ama dediler... Karşımızda gelecek olanlar, karşımıza gelecek Amerika bir şey filan vaat etmiyor. Ülkeye de özgürlük filan da getirmeyecek, bunu da biliyoruz. Hani ehveni şerdetler yani ben elin Amerika'sına güvenmektense kendi ülkemde ben geri çekilirim dedi. Ha şimdi İran'a düşen hadisene savaş bitip kriz bittikten sonra kendi ülkesindeki diğer gruplarla da barışmaya çalışmak. Ne kadar olursa. %100 giremezsin ama ne kadar olursa kurtarmak zorundasın. Şimdi... Biz de yaşadık. Çok şükür Allah'a hamdolsun. Yani gerek Gezi'de gerek 15 Temmuz'da gerek bir diğer yaşananlarda ortalığı toparlamaya çalıştık. Ama ülkeyi yönetenler de şunun idrakine bakacaklar. Bugün çok zengin olabilirsiniz, çok iyi makamlarda olabilirsiniz ama yarın tepenizde bir devlet çatısı kalmayacaksa bu bahsettiklerimizin hiçbirinin hükmü yok. Düşünsene bir devletin yok, güvenliğin yok. tepende gelen bombalar var, saldırılar var ve ortada bir organizasyon yok. O zaman bu duruma düşmemek için siyasete değil, önce devlete sahip çıkacağız. Siyaset de devlete sahip çıkmak için pozisyon kuracak. Ve biz bunları yaparken de bazı şeyleri değiştirmeyi, göze almayı, eleştirmeyi de normalleştireceğiz. Hukuka uygun bir haliyle. Yani bunu yaparken de biraz önce sen güzel bir hadise söyledin. Mesela meşhur bizim Greenpeace'çiler, vırtlar zıtlar, bir sürü çevre örgütleri var. Çevre örgütlerinin yaptıkları eyleme bakın, nükleer hayır diye gelirler, Akkuyu'da eylem yaparlar. Ulan 400 tane nükleer enerji santrali var. Hıyar, beni mi buldun bula bula?
1: Doğru.
2: Ama salıyor senin üstüne. Ben bunu istemem diyor, yapamazsın diyor. Bir bakıyorsun karşında sivil. Bu neyi sağlamaya çalışıyor? Tüm çevreciler bir araya gelsin. Yok desinler, karşılarında halk mukavemeti olsun. Çünkü devletleri durdurabilen ve hareket ettirebilen tek kitle bu. Ve burada da bunları öne salıyorlar. Ve ne yazık ki içindeki bazı gerizekalılar da bunu dünya için yaptığını zannediyor. Yani biz var ya işte dünyanın işte mutluluğu, refahı kullanıyorsun salak. Yani kötü olanı biz de istemiyoruz. Yani nükleer enerji santrali çok güvenli yap kardeşim. 5 katı güvenli yap. Elin Avrupalısı doğru mu? Japon'u 1 kat yapıyorsa sen 5 kat güvenli yap. Niye? Başımıza iş gelmesin. Buralar bizim
1: o ülkelerde niye eylem yapmıyorsun? Heh,
2: orada yok. Bak dikkat edin, mesela ne olur takip edin Greenpeace eylemlerine. Dünyanın çok büyük ülkelerinde Greenpeace eylemleri olmaz. Gitmezler oraya, yapmazlar.
3: Ya, şöyle nükleer tesisin önünde yapmıyor da gidiyor işte Kuzey Atlantik'te, Güney Atlantik neyse işte balinaların olduğu yerde balinaları avlamayın diye yapıyorlar eylemi. Bu.
1: He, oradaki gemide diyor ki biz avlanmıyoruz ki diyor.
3: Gidip de Amerika'da sen nükleer bomba yaptın, nükleer füze yaptın, yaptın diye yapmıyor. Kendini zincirlemiyor.
1: Aynen öyle. Yapsın işte, Amerika bu kadar nükleer bomban var desin. Amerika gidiyor, konsolosluğun önünde ya da Beyaz Saray'ın önünde yapsın eylemini.
3: İşte onu yapmıyorlar, sonra gidiyorlar böyle bazı bayanlar dilim varmıyor, üstlerini çıkarıyorlar. Fok balıkları ölmesin. Bu kadar. Bize gelince.
1: Balıkları kendileri mi?
3: Bize gelince onlar ne diyor? Üçüncü köprüyü yaptırmam. İstanbul Havalimanı'nı yaptırmayacaksın. Akkuyu nükleer tesisini yaptırmayacaksın. Bize gelince böyle, onlara gelince fok balıkları ölmesin.
1: Bunların hepsini Kılıçdaroğlu demedi mi ya?
3: Neyi?
1: Köprüyü yaptırmam falan.
3: Yok, o gezi eylemleri.
2: Ha, gezi eylemlerinin hikayesi.
3: 3 kişi, 4 kişi temsilci seçtiler.
2: Bir komisyon kurduğa gitti ya.
3: Talep neydi? Gezi eylemleri için orada da havalimanı yapma diyor. Üçüncü köprüyü yapma diyor.
1: Taleplerimiz bunlar. Şey var ya, tek başına girmiş bankayı şey yapacak. Bana bir helikopter. Tamam diyor, verelim diyor. Yok ki bizim helikopterimiz diyor.
2: İşin hikayesini böyle değerlendiriyor ama yine aynısını söylüyorum. Ülke içinde yurtta sulh, cihanda sulh oluyor artık. Onun için yurtta sulhu da sağlamak lazım. Kim ne derse desin. Karşıt fikirler olacak, farklı düşünceler olacak, doğru propaganda yapılacak. Çoğunluğu alacaksın. %100'ün alma şansın yok. Eğer öyle olmuş olsaydı, düşünsene seçimde birileri %100 seçilirdi. Mutlaka birilerinin karşısında olacak. %10'dur, %20'dir, %50'dir farklı fikirler olacak. Ama doğru tanımlamayı da doğru yere koymak lazım. Adaletinden ekonomisine, hukukuna kadar bir şeyleri de iyi koymak lazım. Çünkü yarın çok şükür Türkiye iyi ki bu provaları atlattı. Bunun mutlu olacak bir tarafı yok ya. Mesela 15 Temmuz'u atlattıktan sonra açık söyleyeyim. Asker bir daha niyetlenir mi? Birçok şeyi.
3: Yapıyı elersen niyetlenmez.
2: Bak birçok şeyi şimdi kanunu düzelttin. Kanun değişikliğini yaptın. Asker burada suçlu olan taraf değil. Asker içerisinden gelen taraf itibariyle baktığında kazın ayağı bu kadar da kolay değilmiş. Ben buna girersem 15 Temmuz gibi olursa görürüm günümü diyebilecek noktaya geldi. Ve o gün 15 Temmuz dediğimizde, darbe girişimi dediğimizde insanlar şöyle zannetti. FETÖ darbe girişimi yapıyor. FETÖ ile alakası yoktu kişinin. FETÖ paravanlardan bir tanesiydi. Doğru mu? O güne kadar ülke içerisine sızdırılmış, anti görüşlü olan, Allah ne verdiyse hepsi bir araya getirildi. Bunlar gitsin de nasıl giderse gitsinciler var yani. Bunlar tek gitsin, nasıl giderse gitsin denilen herkesi bir araya getirip bir operasyon yaptı. Tutuklanan komutanlara ya da darbe girişiminin içerisindeki bunların insanlara bakıyorsun. Lan bunun seccadeye alnı gelmez yani. FETÖ, hani FETÖ dini bir örgüttü çünkü. Lan ne alakası var diyorsun. Adı FETÖ kaldı. Evet. Yoksa sadece Fethullah Gülen'in yaptığı değil, Amerika'nın yaptığı net bir operasyondu. O gün de gördük, bugün de görüyoruz. Daha önceki darbelerde gördüğümüz gibi, hani korkmayın bizim çocuklar yapıyor hikayesinde vakti zamanında yaşandığı gibi. İnşallah bu cesaretlerini kırar ve yeniden bir kez daha bizi aynı noktaya döndermez diyorum efendim. Bugün itibariyle kamu borçlarındaki yeni taksit düzenlemesi açıklandı. Konuyu değiştirelim. İki konumuz var. Onları da bitirip yayını toparlayalım. Bugün üst üste de iki Vali Bey saat 9'da emniyette bir basın açıklaması yapacak. Ayağının tozuyla dün Şenol Bey'in cenazesindeydi, geldi. Konunun da ne olduğunu bilmiyorum ama emniyette olduğuna göre bir emniyet vari bir açıklama var. Saat 9'da o var. Bir çıkabilirsem 5 dakika erken çıkacağım. Saat 9.30'da da Büyükşehir Belediyesi kalenin içerisindeki münhem ile alakalı hem bir basın toplantısı hem kahvaltı verecek. Böyle bir yoğun geliş. Kalenin içerisine Mülhem mutfak sanatları merkezinin benzeri bir restoran açıldı. Evet. Diğer içerideki tüm restoranlar iptal edildi. Güzel bir operasyon var orada. Kalenin önündeki biliyorsunuz kafeler kaldırıldı komple. Hiç kafe kalmadı. İçeride de bizim Millet Bahçesi'ndeki mutfak sanatları merkezine benzer Kayseri mutfağı satan ve belediye tarafından tek bir yer.
1: Görseli işte, mi toparlıyoruz? Kalem. Görseli, oradaki olguyu, bütün alanı toparlıyorlar sanırım.
2: Öndeki görsel kalktı çok şükür.
1: Reklam tabelaları da kalktı mı?
2: Reklam tabelası var mıydı önünde?
1: Ya saat kulesinin yanında falan o kadar çok reklam tabelası var.
3: Kalenin içinden bahsediyor.
2: Yok, önündeki kafeler kalktı ya. Tamam. Önünü temizledik. Reklam tabelalarına dikkatli bakmadım.
3: Onlar duruyor hala.
1: Şöyle fotoğraf, hani bir Kayseri'nin meydanındayım, bir yabancı olarak gelsen, hani şurada bir kalenin önünde, hani burada bir hatıra fotoğraf çekeyim desen, etrafında 3 tane reklam tabelasıyla çekiliyorsun. Yani çekemiyorsun doğal, madem öyle. Tarihi Kentler Birliği falan şeye karışsın. Buradaki o görüntü, görseli sağlayamıyorsun. Her çekilen fotoğrafın sağında solunda bir iki tane reklam tabelası var.
3: Var.
1: O da önemli yani.
3: Katılıyorum. Fotoğraf çekemiyorsun.
1: Saat Kulesi'nin etrafında öyleydi yani. Her köşesinde var.
3: Bir sanatsal bir fotoğraf çekeyim, bir anı olsun falan dediğin zaman orada bilmem ne bir şeyi, bilmem ne A firması, B firmasının reklam panoları var. Yani. Kabak gibi ortada duruyor. Bence onların o tabelalarını ya 2 metre kenara al.
2: O gözle bakmadım, bilmiyorum, onun için çok yorum yapamayacağım ama varsa da hatta lütfen gidelim ve fotoğraflayalım ve haberleştirelim bunu yani. Bence burada de. Bir problem yani yok.
1: Saat Kulesi'ni çekerken özellikle şey yaptık lan, oradan çekiyorsun, o köşesinde tabela var. Bu taraftan çıkan Saat Kulesi'ni çekemez.
2: Saat Kulesi'nin etrafında 1-2 tane bilgilendirme panosu var. Şu an işte Akip'e geçti, Akip öncesi şuydu, bu alan bunun için kullanıyor diye küçük bilgilendirme, info tabelası var.
1: Şu camlı var yani 1 metrelik falan, 1.5 metrelik.
2: Sen siyasi raket megalar lardan bahsediyorsun.
1: Ha, onlardan ama bahsediyorum ya.
2: Kesinlikle fikrim.
1: Yani onu şeyle kesinlikle. Yani bir foto diyorum ya, fotoğraf çeksen şopla onu temizlemen lazım. Yani orayı net hale görebilmek için.
2: Aynen öyle.
1: Çirkinlik
2: orada,
1: ya.
2: Orada şey sıkıntısı yaşıyoruz. Ticari kaygı üzerine Halil Bey de bir dönem aynı sektörde yoğun çalıştı. Meydan çok canlı yer. Herkesin gördüğü, geçtiği yer iyi. Bizim burada şeyimiz olsun. Reklam panomuz olsun.
3: 2 metre kenara taşıyoruz.
2: Olmasın yani.
3: Değil yani. Yine aynı etki.
2: Ya sen reklam yapıyorsun da şehrin reklamını engelliyorsun.
3: Tabii.
2: Anladın mı? Şehrin reklamı var.
3: Orada mesela medresenin oraya sırtını ver. Oradan güzel. Bak arkada Erciyes planı. Bürüngüz Camii. Solda kale. Kayseri Kalesi. Önünde Atatürk heykeli ve Saat Kulesi. Kadrajı aldım. Hadi çekin bir Allah'ın kulu fotoğraf çeksin. Güzel. Oo, ne kadar güzel fotoğraf çeksin. Çekilmiş desin. Vallahi çekemezsin. Dünyanın en iyi fotoğrafçısını, açısını, kadrajı olan adamı getir çekemez. Vallahi çekemez.
2: Bir şey gidiyor kadrajı.
3: O kadar çok. O görüntüyü bozan. Direkler, teller, reklam panoları, öbür beri...
1: Çadır duruyor mu orada? Çadır duruyor.
3: Çadır duruyor hala.
2: Duruyor. Çadırımız sabit efendim. Savaş biter.
3: Meskenini almışlar mı?
2: Filistin'i yeniden kur, Orta Doğu'yu ele geçir, yine o çadır duruyor. O çadıra kimsenin yapacağı bir şey yok. Çünkü bizim burada ne yazık ki bazı STK özelliğindeki yerler dokunulmazlığa sahip. Dokunamadıklarından değil. Şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar dese... Üç tanesi dedi. Kaldırtıyorsunuz diye açıklama yapsa herkesin kimyası.
1: Yerini değiştir. Kaldırma, yerini değiştir. Kaldırsınlar demiyorum. Yani onun bir amacı var.
2: Rahmetli Ahmet Hocam'a bir açılışta söylemiştim Ahmet Taş Hocam'a. Hocam ne olur kurban olayım, kaldırın artık. Başka bir yer alalım. Bak bu böyle olmuyor. Ya Mustafa'cığım ona bir bakalım dedi. Ömrü bile vefa etmedi. Çünkü bir sürü orada sivil toplum ve dernek statüsünde, cemaat statüsünde bir sürü adamın işin içinde, hatta nöbetleşmişler. Bugün sen duruyorsun, bugün ben duruyorsun diye. Ya Allah rızası için. Hani ne çıkartıyorsunuz ortaya? Ne farkındalık oluşturdunuz? Yerini bile artık şeye dönmeye başladı. Unutmaya başladık. Şehri bir net diyelim. Ama hikaye böyle gitmiyor. Herkesin bir derdi var. O derdin içerisinde de bu dert benim derdim diyor. Yani ötesi beni ilgilendirmez. Diğeri yansa da önemli değil diyor. Kimse de dokunamıyor. Çünkü yanlış anlamayın, bu tüm dünyada da geçerli ama Türkiye'de ve Kayseri'de bu çok çok daha fazla geçerli. Bazı cemaatlerin, bazı grupların yönetim üzerinde müthiş bir baskı alanı var. Yani mesela sen evin önünden bir şey geçse ya da istemediğin bir şey olsa en fazla kaderine razı olursun. Onlarda tüm siyasetin, tüm bürokrasinin telefonu var. Gidiyor, taciz ediyor. Cumhurbaşkanı arıyor ya. Bununla alakalı yani şu yarın o çadırı kaldırıyorum dediğinde Cumhurbaşkanı'nı doğrudan arayacak insanlar var bu işin içerisinde.
3: Var.
2: Ve adam bilmediği için mevzuya hakim. Ya hepsini tek tek bilgilendireceksin efendim, yapıyoruz ama bak haberiniz olsun filan diye. Şuradan düşünsene, bakan ya da cumhurbaşkanı seni arıyor. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim orada diyor. Yapılır mı diyor, onlar bizim davamız diyor. Haydi al başına belayı. Ve bunun için biz o gönüllü kültür teşekkürleri, sağ olsunlar çok gönüllü işler yapıyorlar bir taraftan, ama bir taraftan da gerçekten kamuoyunda, kamu vicdanında böyle çok rahat kendi istekleri tarafına doğru manipüle edebiliyorlar.
1: Riskli bir şey taraf. Bir şey eklemek istiyorum. Haseki olsa ona formülü bulurdu. O, öbür tarafa bir yer yapar, dedi ki ya yağmur yağış bu çok kötü, bak ben size şurada güzel bir yer yaptım derdi.
2: Formül vardı
1: biraz işte, böyle kenara alırdı.
2: Onlarda da sıkıntımız var, şu kaldırımları gelin bir taraftan hem değiştirelim hem de bu vesileyle kaldıralım diye de konuştuk.
1: Full bir tamirat, tadilat.
3: O eskiden böyle ticaretin döndüğü, sanki İstanbul'da Eminönü, Sirkeci taraflarına benzeyen satışların olduğu, tezgahların olduğu bir halden o yıkılma, tarih kaçtı Mustafa?
2: 2011.
3: 2011'de mi? 2011. O içerideki esnafları çıkardık. 2011'de.
2: İşte Hunat Çarşısı'na taşıdık. Sonra 2011 ya da 12'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Temelini atmıştık altı kazıp.
3: Tamam. 2011'den bugüne yaklaşık 15 yıl. 15 sene geçmiş ve biz kalenin içerisinde kayda değer hiçbir şey yapamamışız. Oğlum, sıfır.
1: Koca koca saksılar ağaç diktik ya.
3: Sıfır. Ya sıfır. Koskocaman kale, senin turizmi çekeceğin, hem yerli hem yabancı turisti çekeceğin, ticaretin döneceği, esnafların olacağı, alışverişin yapılacağı bir yer, ki eski o 90'lı yıllardaki hali herkes hatırlıyor. Şu ankinde milyon kat daha iyiydi. Çünkü bir alışveriş vardı, ticaret vardı, esnaf vardı, turist vardı. Şehir dışından gelen birileri alışveriş yapıyordu. Yani orada çok böyle ucuz satılan şeyler vardı ama aradığın her şeyi buluyordun. Sonra yıktılar, ettiler bir taraftan içini, bir kısmını kafelere yaptılar, bir kısmını müze yaptılar. O da şimdi olmadı anladığım kadarıyla. İçeri bir tane mutfak koyuyorsun, diğer esnafları da çıkarıyorsun. Herhalde 15 yılda gelen toplam kalenin içine giren insan sayısı eski haline göre bir ayda gelen insan sayısından 10 kat daha azdır herhalde. Kimse girmiyor. Şehrin göbeğinde biz atıl vaziyette kenarda duran bir 2000 yıllık, 1000 yıllık işte kaç yıllıksa kale vasfını kaybettik.
1: Ya orayı
3: maalesef kötü. Beceremedik.
1: Melik Gazi Belediyesi'ne verin bak, Yunan falan hani oralar, onlar değerlendiriyorlar ya Kapalı Çarşı'nın o civar tarafını. Herhalde Melik Gazi Belediyesi'ne onun haklarını versek o biraz daha iyi toparlanır gibi geliyor bana.
3: Ticaretin döndüğü bir yer yapabilir.
2: Valla şöyle, şu an bir şey yapıyorlar, cesaretlendirelim. Mülhem de restoranın adı. Kayseri Meydanı'nda ilk kez aklı başında bir Kayseri mutfağı çıkacak. Turist buraya geldiğinde şuradan sana yağlama mantı yedirelim diyebileceğimiz, nevzine tatlısı yedirebileceğimiz bir yer çıkmış olacak. İnşallah çok güzel iş yapar, fazla fazla iş yapar ve etraftaki esnaf bizim de yöresel mutfağa dönmemiz lazımı hisseder, keşfeder ve buna ihtiyaç duyar. Temennimiz bu yönde. Biz her şeyi devletten bekleyen bir yapıya sahibiz. Devlet, belediye fark etmiyor. Belediyenin de yapması gerekenler var. Bu arada onları aklamıyorum. Ama beraberinde özel sektöründe alana nüfuz etmesi lazım. Onlarca sucukçumuz var. Doğru mu? Onlarca pastırmacımız var çarşının içerisinde. Ulan şu sucuğu da iki dakika yiyeyim. Bak buranın da sucuğu, sucuğunun ekmek arasısı şunu bunu işte hızlı pratik bir fast food tarzı vesaire tarzı meşhur diyebileceğimiz bir yer yok. Mesela koskoca bir kapalı çarşımız var. İçinde yeme içme mekanımız sıfır. Çarşıya giriyorsun işte İskender'in vesairenin olduğu kısımları boş ver. Çık. Onun haricinde yer yok. Orada gidince ne yiyorsun? Efendim dürüm yiyorsun, İskender yiyorsun, et yiyorsun. Yani biz burada ticari anlamda da bunun bir pazar olduğunu ve pazarın belli noktaya kaydığını oluşturabilmemiz lazım. Bunun için bir ilk adım özel sektörü de cesaretlendirerek burayı da toparlamak lazım. Sona geleceğiz efendim. İki başlığım var demiştim. Vergi affı bugün itibariyle açıklandı. 72 aya kadar taksitlendirme var. 2026 yılı borçları hariç efendim. Eylül 2026 itibariyle aylık eşit tutarlara göre 36, 48, 72 taksit yapılacak. KDV borçları en fazla 12 taksit yapılacakmış efendim. Ve bunun için E-Devlet'ten, Dijital Vergi Dairesi'nden başvuru yapıyorsunuz. Borçlu olunan vergi dairesine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabiliyorsunuz. Ödeme şekli istiyorsanız likidite oranlarına göre 72 ay ay vadeye kadar gidiyor. Sonrasında yıllık sıfır, yıllık %29 tecil faizi tebliğ kapsamında taksitlendirilen borçlara uygulanacak. %29'luk bir faiz oranı var. Toplam borcun hesaplanmasında normal vade tarihinden itibaren geçen süre için mevcut gecikme zamları ana borcu etkileniyor. 10 milyonun altı için kalan borçlarda teminat istenmiyor. 10 milyonun üstüne geçerseniz %50 oranında teminat verirseniz biz size vergi affını yapacağız diyor. İşe yarar mı? Bazı sıkıntılarım var. Bunu ilerleyen günlerde daha detaylı da konuşuruz. Vakit az kaldığı için söylüyorum ama yani borcum var ama ödeyemiyorum. Taksitlendi söyleyecektim diyenler için bir açık, bir açılım. Yani faizin bu kadar yüksek olduğu bir alanda faiz üstüne faiz üstüne faiz, geçmiş 3 yıllık 5 yıllık borcu faiz üstüne faiz yaparak küçültmeye çalışıyoruz. Üzerine bir faiz daha tecil faizi koyuyoruz. Birazcık bu anlamda zorlayacak gibi görünüyor. Bu bir vergi affı değil, ödeme yapılandırması sadece. Faizden, ana paradan vesaireden vazgeçmeksizin. Hal böyle olunca bir miktar daha zorlanabileceğimiz bir alan olarak ortaya çıkıyor. Son sokak röportajımızda bununla alakalı İçişleri Bakanı dedi ki yıl sonuna kadar dışarıda serbest köpek kalmayacak. Biz bunları barınaklara alacağız dedi. Kendi hayvanseler olarak adettiren arkadaşlar olur mu öyle şey diye başlamışlardır şimdiden. Şimdi sokak röportajında da benzerini görürüz. Ama insan sağlığı için, insanların toplumdaki rahatlığı için başı boş bir köpeğin dışarıda bulunmaması gerektiği kanaatinde olanlardanım. Çünkü köpek böyle bir hayvan değil yani. Avcı, parçalayıcı, aç kaldığı zaman saldırabilen, birilerinin korkusunu tetikleyebilen rahatsız. Bak kedi için aynısını konuşmuyoruz yani yüzlerce kedi var alanda. Milyonlarca kedi var. Buradan bundan bahsetmiyoruz ama köpeklerle alakalı bu kısım bence önemli bir girişti. Ben taraftarım da işin açıkçası ama gerek bakanı gerek de süreci bu anlamda çok fazla yoracaklar. Olur mu öyle şey, yapılmaz yapılamaz diyecekler. İnşallah sağ salim yaparız. İnşallah bu hayvanseverlerin ortaya çıkıp köpeklere böyle yapıyorsunuz demesinden çıkıp hayvan sevgisinin sadece kediden ve köpekten ibaret olmadığını anlatabiliriz. Beraberinde köpekleri en azından kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engelleyebiliriz. Çünkü sen besle, ben besle, bir kap mama ver, bir kap su ver. Bir bakıyorsun normalde dışarıda 10 tane köpek gezmesi gerekirken 500 tane köpek geziyor. Hal böyle olunca herkes için bunun çok ciddi hem bir ekonomik maliyeti hem de çevresel bir maliyeti var. Korkanlar için kaç can kaybettik? Kaç çocuk, kaç genç, kaç ihtiyar? Bununla alakalı köpek saldırısına maruz kaldı. Köpekten kaçıyorum derken arabanın altında can veren kaç insan var? Artık bu anlamda da insanın ve toplumsal değerin önemli olduğunu ve köpeklerin dışarıda bu kadar rahat geçmediğini, hareket etmediğini, ormanlarda sürü halinde gezmediğini inşallah biz de bir gün idrak ederiz. Şahsım adına destekliyorum ama sokak röportajında da görmek istiyorum. Söyleyeceğiniz notlar varsa bununla alakalı hemen sadece konuşup kapatalım.
3: Başıboş sokak köpeklerinde bir de onları bahane ederek türlü türlü dolandırıcılıklar yapan, çirkeflikler yapan, enteresan kuruluş
2: bunu ya da geçim kaynağı haline getiren.
3: Geçim kaynağı ve sonrasında da kumarda yiyen, evet, evine yatlar katlar alan, at yarışları oynayanlar. Bir zahmet onları da toplasın ya devletimiz.
2: Değil mi?
3: Al dizinde bak sevdiğiniz bu şeyde kampta senin de yerin burada bir kafesin içinde diye düşünüyorum.
2: Evet. Efendim müsaade isteyelim. Laf Sokak'ta da bu kararı konuşacağız. Bu kararı soracağız. Sizleri Laf Sokak'ta ile ve Sokan Sesi'yle baş başa bırakalım. Yarın yine aynı saatlerde görüşünceye dek efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
4: Keşke insanlar toplansalar da hayvanlar kalsa. Benim için insanlar yok gibi. Benim için hayvanlar daha önemli.
5: Köpeklere yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Sonra niye bana saldırdı? Siz bu hayvanlara düzgün baksanız onlar öyle yapmaz zaten.
6: Ulu orta dolaştığı zaman köpekler insanlara saldırıyor. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş olaylar meydana geliyor.
7: Sokaklarda küçük de olsa bir barınma yerleri hayvanlar için olabilir.
8: Şu an burada yaşamıyorum. Almanya'da yaşadığım için de hani orada köpeklere daha çok saygı gösteriyorlar.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Sizce bu karar doğru mu?
10: Bence değil. Bence doğru ama barınakların şartları düzgünse doğru. Şimdi aynen, gidip de barınaklarda hayvanları öldürüyorlar, uyuşturuyorlar sözde çok iyi bakıyorlar diye. Yani barınağın şartına bağlı. Ama bence doğru çünkü sokaktaki hayvanlar ne beslenebiliyor, ne bir şey yapabiliyor. İnsanlara saldırıyor sonra köpek suçlu oluyor ama köpek suç değil. İnsanlar suç çünkü köpeklere yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Sonra niye bana saldırdı? Siz bu hayvanlara düzgün baksanız onlar öyle yapmaz zaten. Gidip köpek evleri falan yapılabilir. Kedi evi var sonuçta. Barınaklar bana çok güven vermiyor yani. Köpek evleri falan daha mantıklı olur bence.
7: Bence önce insanları bilinçlendirmeliler. Çünkü yani çok kötü davranılıyor sokak hayvanlarına vesaire. İşte ya da ne bileyim nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Ya tamam korkuyor olabilirler ama yani o hayvana gerekli şeyi değeri vermezlerse, gerekli bakımı yapmazlarsa, işte su vermezlerse, mama vermezlerse zaten o hayvanlar bir süre sonra aç kalacaklar ve insanlara saldıracaklar.
11: Keşke insanlar toplansalar da hayvanlar kalsa. Yani bilmiyorum da ben çok üzülüyor. Hayvana tekme vurursan yani ısırır, canı yanıyor. Sana tekme atınca sen saldırmıyor mu? Öyle düşün. Yani ben hayvancı olduğum için benim için insanlar yok gibi. Benim için hayvanlar daha önemli. Bence bunu belediye yapması lazım. Büyük bir barana. Yani orada yetiştirsinler, beslesinler. O kadar boş arazi var. Allah bana para versin ben kedevi yapacağım. Ağızdan dokunuyor valla.
8: Şu an burada yaşamıyorum. Almanya'da yaşadığım için de. Hani orada köpeklere daha çok saygı gösteriyorlar.
12: Almanya'da neler yapılıyor sokak köpekleri?
8: Sokak köpeği yok ki.
12: Yani
8: herkes
12: barınaklardalar
8: evet. Yani Almanya'nın kendine göre barınakları var. Zaten herkes de sigortalı yaptırıyor. Hani dışarıda birine zarar verdiği an sigorta onu karşılıyor parasını. Yani dışarıda herhangi birinin köpeği beni ısırdığı an otomatikman köpek de sigortalı oluyor. Bunu aslında belediye bunları beslemesi lazım. Değil mi? Mesela hani bir barınak gibi hani bunlara küpe vurması lazım, numara vurması lazım. Halkı da bilinçlendirmesi lazım. Onlara da belli yerler koyması lazım. Hani bunlara insanlar yemeklerini vermesi lazım.
13: Ya sokak köpekleri aç kalınca tabii ki tehdit oluşur. Ama aç kalmazsa tüm herkes yani vatandaşın bizlerin üstüne düşen görev mesela hayvanlara bakarsak onlar aç kalmazsa sokak tabii ki insanlara zarar vermez. Yani insan da yani aç kalırsa zarar verir. Hayvan da aç kalırsa tüm doğanın kanunu böyle yani. Aç kalan tabii ki saldırgan olur.
7: Eğer orada düzgün bakılırsa hayvanlara neden olmaz? Ama eğer orada acı çekeceklerse, düzen beslenmeyeceklerse o zaman kabul etmeyiz tabii ki. Hayvanlar bizim için önemli çünkü. İnsanlardan da kaynaklı sorun olduğunu düşünüyorum ben. İnsanlar acımasız davrandığı için onlar da normal olarak hırçınlaşıyor ve bu yüzden oluyor. Sokaklarda küçük de olsa bir barınma yerleri hayvanlar için olabilir ve onlar da orada olursa bence insanlara da zararlar olmaz diye düşünüyorum.
6: Zaman zaman yazılı, görsel ve sosyal medyada köpeklerin insanlara saldırdığını, ortalıkta dolaştığını, çirkin bir görüntü şey yaptığını biliyoruz. Aşikar olan bir olay. Böyle bir uygulamanın yapılması bence uygun bir hareket tarzı ama önemli olan o barınaklarda gereken kolaylıkların sağlanması, efendim köpeklerin işte barınması, yaşası ve buna benzer böyle bir bakım sistemi oluşturulacaksa gayet güzel. Çünkü ulu orta dolaştığı zaman köpekler insanlara saldırıyor. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş olaylar meydana geliyor. Ben olayı gayet olumlu buluyorum.
14: Doğru ama nereye götürecekler önemli.
12: Barınakları toplasınlar.
14: Barınaklar, ben bir kasabada yaşıyorum. Barınak açıldı ve köpekler açlıkta birbirini yedi. Yani bu şekilde toplanacaksa diyecek bir şeyim yok.
15: Tabii yani böyle bir karar almışsa illa ki şey gibi bir sebebi vardır. Yani illa ki belli bir zararı görülmüştür. Yani tabii bu tek bir kişiden almış bir karar değildir. Bununla ilgili gerekli kişilerle, gerekli yetkin kişilerle konuşma yapılmıştır. Yani herhalde kalmış, alınmış bir karar değildir. Bence o yüzden çok yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum ben.
9: Peki sokak köpekleri insan güvenliğini tehdit ediyor mu?
15: Yani kudusa tabii ki tehdit ediyor. Yani şimdi benim de kovalanmışım var birkaç kez. O yüzden ben de yani konuda birkaç kez muzdarip olmuştum. O yüzden biraz sıcak bakıyorum aslında.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.

0: güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Caddesi, Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
6: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
7: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
8: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
6: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
9: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
6: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
10: ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
11: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası G grubunda oynanan günün diğer dikkat çeken mücadelesinde İran'la Yeni Zelanda 2-2 skorla berabere kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yönetim içi değerlendirmelerde nitelik kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68'lik net bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın ardından konuşan milli oyuncu Onur Alp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini belirterek böyle oynadığımız takdirde şampiyon olacağız dedi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan nefesini tam 6 dakika 23 saniye tutarak dünya şampiyonu oldu ve bu muazzam dereceyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın ABD İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı bildirildi. NASA'nın yeni nesil uzay teleskobu için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıllık gelişim sürecinin 4,3 milyar dolarlık bütçesinin ve yüzlerce bilim insanıyla mühendisin emeğinin ürünü olan teleskop, fırlatılmasına 3 aydan az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlıyor. Donald Trump'ın bu hafta dünya liderlerinin katılacağı zirve için Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil beldesi Evian-les-Bains'e gelişi arka plandaki fırtına atmosferini gizlemeye yetmedi. Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayımlanan rapor, dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden, birbiriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını ortaya koydu. ABD Başkanı Yardımcısı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. Hamas, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubu ile ilgili alınan kararın politize ve Siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolundaki kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzanın ardından başlayacak 60 günlük süreçte, nükleer programın geleceğinden yatırımların kalkınmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye su götüren tek boru hattının tahrip etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: ...2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim...

İsmim Dilek Atik, 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum, aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir suşiyi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında suşi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik. Yani okullarda sürekli workshoplar yaptık, standlar açtık, gastronomi günlerinde muhakkak bulunduk. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmak. Daha doğrusu hayatımı kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işe çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu.

0: Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma, Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki Büyük Türk Mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Cerrahpaşa'dan hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası G grubunda oynanan günün diğer dikkat çeken mücadelesinde İran'la Yeni Zelanda 2-2 skorla berabere kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yönetim içi değerlendirmelerde nitelik kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68'lik net bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın ardından konuşan milli oyuncu Onur Alp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini belirterek böyle oynadığımız takdirde şampiyon olacağız dedi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan nefesini tam 6 dakika 23 saniye tutarak dünya şampiyonu oldu ve bu muazzam dereceyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radarın rotası.
4: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvat Sassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radarın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın ABD'ye İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı bildirildi. NASA'nın yeni nesil uzay teleskobu için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıllık gelişim sürecinin 4,3 milyar dolarlık bütçesinin ve yüzlerce bilim insanıyla mühendisin emeğinin ürünü olan teleskop, fırlatılmasına 3 aydan az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlıyor. Donald Trump'ın bu hafta dünya liderlerinin katılacağı zirve için Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil beldesi Evian-les-Bains'e gelişi arka plandaki fırtına atmosferini gizlemeye yetmedi. Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayımlanan rapor, dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden, birbiriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını ortaya koydu. ABD Başkanı Yardımcısı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mütabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. Hamas, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubu ile ilgili

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mütabakat kapsamında Tahran yönetiminin asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek, yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, "Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6.586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışla 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3.5 şiddetinde bir depremle yeniden sallandı. İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel ölçekte gündemlerin masaya yatırılacağı 1. Erciyes Zirvesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Eczacılar Odası Erva Spor Okulu'nun yanında yer alan Fatih Parkı ile ilgili yenileme çalışmalarının başladığını açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bütün parkımızı yeniliyoruz. Bu yaya yolunu yurt dışında Fransa'da görmüştüm. Bu sistemi burada Belsin'de önce uyguladık, şimdi burada uyguluyoruz. Dolayısıyla çok güzel oldu. Ortaya da oyun grubu koyacağız çocuklarımızın oynaması için. Zaten ağaçlarımız vardı, budamasını, bakımını yapıyoruz." dedi. Tarihi mirası, kültürel zenginlikleri, eşsiz gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak Kayseri Kültür Yolu gezileri başlıyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan, dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalardan oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, NATO hakkında şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle İttifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın küresel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Aşırı sosyal medya kullanımından illegal sitelerdeki bahis oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Işıkhan, konunun toplumsal gelecek adına çok yönlü ve kararlılıkla ele alınması gereken bir tehdit olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadelenin tavizsiz sürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar 119 ülkeye toplam 2950 iade talebinin iletildiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle örgüt yöneticilerine yönelik dosyaların yeni delillerle güncellenerek uluslararası merciler nezdinde yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da bir diğer belediye soruşturması ise Beylikdüzü'nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiğinin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, düzenlenen operasyon kapsamında 27 zanlıyı gözaltına aldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellefleri sevindirecek düzenlemenin uygulama esasları belli oldu. Yeni kararla birlikte borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Mükellefe kolaylık sağlamak amacıyla taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı %29 olarak belirlendi. Böylece faiz oranı %39 olan cari tecil faizinin 10 puan altında tutulmuş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için heyecan dorukta. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve geleceğini şekillendirmek isteyen 2.425.628 adayın ter dökeceği dev organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası G grubunda oynanan günün diğer dikkat çeken mücadelesinde İran'la Yeni Zelanda 2-2 skorla berabere kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yönetim içi değerlendirmelerde nitelik kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68'lik net bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın ardından konuşan milli oyuncu Onur Alp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini belirterek böyle oynadığımız takdirde şampiyon olacağız dedi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan nefesini tam 6 dakika 23 saniye tutarak dünya şampiyonu oldu ve bu muazzam dereceyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik. 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum. Aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek

0: burada dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık, kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz, kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmaktı. Daha doğrusu hayatımı kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı. Bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta, ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın ABD İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı bildirildi. NASA'nın yeni nesil uzay teleskobu için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıllık gelişim sürecinin 4,3 milyar dolarlık bütçesinin ve yüzlerce bilim insanıyla mühendisin emeğinin ürünü olan teleskop, fırlatılmasına 3 aydan az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlıyor. Donald Trump'ın bu hafta dünya liderlerinin katılacağı zirve için Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil beldesi Evian-les-Bains'e gelişi arka plandaki fırtına atmosferini gizlemeye yetmedi. Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayımlanan rapor, dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden, birbiriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını ortaya koydu. ABD Başkanı Yardımcısı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. Hamas, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubu ile ilgili alınan kararın politize ve Siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolundaki kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzanın ardından başlayacak 60

0: asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek, yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6.586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adınız da muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet
0: muhtar?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah, maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezi Radar için biraz böyle bu ritüel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli tabii, olan tabii. Kısım peynirler, tereyağlar. Menemen efendim mantar da mesela işte bölgede tabii, toplanan tabii. Mantarlar.
1: Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğünmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel yani.
1: Yani şimdi,
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan, işte ne bileyim böyle salatalık. Bunları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Orada yetiştirdiğiniz ürünleri burada hazırlayıp gelen ziyaretçileri.
1: Hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Hatta mutfağa şey diyoruz, diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan, şuradan buradan geliyor insanlar. Ama şuradan bir saatlik yere gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde. Şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın. Şu göz güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Avlağa Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Avlağa Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin, tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzelöz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum, oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara ara da sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz. Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor. Onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar. Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilisede bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen frekslı iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilisede burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğin
1: o
0: işte
1: elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu gordiyon, eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içtiğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi? Kıyafetleri.
1: Evet.
0: Yani bu yörenin kadını temsil ediyor
1: bu
0: aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: He, tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle
1: şimdi
0: kucağına alacak.
1: Dur ben ona dikerim.
0: Hadi dikelim bebeğini de. Turistler ne diyorlar bu bebekleri görünce?
1: Bebekleri görünce alıyorlar. Çocuklarımız oynasın diye alıyorlar.
0: Evet. Aynı zamanda tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafi işareti vardı değil mi bebeklerin?
1: Var. Sadece bebeğimiz değil. Eldivenimiz var, patiğimiz var, çorabımız var.
0: Evet. Peki kooperatifte kaç kadın var?
1: Kooperatifte 20 tane kadınımız var.
0: Düzenli olarak faal bir şekilde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da üretim var mı?
1: Var var. Kışında yaparık, yazında yaparık. Hem gözlememiz var orada, gözleme yaparık.
0: Oh ne güzel. Yani burada yöre halkına geçim kaynağı oldu bu
1: aynen
0: bebekler değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey değil, Allah
0: çok
1: razı
0: sağ
1: olsun.
0: Olsun. Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim. Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
2: Evet, çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
0: Keyifli geçiyor değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, çok güzel.
0: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir, çömlek mi?
2: Güveç.
3: Güveç.
0: Güveç. Güveçte pişti.
2: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveçte pişti.
0: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
2: Evet, düğün yemekleri. Çorbamız olur. Farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
0: Düğünlerde misafirlere evet, servis
2: olur. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var onu yine.
0: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
3: tabii
0: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
2: Evet. Bunu şekerli yaptık. Diğerini pekmezli.
0: Pekmezli olan da o da mı kabak?
2: O da kabak.
0: Çok güzel. Orada görüyorsunuz ortada pekmezle pişirilmiş o. Gerçekten bizim coğrafyamız çok güzel. Birbirinden farklı renklerimiz var. Yemek kültürümüz de bir o kadar zengin. Bir de o kadar çalışkan muhtarlar var ki bu yörede. Ben bugün kendisine hayran kaldım. Yaşında bir şey yok tabii ki. Bizden genç duruyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok ama o kadar güzel bizimle birlikte koşturdu ki özellikle Allah Kanyonu'nda. Canla başta çalışıyor. Ben öncelikle onun için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok yoruldum bizim için. Ellerine sağlık muhtarım.
3: Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk.
3: Ne mutlu bizlere. Yani sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
0: Ellerine sağlık
3: yani,
0: evet.
3: Ellerine sağlık. Sizlere de Çok çok ayrı bu, teşekkür ederiz.
0: Bu azmi nereden alıyorsun muhtemelen? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun? Vallahi, turizmi mi çok seviyorsun?
3: Biz şöyle
0: arı söyleyeyim. Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
3: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peribacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördüğünüz bir avla kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeyleri de görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile hayran oldu.
0: Hayran
3: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak.
0: İnşallah.
3: Turizm yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine hem vatandaşa herkes her sektör bir ekmek yiyor.
0: Kesinlikle yani, öyle.
3: Böyle olması da gerekiyor.
0: Hep birlikte ama değil mi? Hep
3: tabii
0: birlikte.
3: Hep
0: omuz
3: birlikte,
0: omuza
3: hep
0: çalışarak,
3: birlikte.
0: Emek
3: tabii,
0: vererek.
3: Kesinlikle.
0: Ben
3: kesinlikle.
0: O sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik
3: kesinlikle.
0: Ettim.
3: Sizleri mutlu ettiysek bizler için de mutlu
0: çok,
3: bize
0: çok
3: vallahi.
0: Memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum.
2: Biz de.
0: Şu güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
2: Tabii buyurun.
0: Efendim soğanlı artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Karaağaç dizisi soğanlıda çekilmişti. Karaağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde soğanlı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde, çiçek kokuları içerisinde bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya yepyeni bölümle karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3.5 şiddetinde bir depremle yeniden sallandı. İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel ölçekte gündemlerin masaya yatırılacağı 1. Erciyes Zirvesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Eczacılar Odası Erva Spor Okulu'nun yanında yer alan Fatih Parkı ile ilgili yenileme çalışmalarının başladığını açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bütün parkımızı yeniliyoruz. Bu yaya yolunu yurt dışında Fransa'da görmüştüm. Bu sistemi burada Belsin'de önce uyguladık, şimdi burada uyguluyoruz. Dolayısıyla çok güzel oldu. Ortaya da oyun grubu koyacağız. Çocuklarımızın oynaması için zaten ağaçlarımız vardı, budamasını, bakımını yapıyoruz," dedi. Tarihi mirası, kültürel zenginlikleri, eşsiz gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak Kayseri Kültür Yolu gezileri başlıyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan, dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalardan oluşan Anadolu Koleji yıl sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Medya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, NATO hakkında şunları söyledi.
4: 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın küresel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Aşırı sosyal medya kullanımından illegal sitelerdeki bahis oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Işıkhan, konunun toplumsal gelecek adına çok yönlü ve kararlılıkla ele alınması gereken bir tehdit olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadelenin tavizsiz sürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar 119 ülkeye toplam 2950 iade talebinin iletildiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle örgüt yöneticilerine yönelik dosyaların yeni delillerle güncellenerek uluslararası merciler nezdinde yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da bir diğer belediye soruşturması ise Beylikdüzü'nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiğinin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, düzenlenen operasyon kapsamında 27 zanlıyı gözaltına aldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellefleri sevindirecek düzenlemenin uygulama esasları belli oldu. Yeni kararla birlikte borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Mükellefe kolaylık sağlamak amacıyla taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı %29 olarak belirlendi. Böylece faiz oranı %39 olan cari tecil faizinin 10 puan altında tutulmuş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için heyecan dorukta. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve geleceğini şekillendirmek isteyen 2.425.628 adayın ter dökeceği dev organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası G grubunda oynanan günün diğer dikkat çeken mücadelesinde İran'la Yeni Zelanda 2-2 skorla berabere kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yönetim içi değerlendirmelerde nitelik kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68'lik net bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın ardından konuşan milli oyuncu Onur Alp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini belirterek böyle oynadığımız takdirde şampiyon olacağız dedi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan nefesini tam 6 dakika 23 saniye tutarak dünya şampiyonu oldu ve bu muazzam dereceyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Cüneyt Bey'i konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı öncesi dönemdeki hakimi, Türkmen Ömeroğulları ailesinden Cüneyt Bey, Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Onun yaşamı Kayseri'nin siyasi ve askeri tarihiyle doğrudan iç içe geçmiştir. İlk defa 1378 yılında kayıtlara geçen Cüneyt Bey, Eretnalıların 3. hükümdarı Alaaddin Ali Bey'in Kadı Burhanettin'i vezirliğe tayin ettiği dönemde ordunun Kayseri'den sefere çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 1379 yılında Erzincan'ı ele geçirme seferine katılmış ancak Akkoyunlular karşısında mağlup olarak esir düşmüştür. Sonrasında bu esaretten kurtularak Kayseri valiliğine atanmış ve şehrin yönetimini elinde tutmuştur. 1380 yılında Alaaddin Ali Bey'in vefatı çocuk yaşta tahta geçen 2. Mehmet Bey döneminde Cüneyd'in konumunu karmaşık hale getirmiştir. Kadı Burhanettin merkezi idareye karşı isyan etmeye başlayan Cüneyd'i bastırmayı denemiş ancak Cüneyd'in sığındığı ve tahkim ettiği Kızılırmak kenarındaki kaleyi ele geçirememiştir. Bu kale halk arasında Harsanız Kalesi olarak anılmakta ve Kayseri'nin Felahi ilçesi yakınlarında yüksek kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Cüneyt Bey cesareti ve cüretkar tavırlarıyla çevresindeki Moğol ve Türkmen grupları üzerinde etkili olmuş, Kadı Burhanettin'in defalarca müdahalesine rağmen Kayseri ve çevresinde etkisini sürdürmüştür. 1383 ve 1384 yıllarında Kadı Burhanettin ordular gönderip Kayseri'yi taarruz etse de Cüneyd'in müdafası ve çevresindeki işbirliği sayesinde şehri tam anlamıyla ele geçirememiştir. Hatta komşu Karamanoğulları ile işbirliği yaparak Berakut Kalesi'ni almaya teşebbüs etmiştir. Ancak başarısız olup esir düşmüş, sonrasında serbest bırakılmıştır. Cüneyd'in Kayseri'deki hareketleri halk arasında huzursuzluğa sebep olmuş, hacı kafileleri ve Moğol oymakları üzerinde yağma ve tahriplere girişmiştir. Kadı Burhanettin defalarca büyük ordular hazırlayarak Kayseri'ye yürümüş, surları kuşatmış, mancınık ve merdivenlerle hücumlar yapmış ancak başka cephelerde oluşan tehditler nedeniyle işleri ertelemek zorunda kalmıştır. 1385 yılında Cüneyt sonunda iç kaleden teslim olmuş, şehre büyük bir harpsiz düzen getirilmiştir. Kadı Burhanettin şehrin güvenliğini sağlamış, askeri tedbirler almış ve halkın can ve mal emniyetini temin etmiştir. Ancak Cüneyt fırsatını bulduğunda tekrar kaçmış, Karamanoğulları ve Memluklular ile işbirliği yaparak Kayseri ve çevresinde karmaşaya sebep olmuştur. 1388 ve 1389 yıllarında Kadı Burhanettin Cüneyt'i bir kez daha muhasara etmiş, Develi Kalesi'ne sığınan Cüneyt'i kuşatmış ve nihayet teslim almıştır. Kayseri'ye getirilen Cüneyt suçluların bağışlanmasına ve hilat giydirilmesine rağmen yakınlarını bırakıp kaçmayı başarmıştır. Bundan sonra Cüneyt Bey'in akıbeti tarihi kayıtlarda kaybolmuş, şehrin yönetimi Kadı Burhanettin'in yeğeni Şeyh Müeyyed'e bırakılmıştır. Cüneyt Bey'in hayatı Kayseri'nin Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerindeki siyasi karmaşasını, Türkmen-Moğol ilişkilerini ve şehirdeki mücadeleleri gözler önüne seren bir örnek teşkil eder. Onun cesur ve cüretkar karakteri hem bir vali hem de bağımsız bir güç olarak Kayseri tarihine damgasını vurmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın ABD İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı bildirildi. NASA'nın yeni nesil uzay teleskobu için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıllık gelişim sürecinin 4,3 milyar dolarlık bütçesinin ve yüzlerce bilim insanıyla mühendisin emeğinin ürünü olan teleskop, fırlatılmasına 3 aydan az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlıyor. Donald Trump'ın bu hafta dünya liderlerinin katılacağı zirve için Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil beldesi Evian-les-Bains'e gelişi arka plandaki fırtına atmosferini gizlemeye yetmedi. Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayımlanan rapor, dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden, birbiriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını ortaya koydu. ABD Başkanı Yardımcısı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mütabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. Hamas, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubu ile ilgili alınan kararın politize ve Siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mütabakatın ardından barış yolundaki kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzanın ardından başlayacak 60 günlük süreçte, nükleer programın geleceğinden yatırımların kalkınmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye su götüren tek boru hattını tahrip etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mütabakat kapsamında Tahran yönetiminin asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek, yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde, İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3.5 şiddetinde bir depremle yeniden sallandı. İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel ölçekte gündemlerin masaya yatırılacağı 1. Erciyes Zirvesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Eczacılar Odası Erva Spor Okulu'nun yanında yer alan Fatih Parkı ile ilgili yenileme çalışmalarının başladığını açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bütün parkımızı yeniliyoruz. Bu yaya yolunu yurt dışında Fransa'da görmüştüm. Bu sistemi burada Belsin'de önce uyguladık, şimdi burada uyguluyoruz. Dolayısıyla çok güzel oldu. Ortaya da oyun grubu koyacağız. Çocuklarımızın oynaması için zaten ağaçlarımız vardı, budamasını, bakımını yapıyoruz," dedi. Tarihi mirası, kültürel zenginlikleri, eşsiz gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak Kayseri Kültür Yolu gezileri başlıyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan, dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalardan oluşan Anadolu Koleji yıl sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, NATO hakkında şunları söyledi.
2: 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın küresel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Aşırı sosyal medya kullanımından illegal sitelerdeki bahis oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Işıkhan, konunun toplumsal gelecek adına çok yönlü ve kararlılıkla ele alınması gereken bir tehdit olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadelenin tavizsiz sürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar 119 ülkeye toplam 2950 iade talebinin iletildiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle örgüt yöneticilerine yönelik dosyaların yeni delillerle güncellenerek uluslararası merciler nezdinde yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da bir diğer belediye soruşturması ise Beylikdüzü'nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiğinin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, düzenlenen operasyon kapsamında 27 zanlıyı gözaltına aldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellefleri sevindirecek düzenlemenin uygulama esasları belli oldu. Yeni kararla birlikte borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Mükellefe kolaylık sağlamak amacıyla taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı %29 olarak belirlendi. Böylece faiz oranı %39 olan cari tecil faizinin 10 puan altında tutulmuş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için heyecan dorukta. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve geleceğini şekillendirmek isteyen 2.425.628 adayın ter dökeceği dev organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası G grubunda oynanan günün diğer dikkat çeken mücadelesinde İran'la Yeni Zelanda 2-2 skorla berabere kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yönetim içi değerlendirmelerde nitelik kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68'lik net bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın ardından konuşan milli oyuncu Onur Alp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini belirterek "Böyle oynadığımız takdirde şampiyon olacağız" dedi. Yunanistan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde yarışan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan nefesini tam 6 dakika 23 saniye tutarak dünya şampiyonu oldu ve bu muazzam dereceyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayat.
0: Radyo Radar 91.8.

Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in

0: Merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizi Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek şöyle güzel, enerjik bir giriş yapalım. Bugün çok özel bir konumuz ve konuğumuz var. Böyle yakından ne olduğunu tam bilmediğimiz, kafamızda enteresan isimler koyduğumuz bir meslek dalı, çok önemli bir birim var. Bunu uzmanından öğreneceğiz. Sevgili Tuğba Delice Akça bizlerle. Kendisi doktor manevi danışman. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok şükür çok iyiyim. Hani ben hep şey de derim ya, mekanların ve insanların bir enerjisi var. Hı hı. Buraya gerçekten yansımış. Bir kere herkes çok güler yüzlü, herkes çok böyle misafirperver. O yüzden bunun için öncelikle buradaki misafirliğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de girdiğinizdeki o verdiğiniz enerji çok çok kıymetli. Övünmek gibi olmasın. Burada gerçekten çok güzel, seviyeli, tatlı bir ilişkimiz var iş arkadaşlarımızla birlikte. Onu da konuklarımıza yansıtıp evlerinde hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu da yansıdıysa gerçekten öyle, ne mutlu. Şimdi biz yayınlarımıza başladığımızda şöyle bir yakından tanıma turu yaparız. Tuğba Delice Akça kimdir diyerek başlayalım mı?
1: Şimdi ben kimim sorusu hepimizin böyle içini sızlatan kadim sorulardan biri değil mi?
0: Nereden başlayacağını bir şey yapamıyor insan.
1: Değil mi? Yani evet. Beni tanımlayan şey esasen ne? Ben şöyle diyorum kendimi tanımlarken, yanarak bulma hikayesinin baş kahramanı olabilirim. Neden böyle söylüyorum? Bir hocam demişti ki bir gün, çok arıyorsun, belki de o yüzden bulamıyorsun. Bir süre o kadar yandım, o kadar aradım, o kadar o dipsiz bir kuyunun içindeydim ki, yıllarca bir mesleğe emek veriyorsunuz ki ünvanlarımdan birisidir sadece doktor ve beni tamamıyla tanımladığını hiç düşünmem. Manevi danışmanlığa yol yürümekteki en önemli tökezlediğim noktalardan biri oldu bu. Neden? Herkesin bu pandemide şikayette olduğu, ne yapacağız, biz evde nasıl olacak dediği, hı hı, o süreçte ben böyle tezi yazmış, doktoramı bitirmek üzereydim ve ben de bir ara bayağı boşluğa düştüm.
0: Krizi fırsata çevirdiniz
1: ve
0: siz yani.
1: Ama dolu dolu. Aynen öyle, şikayette değil, şüküre nasıl geçebilirim, kendi yaralarıma nasıl bakabilirim, bir türlü neden atanamıyorum, neden olmuyor, oldurma peşindeydim. Olduranın ben olduğumu zannederek. Ama işin rengi hiç öyle olmadı. İmtihan tam da oradan, yumuşak karnımdan geldi ve bunca emek verdiğin, 12 yılını serdiğin bir mesleği gerçekten yapamadın. Ne yapacağız? İşte şüküre nasıl geçeceğiz? O sıra psikoloji kitapları, eğitimler, seminerler, psikoloji, ama salt psikoloji bir yerde bir eksik kaldı nedense benim kalbimde. Manevi danışmanlık çıktı önüme.
0: Eksiği arayışa çıktığınız noktada,
1: evet,
0: mı bunu buldunuz?
1: Evet.
0: Siz hikayenize böyle giriş yapıp kendinizden bahsedince, hı, Somuncu Baba evet, filmini izlemişsiniz,
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, gittim de.
0: Bir arayışı var. Keyiflidir. Hakikaten defalarca izlemekten çok hoşlandım.
1: Evet.
0: O da bir arayış içerisindeydi. Bir kelime daha geliyor aklıma. Hamdım, piştim,
1: evet,
0: yandım. Yani sizi bu arayışa iten şey, baktığınızda hepimizin çocukları var değil mi? Çocuklarımız doktorluk okusun istiyoruz.
1: Evet.
0: Tıp fakültesi kazansın, evet, istiyoruz. Şimdi siz doktorluğu kazanmış, tıp fakültesine girmişsiniz. Okulunuzu bitirmişsiniz ama hala bir arayış içerisindesiniz. Bu çok şaşırtıcı bir şey mesela. Hani normalde sınavı kazanırsın, gider okursun, bu bir sonuçtur. Sonrasında okulu bitirirsin ve mesleğe atanırsın. Yani sizi bu arayışa iten eksiklik, biraz daha derinlere inmek istiyorum. Hani bu duygu sizde ne oluşturdu? Ne çağrıştırdı da hayır, bir şeyler eksik, doktorluk değil de çok daha farklı bir dala girmeliyim. Özellikle bir olay mı yaşadınız acaba?
1: Yani gittiğim kapılar yüzüme ardı sıra kapanırken ve ben sürekli ağlarken, bazen gerçekten çıkış yolu bulamazken, bir de etrafın lafı sözü hiç durmazken çok zordu. Gerçekten zordu ve biraz önce de ifade ettim. Olduranın ben olduğumu zannettiğim çok fazla an yaşadım.
0: Öyle bir kibir anı gibi,
1: evet,
0: bir şey mi yaşadınız?
1: Yani ben 12 yılımı verdim canım, ünvanım var. Bir de tez yazmışım ki İngilizce. Bir de yurt dışında eğitim almışım, dilim çok iyi. Bu kadar ben kokan bir kadın nereden gol yiyecek? Nereden imtihan olacak? Oldurabilirdim, yapabilirdim. Niye olmadı? Bir de el alemin lafı sözü yaralıyor. Tamam
0: doktorları
1: dedim.
0: Doktorları da mı zorbalıyoruz ya?
1: Oo, neler?
0: Okulu kazanılmış kişileri zorbalıyoruz. Evet de kadın doktor olmuş. Neresini zorbalıyorsun? Atanamadın hikayesi mi?
1: Tabii tabii.
0: İnsanlar bir tutar dal buluyor o zaman değil mi zorbalamak
1: tabii,
0: için?
1: Tabii tabii. Ya o Allah'ın emri. Yani çok bunca okudun ne işe yaradı? İnanın bunu bile duydum ya. Ben. Tabii tabii. İşte evlendin artık. Gerek yok. Neden bu kadar emek veriyorsun? Sadece böyle bir hayat düsturuyla ilerliyor insanlar. Fakat şunu gördüm. Çocukluğumuzun mayasında bizim yeteneklerimiz var. Ben o pandemi zamanı o kadar net ve o kadar güzel değerlendirdim ki. Ve tam 6 yıl bu işe gerçekten gönül verdim. 6 yıl manevi danışmanlığa emek verdim.
0: 6 yıl okulu bitirdiniz. Sonrasında bir 6
1: yılda
0: eğitim süreci daha başladı.
1: Ve manevi danışmanlık için önce tabii ki canım.
0: Demek
1: önce
0: kolay.
1: Kendime
0: 6 yıl ne demek?
1: Tabii emek vermeliyim. Kendi yaralarıma bakmalıyım, kendi çocukluğuma. Sonra baktım ki o minik kız, minik Tuğba, zaten eve koşarak gelirmiş, çantasını atarmış bir köşeye ve direkt eline mikrofon alırmış. Evet sayın seyirciler diye haber sunarmış.
0: Aa.
1: Ve radyoyu çok severmiş, televizyonda sesini duyurmaktan çok hoşlanırmış. Maya varmış zaten orada. Sonra ne oldu? İngilizce öğretmenliği yaptım köyde, ücretli. Sonrasında radyo, televizyon girdi hayatıma. Sonra manevi danışmanlık, sonra danışanlar. İşte terapiler, seanslar, sonra ilmi zekat olarak gördüğüm eğitimler. Sonra bir baktım, ben suyun önündeki o bentleri kaldırdığımda illa bura olacak ve ben doktor olacağım demeden manevi danışmanlıkta neler yapabilirim? Benim gibi kalbi içi yaralı olan, kuyunun dibinde demlenenlerin elinden değil, kalbinden tutabilir miyim diye bir yola çıktım. Sonra klinikte şimdi yüz yüze. Ya da online böyle bir can cana yan yana böyle insanların kalbinden tutmayı seçiyorum. Ve şunu görüyorum, dün mesela bir eğitimde bir arkadaş dedi ki hocam söylediğinizde sanki bize değil de önce kendinize söylüyor gibisiniz. Ve buralardan geçmiş gibisiniz. Geçtim diyemem çünkü hocam şey derdi, oldum demek öldüm demektir. O yüzden hala bu yolda okyanusta bir damla. Çölde bir kum tanesi.
0: Zaten sizin kendinizi bulma yolculuğunuz da oldum kelimesini
1: yok.
0: Ya da ben yaparım kelimesini bıraktığınız zaman.
1: Evet.
0: O zaman sizi etrafınızda zorbalayan insanlara buradan bir teşekkür edebilir miyiz? Sizi siz yapan çok önemli eleştirileri yapmışlar baktığınızda.
1: Öyle. Şu an gerçekten şu anki aklımla teşekkür ediyorum, şükrediyorum. İnsan acıya şükreder mi? Şükretmez diye bakabilir insanlar ama acıya değmek diye ben hep anlatırım. Acıya değdim ben. Çok da tutundum, çok da orada kaldım, bir debelendim. Böyle çığırtkan edasında ağladım ama sonra acıya tutunmadan yol yürümeyi öğretti.
0: Ben çevremden şahsım adına da söylediğim çok cümle vardır. Bir felaket yaşıyoruz ya da çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Çevremizdeki hikayeleri de biliyoruz. İyi ki yaşamışım onu. Yani ama bunu belli bir zaman geçip o hazım sürecinden tabii. Sonra olumlu gelişmeler olduysa söyleyebiliyoruz. Böyle de bir gerçek var. İyi ki bu durumu yaşamışım. Eğer yaşamasaydım ben bugün... Ben olmazdım. En azından siz bunu söyleyebiliyorsunuz.
1: Çok tatlı bir şey.
0: O dibe çakılma süreci var ya, onu çok güzel yaşamışsınız. Bakın gözyaşlarıyla o süreci geçirdim diyorsunuz. Ve siz o süreci anlatırken yüzünüzde bir nasıl diyeyim o anın, o günlerin duygusallığını da görebiliyorum
1: evet.
0: Ben.
1: Çünkü
0: o manevi tarafınızdaki o çökük dönem sizin yüzünüze yansımış ama sonrasında yaptıklarınızı anlatınca o yüzünüzdeki ifade tamamen kalkıyor,
1: evet.
0: Perde kalkıyor.
1: Ya başarıdan ziyade çok daha ben olma yolculuğuydu bu ve şuna çok inanıyorum, çok tatlı bir şey söylediniz. Bugünkü aklım olsa yapmazdım hocam diyorlar, ben diyorum ki orada bir dur, bir nefes al. Bugünkü aklını geçmişte yaşa.

0: Acısına, kalbine nasıl ortak olabilir insan?
1: Çok zor bu tabii.
0: Çok zordu
1: ki.
0: Yani bir 6 yıl önce ben bu işe başlamış olsaydım o Tuğba karşısında oturan o kadına daha bambaşka şeyler söylerdi. Daha üst makamdan beylik laflarla konuşabilirdi. Çünkü yaşamamıştı.
1: Ne kadar güzel öz eleştiri yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum.
0: İnsan
1: size.
0: Olmak böyle bir şey değil mi?
1: Tebrikler. Ama 6 yıl önceki Tuğba'dan bahsediyorsunuz. O günün şartlarında sizin belli o değirmenlerden geçmeniz gerekiyordu. Enteresan öğütmeler, böyle bir kavrulma aşaması, anlatabiliyor muyum? Tam anlamıyla o oluşumunu tamamlamış bir şeyler ve ondan sonra siz bu Tuğba olmuşsunuz. Ve diyorsunuz ki o günkü Tuğba olsam ben böyle bir tavsiye vermem.
0: Yok.
1: Çok daha farklı bir tavsiye verirdim. Acıya teşekkür et diyeceğine Allah belasını versin derdim büyük ihtimalle. Gibi gibi bir kafaya geliyorsunuz. Ama sizin bu değişme çabanız çok güzel bir şey. Şimdi ilk aşamada bakıyorum ben, hani çevrenizden işte doktor oldun, şu an meslekte şey yapmıyorsun, çalışmıyorsun falan filan. Bunu aileden kişiler de söylemiştir diye düşünüyorum. Aileden olan kişiler tamamen gelecek kaygısı ve 6 senelik bir eğitim yolculuğunun sonunda hani hem onlar çocuğumuz doktor oldu mutluluğunu,
0: evet,
1: yaşamak, hem de çok zor bir şeyi yapan bir kadının hayatına böyle güçlü, hem meslek anlamında hem de parasal anlamda güvende olması,
0: evet,
1: adına söylediğini düşünüyorum. Ailenizin söylediği şeylerin bu yanlı olduğunun farkında mıydınız?
0: Şöyle, uzak tanıdıklar, arkadaş çevresi, belki bir kademe daha ötedekiler biraz acıtabildi. Ama şu konuda haksızlık yaparsam beni büyütenlere çok büyük haksızlık yapmış, hı hı, olurum. Ailem, annem ve babam her daim yanımda, yamacımda. Sen oku, yeter ki oku, ben ceketimi satarım, seni yine okuturum diyen bir babam vardı.
1: Helal olsun.
0: Ve ne zamana kadar okumak istiyorsan, istersen profesör ol, evlenmeyeceksen de evlenme ama evlenirsen de yanındayım ve arkandayım diyen bir aileyle büyüdüm. Bir memur bir aile ve çok göçebelik,
1: evet,
0: yaşadık. Bu anlamda bir yere ait hissetmek benim için zordu ama ait hissettiğim en güzel yer ailemin içiydi, yuvaydı. Ama bir teşekkürüm de tabii ki eşime. Çünkü ben evlendikten sonra bitirdim doktorayı. 6 yıl sürünce tabii ki bir yerde artık
1: haliyle
0: hayata girmeniz gerekecek. Çok gözyaşımı sildi. Çok tünelin ucundaki o ışığı gösterdi. Çok ben yanındayım, hiç canını sıkma, Rabbim bizimle dedi. O yüzden en güzel teşekkürüm ona.
1: Eşinize de buradan tebriklerimizi
0: ona
1: iletelim. O
0: hala da öyle. Zaman. Çok teşekkür ediyorum yani.
1: Çok zor bir şey. Bir kadının en çok o dibe çökme sürecinde,
0: evet, evet,
1: bir arayış içinde olduğu süreçte doktorsun, mesleğini... Ya şu an sizin psikolojinize giriyorum, tamam mı ben? Doktorum, mesleğimi yapmıyorum. Manevi danışmanlık olarak bende yeni bir sekme açıldı. O sekmede yanıt vermiyor. Ne,
0: evet,
1: zaman gelecek? Ne zaman yapılacak? O kadar zor ki. Yani soruyorlar, mesleğin ne? Doktor. Hangi hastanede çalışıyorsun? Çalışmıyorum. Çok zor bir şey. Şimdi ben çocuğumuz... şöyle söyleyeyim, kızım yerine koyuyorum sizi. Doğru cümleyi de seçeyim ki. Çünkü ben dürüst bir şekilde davranacağım. Kızım sizin gibi bir şey yapsa, 6 yıl okusa, sonrasında ben bu saatten sonra doktorluk yapmayacağım, farklı bir arayış içerisindeyim, hamdım, yandım, pişeceğim, ondan sonra Sabuncu Baba gibi yollara düşeceğim, ondan sonra hakkın detaylarını vesaire bunlarını öğreneceğim dese, hakikaten kafaları yerim, yataklara düşerim. Sen nasıl bu 6 senelik süreç içerisinde kıt kanaat bir şekilde okutmuşum, etmişim.
0: Evet.
1: Çevrenizdekiler için de o kadar büyük bir trajik bir durum ki baktığınızda.
0: Ya öyle, şunları duyuyorsunuz mesela, bari şurada çalışsan, bari şunu yapsan.
1: Bak hani, bunu beceremedin de en
0: yani,
1: azından sana,
0: evet evet,
1: şu atıyorum, tabii ismini söylemeyeyim, Stratis'te sana kasiyerlik teklifleri falan filan geliyor değil mi?
0: Yani her meslek
1: saçma
0: kutsal,
1: sapan,
0: her meslek baş tacı, amenna, ama ben yaz günü demedim, kış demedim. Bazen yurtlarda çok uykusuz kaldım. Şehir dışında yaptım ben master'ı. Sonra geri döndüm, burada Erciyes'te okudum. Fakat şu var, inandık Tuğba, hadi Tuğba, olacak, bu kez olacak diye dediğine katılıyorum. Ama ben çok fazla bekledim o kapının ardında. Artık o kapıyı böyle tıklatmak değil, artık böyle pataküte yumrukla girmek anlamına geldi bu. O kapının başında çok bekledim. Olmuyor. gözyaşım sel oldu, olmuyor ve artık rahatsızlanıyorum.

0: Ne yapabilirim? Ben buradan çıkmanın yani, bir yolu olmalıydı. Buydu benim için de yolu.
1: Bu doktora ve yüksek çalışmalar vesaire bu tarz yollara girdikten sonra insanların güvenmek anlamında hadi yapabilirsin demek ki sen akademik anlamda bir şeyler yapacaksın. Bu kadın hani doktorluğu okudu bıraktı belki koydu köşeye ama finalinde bu kadın bir şey yapacak.
0: Evet.
1: O günü bekliyoruz. O saatten sonra aslında sizin çaba içinde olmanız insanların güvenini tekrar kazanmanıza sebep olmuş gibi geldi bana açıkçası.
0: Öyle.
1: Çevrenizdekiler için de acayip bir ders gerçekten. Acayip. Şimdi Tuğba Hanım gerçekten nasıl diyeyim hayatının direksiyonunu elinde tutmak isteyen insanlardan bir tanesi. İlk konuğum olabilir. Sorularıyla, açıklamalarıyla şu an masayı görmüyorsunuz ama şöyle bir ucundan ben göstermek istiyorum. Görünür mü diye endişe ediyordu ama gel göstereceğim. Biraz daha yaklaştırmam mı gerekiyor Merveciğim? Bakın önünde 5 sayfa A4 var. Zaten aklımda da bunun bir 15-25 katı bilgi var. Benim elimde de kendisine yöneltmemle alakalı özellikle altını çizmemi istediği o kadar tatlı soruları var ki bugün işimi çok kolaylaştırdı
0: bugün
1: yani.
0: Bugün çok açık verdik ama.
1: Bizim zaten 4 sezondur dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle aramızdaki ilişki çok şeffaf. Siz de çok şeffaf bir insansınız.
0: Öyleyim.
1: Her şeyinizle çok güzel bir şekilde gelmişsiniz. Çok da güzel yorumlar da geldi. İnsanlar şeyi soruyorlar. Çok güzel bir giriş yaptık aslında genel hayatınızla alakalı. Ufak bir ipucu vermiş olduk. Şimdi ben de dahil olmak üzere birçok kişi manevi danışman kimdir? Manevi danışman ne yapar? Manevi danışmana hangi noktalarda ulaşmalıyız? Bu tarz kafamızda deli sorular var. Bizi böyle ampul gibi aydınlatmanı istiyoruz.
0: Şimdi şöyle, psikoloji zaten yıllardır bu alana hizmet veren çok yani ekol dediğimiz hocalarımız mevcut ve çok benim hep çocukluğumdan beridir hoşuma giden, hep bir okuduğum, hep ailemin yönlendirdiği, ya bak böyle de bir kitap varmış, bir kütüphanemizin olduğu bir evdi. Yani okumak bizim için bambaşka bir hobiydi yani evin içerisinde. Hal böyle olunca oldu olası benim psikolojiye bir ilgim vardı zaten ama hep böyle difte kuytuda kalmış. Sonra bu işte pandemi döneminde okurken bakarken dedim ki tamam çok güzel her şey ama psikolojinin tabii bu Tuğba'cası yani ben kendimcesini anlatıyorum. Psikolojinin benim kalbimde bir açamadığı bir küçücük oda kaldı. Küçücük bir yer buraya ne değer? Nasıl olur diye.
1: Bunu keşfetme noktanız neydi?
0: Yanıyorum.
1: Ufacık bir yer var.
0: Yanıyorum. Yani
1: bunu buna evirip algılamak da çok zor
0: yani
1: bir mesele.
0: Yani şöyle sadece akademik başarıyla, sadece dünyevi isteklerle bir yere geleceğini düşünen bir kadın profili düşünün. Maneviyat evet var ama hep bir sölük, hep bir sonuk, hep bir arkada kalmış. Dedim ki psikolojinin içerisine maneviyat girebilecek olsa tatlı olmaz mı acaba? Nasıl olur ya? Diye ben böyle bir arayıştayım.
1: Bir meç yapmışsınız.
0: Arayıştayım ama. Yani var mı bilmiyorum. Böyle bir alan var mı? Böyle kitaplar var mı? Böyle hocalar var mı? O dönemde araştırırken.
1: Bir tanesi var, bir tanesiyle şu an yayın yapıyoruz. Bu
0: araştırırken bak. Yanmak uyanmaktır demişti hocam. İkisi aynı kökten. Yanarsanız ararsınız. Ararsanız her arayan bulamaz belki ama uyanmaya da vesile olur demişti. Ben böyle sorular soruyorum
1: hocam,
0: ya.
1: Hocam ismine buradan bir selam da gönderelim kendisine.
0: Yani çok fazla hocam var benim. Genelde ifade etmiyorum.
1: Çok etkili olmuş. En kıymetli şey de sizin hocalarınızla olan iletişiminizi
0: evet,
1: sürdürmeniz, devam
0: evet,
1: etmeniz. Onun ağzından çıkan aslında tıbbi bir yolculuğun tevafukla meşleşmesi
0: evet,
1: gibi çok enteresan güzel bir düet gerçekleştirmişsiniz baktığınızda. Finalinde de çok güzel bir yolculuk. Hocalarınız çok güzel eşlik etmişler.
0: Teşekkür ederim.
1: Hepsine selam olsun.
0: Şükran duyuyorum hepsine de.
1: Ellerine
0: şu sana var. Bir arkadaşım bir gün aradı beni ve dedi ki hep ben soru sorun ve bırakın diyorum. O bizim ağzımızdan çıkan sorular gidiyor, ulaşıyor yerine ve bizim önümüze getiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlere bakın hep sorudur. Soru sorar bize. Soru sormayı öğretir.
1: Orada yönlendiriyor.
0: Tabii ki öyle. Aynen öyle. Dedi ki abla manevi danışmanlık diye bir eğitim var. Ben almayı düşünüyorum. Sen de böyle ister misin? Aa dedim ben bir araştırayım bir bakayım. Yani böyle hani soruyorsun, yanıyorsun, arıyorsun ya. Böyle birden önüne tık buyur gibi bir şey geldi önüme. Allah. Dedim ki benim bunu araştırmam lazım. Kulağımıza değen, gözümüze değen, kalbimize değen hiçbir şey boşuna değmiyor. Boşuna gelmiyor önümüze. Hı-hı. Buna çok inanırım. Araştırdım. Araştırınca o kadar tatlı geldi ki dedim ki tamam bu. Aradığım bu. Sonra eğitimlere girdim. Aldıkça okuyorum, okudukça bir kalbimin içi o kadar huzur doldu ki. Dedim ki psikolojide benim kalbimin o küçücük kilitli kalan odasını burası açacakmış.
1: Aynen.
0: Ve benim acıya bakışım, imtihana bakışım, zorluğa bakışım, insana bakışım, vefaya ve hoşgörüye bakışım o kadar değişti ki. Bambaşka yani annem bunun çok yakın şahididir. Diyor ki yani ben hani seni büyüttüm. Yani bu yaşa kadar yani bakıyorum haline.
1: Sen benim kızım değilsin gibi bir şey.
0: Dönüşümüne, diline, üslubuna, insanlara haline şaşırıyorum ve çok dua ediyorum. Çok mutlu oluyorum senin bu haline diyor. Yani bunu duymak da en yakınlarından bunu görmek de çok kıymetli bence.
1: Aslında o yüzden, sizin bu 12 senelik süre içerisindeki yolculuğunuzu hap haline getirdiğiniz bilgiler var. Biz de olası sıkıntılarda size mi ulaşıyoruz? Maneviyat evet. deyince kocaman Yok. Bir çerçeve.
0: Şimdi yani, şurayı bir düzeltelim.
1: Lütfen.
0: Manevi danışman denilince sadece maneviyat anlattığımız ve maneviyat perspektifinde bir terapi ya da
1: evet,
0: seans süreci yaptığımız bir uygulama zannediliyor. Hayır. Nedir? Şöyle kısaca ifade edeyim. Psikoloji terapilerimizin ve seanslarımızın ana temel noktası ve baz noktası. Şöyle ifade edersem belki %70 psikolojiden yararlanıyoruz ama bakıyoruz ki danışanın maneviyatıyla ilgili çok minicik sıkıntılar var. %30 oradan alıp psikolojinin içerisine meç ediyoruz. Burası o kişinin kalbine çok iyi geliyor. Gelene göre. Hı-hı. Mesela gelen bir danışanın nefesiyle ilgili bir sıkıntı varsa nefes terapisi yapıyoruz mesela. Ya da işte psikolojinin diğer birçok araçları var. Uyguladığımız seanslarda, verdiğimiz ödevler, sunduğumuz kitaplar. Yine normal bir seans odaklı yani yine psikoloji temelli ama maneviyattan da ihtiyaca binaen bakıyoruz, anlıyoruz, süzüyoruz ve o şekilde ekliyoruz. Çünkü herkes bunu kaldırabilecek ve burayı isteyebilecek bir yapıda değil ki.
1: Ay Allah korusun insan o kadar derinlere daldıkça akıl sağlığını aktif tutabilecek çok az sayıda insan vardır herhalde.
0: Şöyle oluyor. Hocam benim maneviyatımla ilgili sıkıntı var diyorlar. Geliyorlar ama halbuki kendi tanımladığı problem hiç öyle bir problem değil. Biz psikolojiyle bunu çok tatlı ve net bir yerden çözüyoruz. Ama bazısı da geliyor. Dediğim gibi sadece nefesini düzeltiyoruz. Geçen birisi demiş ki mesela ya botoks mu yaptırdın? Senin yüzün niye bu kadar canlı? Ne yapıyorsun yüzüne?
1: Nefes terapisi kırışıklıkları açıyorsa botoks randevumu iptal edebilirim.
0: Kilo vermekten tutun. Beli inceltmeye, yüzüne gelen o hayat enerjisine, yani aklınıza gelebilecek birçok şeye iyi gelir mi? Geliyor. Sevgili çünkü doğru nefes alamıyoruz.
1: Beni çağırıyor şu an. Beli inceltme, kilo verme, kırışıklıklar, uzaklaşma.
0: Yani ben konuşuyorum.
1: Allah Allah. Çok enteresan. Ama öyle. İnsanın mutluluğu gerçekten yüzüne yansıdığı bir gerçek.
0: Evet.
1: Yüzünde hakikaten parlama bile yaratır mı? Yaratır.
0: Yaratıyor.
1: Allah korusun o adını sürekli anmak istemediğim zaman artık herkeste oluşan o sağlık problemi, K ile başlayan o hastalık var ya adını hiç anmak istemiyorum. Hakikaten düşünme ve pozitif düşüncelerle, hayatı pozitif bakış açısıyla insanlar o hücreleri öldürebiliyorlar vücutlarına.
0: Tabii.
1: Demek ki pozitif düşünce acayip, evet elle tutup gözle göremediğimiz bir şey. Ama vücudumuza acayip şeyler gönderen de çok ciddi bir...
0: Yani nefes yani. nefes tutma biz bedenimizdeki şifa ile yaşıyoruz haberimiz yok. Nefes tutmalarla biz beyinden ta tırnak ucumuza kadar oksijeni gezdiriyoruz mesela
1: ve
0: eğitimlerde.
1: Tam kapasite nefes alamadığımızı duymuştum.
0: Tam kapasiteyi bırakın Gülcan Hanımcığım doğru nefes alamıyoruz. Bebekleri bir izler misiniz? En doğru nefesi onlar alır.
1: Ne yapıyorlar onlar?
0: Göbek şişer.
1: Şişer iner.
0: Verirken şişer, iner. Biz nereden alıyoruz?
1: Nereden?
0: Buradan. Bak buradan.
1: Kısıtlı.
0: Buradan. Diyaframa inmiyor ki nefes.
1: Nereden kaybediyoruz bunu?
0: Nereden kaybediyoruz? Söyleyeyim.
1: Evet,
0: bebekler en doğru nefesi alıyordu. Onlara birileri mi öğretti? Hayır, fıtratımızda, yaratılışta bu vardı. Sonra ne oldu bir gün biliyor musunuz? Bebek korktu. Büyüdü, çocuk oldu. Annesi dedi ki bak o kötü, o pis, ondan kork, ona üzül, karanlıktan kork, vücuda kork. Bak kilitlendi.
1: Aa.
0: Ve nefes artık maalesef ki yoğun nefes alamama göğsü göğse indi nefes.
1: Yeni nesli travma dediği şeyleri inemedi. Her yaşadığımızda telefon şarjı gibi 85, 80, 75 nefes alma kapasitemiz daralıyor mu bizim?
0: Aynen öyle, panik ataklara bakın.
1: Ay ne çok duyuyorum hakikaten. Meryem'cim buradan da öpücüklerimi iletiyorum. Sürekli
0: bu mesela nefes terapisiyle gerçekten bir yere kadar gelebiliyor. Geliyor da görüyoruz bunu biz. Ve oradaki hızlı nefes alıp vermeler, o nefesi tutmalar, tutar mesela hastalar, dikkat
1: evet,
0: edin.
1: Evet, şöyle bir kaldığını görüyorum zaten ben.
0: Böyle nefes alamıyormuş gibi.
1: Hani sanki üzerine şey derler ya, kara basanlar bastı falan filan, elimi kolumu kaldıramıyorum. Onun gibi bir his. Ben de öyle durumlarda içgüdüsel olarak derim ki bir yüzünü yıka gel. Sonrasında taş bir duvara karşı ellerini bastırıp orada derin nefes alıp vermesine. Hani uzun alıp uzun vermesine evet. Dair. Yani tamamen içgüdüsel olarak yönlendiririm. Evet. Ve her zaman içinde rahatladığını da söylerim.
0: Öyle. Gerçekten.
1: İşte de yarıyor. Yarıyor mu hocam?
0: Yarar. Nefes, nefes bambaşka.
1: Nefes acayip bir şey.
0: O acayip bir şey.
1: Kaç kapasiteyle kullanıyoruz? Ya da siz kaç kullanıyorsunuz? Ben kaç kapasiteyle kullanıyorum mesela nefesi? Şöyle bir nefes alayım.
0: %30-40 en fazla insanların kullandığı. O da yetmiyor. Beyin zaten oksijenin birçoğu ona lazım. Kullanmak istiyor ama sen zaten deyip kaldığın zaman, düzgün nefes alamadığında o zaten beyne ne kadarı gidecek ki?
1: Şey var ya, aklı var fikri yokların aslında nefes kapasitesinin kısıtlı olduğunu söyleyeyim.
0: Tabii ve şunu çok tatlı, zor anlara da senin tepkinin düzeltmene yardımcı oluyor. Yani sen günlük nefes çalıştığında, o aktiviteyi düzenli yaptığında, zor bir durumla ve zor bir olayla karşılaştığında bir saniye tamam deyip oksijen nefesine dönebiliyorsun. Ya. Bu aklına geliyor çünkü kas hafızası dediğimiz şey var ya. Beyin diyor ki bir saniye ya, hallederiz.
1: Evet.
0: Oksijen beyine girdiğinde mesela bana şey diyorlar. Hocam başım dönüyor benim çok çalıştığımda. Beyin diyor ki ne oluyor ya? Bu hiç tanıdık olmayan bir şeye giriyor. Çok mesela spor yapın ve çok böyle koşun. Başınız döner. Neden? Oksijen böyle çok çabuk
1: giriyor. Çünkü kelimeyi onu koruyoruz o zaman. Ormana gidiyoruz, parka gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Aa, çok kötü hissediyorum kendime. Oksijen çarptı galiba.
0: Çarptı.
1: Kendi aramızda öyle bir şey yok. Oksijen ciğerlerine doldu aslında.
0: Beden diyor ki Allah'ım bu ne dünyaymış, ne güzelmiş.
1: Estağfurullah, bu kim falan.
0: O gün size biri bir fikir getirdi. Tamam ya, hallederiz. Olur. Ha. Çünkü beyinde böyle bir hal yapıyor oksijen. Sonra senin karşına trafikte biri gel. Tamam ablacığım buyur sen geç diyorsun. Yani artık kimseyle dalaşasın, kimseye bir laf söyleyesin kalmıyor.
1: O zaman
0: çünkü beyin hallederiz diyor.
1: Ciddi bir kavgaya gireceğimiz ya da istediğimiz şeyleri kabul ettirmek istediğimiz durumlarda hemen arabamızdaki oksijen tüpünü alıp karşı tarafa iki fırt verdiğimizde demek ki olumlu bir şekilde sonuç alabileceğiz.
0: Bu hayat düsturumuz olmalı.
1: Çok güzel.
0: Bir günün iki günün işi değil ama biz 21 gün düzenli bunu yaptırdığımızda çok temiz sonuçlar görüyoruz.
1: İlk o 7 duvara aşılacak, sonra evet. 21 duvara aşılacak. Evet. Siz böyle söylediğinizde gözümün önüne bir sürü resim geldi. En çok içinde olduğum hobim benim voleybol oynuyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Ben mesela sahada genel hatlarıyla sakinim ve karşı tarafta böyle kritik pozisyonda bir top falan olduğunda sakin diye bağırıyorum mesela. Sakin dediğimde şöyle bir arkadaşlar bir duruyorlar mesela. Daha mantıklı, makul, sakin bir şekilde devam etmek yönünde adımlar atmaya başlıyoruz. Sonra herkes birbirine sakin demeye başlıyor. Çünkü sakin dendiğinde galiba işler yolunda gidiyor. Gerçekten oluyor. Diğer türlü dağa gidiyor, bayıra gidiyor, top falan filan saçma sapan evet. Bir şey oluyor. Ama sakin deyip hakikaten şöyle bir derin nefes alıp kendimize geldiğimizde her şey oluyor ki yorulduğumuzda bile yürüyerek, nefes alarak dinlenmemiz gerektiğini evet. Söylüyor hocalar. Böyle bir şey evet. Var. Demek ki oksijen yorgun olduğumuzda yatarsak dinleniriz kafası var. Hayır, nefes alıp verirsek dinleniyoruz. Nefes çok enteresan bir şeymiş. Yani sizin bu meslek dalınızın içerisinde de bu meslekle karşılaşmanız, sonrasında içinden ufak detaylar vermeniz çok çok tatlı oldu. Hani şey söyleseniz mesela, evet gözümüzün önünde bir sürü şey var, birçoğumuzun sıkıntısı var. Atıyorum ben çok sinirli bir insanım mesela. Ben bunun için gelebilir miyim size?
0: Evet.
1: Kontrol edemiyorum ben sinirimi.
0: Evet, öfke problemi.
1: Evet, öfke problemi.
0: Çözeriz ve birçok aracımız var. Rabbimin izniyle tabii.
1: Ne tarz uygulamalar yapılıyor?
0: Şu var, ben geldiğinde ilk şunu sorarım. Önce bir tebrik ederim. Çünkü bence terapi cesurların işi. Oraya herkes oturamıyor. O koltuğa herkes çok niyet ediyor ama gelemiyor. Geleni önce bir tebrik ederim. Çünkü bu şu demek. Hocam, acılarıma kendim baktım. Kuyunun dibine indim. Kuyudan çıkamadım. Benim elimi tutar mısınız? Bana yol arkadaşlığı yapar mısınız? Benim üslubum hep şudur. Hoca ve danışan değil de yolda yol arkadaşı. Ben sana yolu göstermiyorum. Hayatındaki doneleri gözünün önüne seriyorum. Sen oradan kendine iyi geleni seçiyorsun. Şöyle geliyorlar mesela. Hocam tavsiye niye yok? İşte öneri niye yok? Ben senin ayakkabını giyip senin yolunda yürüyemem ve senin yaşam sınavına giremem. Hı hı. Sana elbette öneriler, çözümler söylerim ama bu senin kalbinin kokusundan çıkanlar olmalı. Şunu diyeceğim. Geldiler diyelim. Birçok farklı konuyla gelenler var. Ve sıkıntı şurada. Ben kaç seansta iyileşirim hocam?
1: Evet,
0: işte şu rahatsızlığım var.
1: Düşüncesi.
0: Ya diyorum ki bak kaç dakika oldu? 45. Kaç yaşındasın? 45. 45 yılı 45 dakikada çözerim dersem zaten pılını pırtını topla ve git.
1: Hakikaten ben bir şarlatanım demektir.
0: Ya yani. Da ben sana bir şey yuvarlayayım, hap vereyim ve sen iyile böyle bir şey bekliyor insanlar ve ben hep şey diyorum, hayal kırıklığı eşiği. O eşiği, o bir aylık, iki aylık kişiye göre değişir. Orayı geçemezse zaten türlü türlü bahanelerle hocam şöyle oldu, böyle oldu deyip bırakıyor.
1: Çevremde zaten bu tarz problem yaşayan insanlar psikiyatristlere ya da hani bu tarz manevi danışmana giden ya da aile terapisine giden arkadaşlarım birçoğunun ikinci seanstan sonra gitmediğini görüyorum ben. Neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Şuna bağlayabiliriz. Terapatik ilişki çok önemli. Biz şunu söyleriz. Bak biz bir enerji oluşturduk. Biz birbirimizi bir anladık, bir dinledik. Daha görüşmeden, gelmeden bile aramızda bir enerji oluştu. Neden? Sesin enerjisi böyle işte. Ya seversin ya sevmezsin. Bunun bir ortası, bir grisi yok.
1: Evet.
0: İşte böyle bir danışanla uzman arasında bir terapötik ilişki, bir bağ, daha o ilk seansta, daha kapıdan girer girmez oluşur o zaten. Size kalbini rahatlıkla, güvenle açacağını hissedemezse ağzınızla kuş tutsanız nafile.
1: Ya.
0: Onu fark ettiğimiz anda eğer helali ve doğruyu düşünen bir hocaysan, yani pek fazla terapötik ilişki kuramadık, bu şekilde devam etmemiz size de hak, bana da hak deyip ya sen söyleyeceksin ya da bunu zaten danışan söyler rahatlıkla.
1: Ben her zaman danışan kaynaklı olduğunu da düşünmüyorum. İnsanın kendi hayatına olan yolculuğunu çok yorucu ve bazen yüzleşmek istemediği şeylerden ötürü havluyu atıp hayır ben bununla yüzleşmek istemiyorum. O ya da bu şekilde hayatıma devam edeceğim. Ben bunu düzeltip de ne yapacağım? Bazen de o gücü kendinde bulamadıkları için devam edemediklerini düşünüyorum.
0: Şunu çok sorarım ben. İkna mı edildin? İsteyerek mi geldin? Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü niye biliyor musunuz? İkna edilmişlerle yola çıktığınızda tökezlemesi çok daha çabuk oluyor.
1: Evet, benim yönlendirdiğim birkaç kişi ikinci seansta havlu attı zaten.
0: Ve şöyle
1: hiç şaşmaz ya. İkinci şeyi aşamıyoruz.
0: Şu var bir de.
1: Aşamıyoruz bir yani. Bir de, kırmamak için gittiler ama yok, devamı yok, yani.
0: Kırmamak için yaptığın şey senin kendi hayatın ama burayı göremiyor insanlar. Yani onun danışmana, yani uzmana gidiyor olmasının size bir faydası ya da artısı olabilir mi?
1: Evet, zararı yok, faydası yok.
0: Aynen.
1: Ama görüyorsun
0: ama
1: bir şeyi yani.
0: Ama şurada da burayı söylemem gerekiyor. Uzman vaktinden önce onun yaralarına temas etmeyi seçerse orada da böyle bir
1: savunma duvarı çıkıyor ortaya.
0: Şimdi biz bakarız, bir nabzı yoklarız. Çocukluk dediğim zaman gözünün kenarında bir buğu oluşuyorsa daha henüz vakti değildir. İlk seanstan sen insanların çocukluğuna gidemezsin. Orası onun mahremidir, gizlisidir. Hemen bir dökmez. Önce bir sana bir güvenmeyi ister. Hemen bunu teklif eder. Der ki hocam birilerine hani aileme gidecek mi bu, işte söyleyecek mi? Öyle bir şey mümkün değil. Güven, evet şeffaf olacak ama biz de güven vereceğiz. Biraz uzmanların burada da hani sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum ben.
1: Şimdi bu manevi
0: vaktinden önce dökmemek. Yani orayı bir açmamak gerekiyor. Biraz danışana bırakmak,
1: ya
0: biraz
1: aşama
0: beklemek.
1: Aşama.
0: Tabii.
1: yavaş yavaş. Önce bir pilav yapıyorsan bir tereyağı erit.
0: Tabii.
1: Tereyağı belli bir aşamaya gelsin. Ondan sonra koyman gerekenleri, pirinci, kavur falan filan, en son su en yani. Son. En baştan suyu koyunca aslında bu manevi danışmanlık eğitimini herkes alabiliyor mu? Yoksa belli bir yetkinlik seviyesi isteniyor mu? Şimdi sizin doktorlukla birlikte bunu yapıyor olmanız insanlara ekstra bir güven verecektir.
0: Evet.
1: Çünkü her hafta profilinde farklı bir uzmanlık dalıyla alakalı yetkinliklerini paylaşan zilyon tane insan biliyorum.
0: Evet.
1: En son sanatçı olduğunu gördüm arkadaşının galerilerde bir şeyler yapıyor falan filan. Tebrik ediyorum onları hayatlarında. O ya da bu şekilde bir yol çiziyorlar. Bu manevi danışmanlık eğitimi ne kadar sürdü? Çok güzel bir şey bu arayış içerisinde olmak ve sizin doktorluk yapmanız bu meslekte çok ciddi bir fark yaratmıştır.
0: Evet.
1: Yani o manevi danışmanlık kelimesinin başında doktor unvanının olması, Hipokrat yemini etmiş olmanız, insanlar mahremini açıyorlar. Hiç kimseye, bazen kendimize bile sesli ifade edemediğimiz şeyleri size söylüyorlar neticede. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Bu çok kıymetli.
1: Bu çok kıymetli. Mesela ben bir manevi danışman tercih edecek olursam eğer, tabii ki başında doktor unvanı olup gittiğimde de duvarda da onu görmek isterim yani, hakikaten. Çünkü doktorum deyip neler neler çıkıyor.
0: Maalesef.
1: Çok da iyi biliyorum.
0: Yani şu var, iki belge, iki eğitim, üç beş işte bir şeyler yapıp
1: iki haftada manevi danışman evet, oluyor insanlar
0: maalesef,
1: ya da başka bir şey oluyorlar.
0: Maalesef. Şöyle ifade edeyim, daha açıklayıcı olur. Ben giremez miydim? Neredeyse 6 yıl oldu girmedim. Neden? Bunun hak olduğunu düşündüm. Çünkü benim gözyaşım vardı. Ben niye 6 yıl bekledim? Çünkü ben ancak bir yere getirdim kalbimi. Ben birini dinlerken ancak o olgunluğa, ben ancak bunu
1: çok
0: söylemekten
1: büyük,
0: hiç gocunmuyorum.
1: Çok
0: çünkü
1: büyük
0: bu beni,
1: bir fedakarlık olduğunu düşünüyorum bu yaptığınız şey.
0: Ben helal kazanmanın gerekli olduğunu
1: olması
0: düşünenlerdenim.
1: Olması gerektiğini de düşünüyorum ama 6 yıl ömürden verilen çok ciddi bir süre.
0: Doktoradan hariç 6 yıl. Bu manevi danışmanlığa. Tabii yani doktor unvanım ve diplomam başkadır, ayrıdır. Ama bu manevi danışman içerisinde yani ilk yılda birkaç haftada da girebilirdim. Girmedim. Neden? Haktı ya. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir şey yaparken nefsim mi? Allah'ın rızası mı? Bunu hep böyle bir teraziye, bir önünüze getirirseniz nefsimi seçebilirdim. Belki milyonlarca dolar para da kazanabilirdim. Ama insanların hakkına girerek kazandığın bir para buradan gelirdi, buradan giderdi. Burayı göremediğimizde sıkıntı.
1: Evet, dünya hırslarına gerçekten mağlup gelip sonrasında siz ne yaptınız? Sonuçta doktorlukla tevekkül dediğimiz çok
0: evet,
1: güzel bir karışım yaptınız.
0: Evet.
1: O karışımla birlikte belli bir yetkinlik seviyesine geldikten sonra artık insanlara ilaç olabilirim noktasında
0: evet,
1: sundunuz. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi teknik detayları da gireceğiz. Manevi danışmanlığı ufak tefek kafamızda şekillendirmeye hı-hı, başladık diye düşünüyorum. Siz bu manevi danışmanlık eğitim sürecinde 6 yıl çok uzun bir süre dedik yani. O sıra hali hazırda yaptığınız aktif bir işiniz de yok. Hayatınızı
0: yok,
1: nasıl idame ettirdiniz mesela? O süreçte nasıl fedakarlıklar? Aslında fedakarlık kelimesi burada devreye giriyor. Nasıl fedakarlıklar yaptınız? Bu eğitimlerin ücreti vesaire. Yani bir insan geceleyin bunlara eğilip çalışmak, kendini geliştirmek isterken nasıl hayati ve insani ihtiyaçlarını karşılayacak durumları yaratabilir? Nasıl fırsat bulabilir? Aslında bir başkasına ışık olsun diye soruyorum. Çok zor bir şey değil mi bu?
0: Zor. Kalbin bir ayarı var ya, o ayar çok değişik bir şey ya.
1: Bir de memur bir aile çocuğu olduğumuz
0: evet,
1: için de soruyorum. Çok zor bir şey bu.
0: Çok şöyle zorlandım. Dediğim gibi evliydim o süreçte. Burada benim söyleyebileceğim...
1: Evli olduğunuz süreç içerisinde
0: denk geldi. Tek kelime eşim. Yani ben elbette tek başıma bir şeyleri yapamazdım, gidemezdim. Bu aldığım eğitimlerinin onda birini alamazdım. Çok destek oldu ya. Yani ben burada hangi kelimeyi seçsem hep eksik kalacak biliyor musunuz? Yani çalışma, ne istiyorsan yap ve istediğin eğitime, istediğin yöne git. Yeter ki mutlu ol ve o gözündeki ışık tekrar geri gelsin dedi. Bunu bana açan oydu. Ailemin desteğini
1: çok
0: yok sayamam.
1: Yüzü,
0: çok
1: tabii,
0: sıkıntıya girdiğim zamanlarda elbette onların desteği de oldu. Ama bazen öyle şeyler oldu ki eğitim aldım, eğitim verdim. Yani böyle bir şekilde döndürdüm ben bu süreci.
1: Aa.
0: Yani hiç kazanmadan. Yani aldım ve verdim. Mesela özel
1: iyi,
0: ders verdim. İngilizce özel dersler verdim. ve oradan kazandığım o parayla kendim derslerimi aldım. Ya da işte eşimin bu anlamda faydası ve desteği çok fazla. Yani ne desem eksik kalacak. Çok zor bir dönemdi benim için.
1: Gerçekten zordu. Çok zor ve içinden çıkılması zor bir şey. Sizin manevi danışman olma kararınızdan sonra aslında önünüzde bir hedefiniz var ya. Ondan sonra sanki bir şeyler tıkır tıkır gerçekleşti gibi.
0: Evet.
1: Sizin ondan önceki o süreç aslında yıpratıcı süreç.
0: Evet.
1: O süreci atlattıktan sonra zaten manevi danışman olacaksın. Bir insan karşıma geldiğimde hani şey var ya, bazı konuklarım geliyor. Ne konuşacağız ki ya, ben ne konuşacağımı bilemem. Mesleğin ne, atıyorum şu. Tamam, sana sorduğum soruyu ne sorabilirim en fazla? Atıyorum sen butikçisin. Kumaşın kalitesinden sorarım. İşte bir kombin sorarım. Rengin şey, aynen, desenini sorarım. Bir şeyini sorarım. Haklısın ya diyorlar mesela. Yani sen de karşına bir danışan geldiğinde benim ağzımdan çıkan şeye ilaç olman lazım.
0: Öyle.
1: Ta ki bu noktaya gelene kadar da çok ciddi cenderelerden evet. geçmişsin. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Önünde 5 tane kağıt var. Çok da güzel, tatlı da ilerliyor. Aklıma da ara ara bir sürü şey geliyor ama şaka maka bir saati de geride bırakmışız, biliyor musun? Çok enteresan. Evet, şimdi senin yazdığın bu tatlı sorulara da şöyle bir bakalım. Psikolojik açıdan yetişkinlikte hissedilen hayata yerleşememe veya köksüzlük hissinin temelleri çocuklukta mı atılır? Çocuk hayata nasıl yerleştirileceğini ebeveynlerinden mi kopyalar? Hakikaten adımlarımızı takip ediyor mu çocuklar?
0: Çok.
1: Ya da biz bir şey söylemesek de hani dedemin dedesi böyleydi, sana da onun huyu sirayet etmiş. Gerçek mi bu? Var mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bu köksüzlük var ya, ait hissedememe, bağımsızlık, bizim ta çocukluk kökenimizde oradan geliyor. Edip Cansever'in bir sözü var, çok severim ve çok söylerim. Çocukluk gökyüzü gibi hiçbir yere gitmiyor diyor. Hep kalbimizde, hep içimizde. Ya gitmesi mi gerekir bazen de, gitmemeli. Bu yaşımda ben o minik kızı hala götürüp o salıncakta sallayabiliyorsam kaybetmemişim demektir. Şuraya bakacağız. Ebeveynlerinden mi kopyalar dedin ya. Öyle kopyalıyor ki o evin içindeki huzursuzluğu, böyle bir ait hissedememeyi, güven duygusunu, her şeyi ebeveynlerinden kopyalıyor ve çok temiz yüz okuyor çocuklar. Sizin sinir sisteminizden çok fazla etkileniyor. O yüzden biz hep diyoruz ki söylemeyin, yapın, model olun. Ben şu sözü hocam söylemişti. Hangi çatının altına girsem evsizim.
1: Aa. Çok acı bir söz.
0: Çok
1: bu.
0: Böyle var ya, cız diyor insanın
1: gerçekten
0: içi ve
1: bu aynen.
0: Bununla böyle gözyaşı döken o kadar çok kadın danışan duydum ve dinledim ki. Kaç yaşına gelirseniz gelin diyor ki, hocam bir saçım okşayamaz mıydı? Bir gelip öpemez miydi? Bir olsun, başaramadın ama ben senin her şeyinle yanındayım diyemez miydi? Diyemezdi. Niye diyemezdi biliyor musun? O da ebeveyninden o kadar gördü. Heybesinde ne varsa onu döktü ebeveyn.
1: Ben buna çok inanmıyorum.
0: Suçlamak, şunu söyleyeceğim. Suçlamak, nereden biliyorsun diyeceksin. Biliyorum, şunun için biliyorum. Suçlamayla yol yürüyemedik bir yere kadar.
1: Hı hı. Biz neden değiştik mesela o zaman? Biz de ailemizden görmedik.
0: Evet.
1: Atıyorum sevmeyi, okşamayı, bir şey yapmayı.
0: Okuduk, anladık.
1: Onlar araştırmayı mı tercih etmedi? İlla da internet olması gerekmiyordu.
0: Ya, öyle.
1: Sevgi çok kalbi bir duygu değil
0: öyle.
1: Mi?
0: Öyle.
1: Biz anne karnına o bebek düştükten sonra anneyiz. Baba kucağına aldığı anda. Biz 9 aylık bir eğitim süreci geçirdik baktığınızda öyle. Annelik şeyine. Çocuğuna baktığında koklarsın, kucağına indirmek istemezsin. İstersin ki hep şurada yatsın vesaire. Yani bu duygu zamanla bazı insanlardan uzaklaşıp nasıl kafasını okşamama, nasıl sarılıp eksisiyle artısıyla kabul edememe noktasına geliyor. Oksijen gibi bir şey mi bu, nefesteki olay var ya, zamanla unutuyoruz.
0: Öyle.
1: Ne yapıyoruz yani mesela? Neyi yanlış yani. Yapıyoruz?
0: Anne babayı suçlamana.
1: Genlerimizi reddedemiyor muyuz ya?
0: Yok.
1: Sahiplendiremiyor muyuz? Bir başkasına veremiyor muyuz hakikaten?
0: Reddettiğin şey kendinsin. Ben hep şunu söylüyorum. Anne ve babayla olan ilişkinizi düzeltmedikçe hayatta hep tıkanıklık yaşayacaksınız. Evet, o dünyanın en kötü insanlarından biri olabilir ama senin dünyaya gelme vesilendi ve bilse yapardı. Bilmiyor ki. Yani görüyorum, çok fazla insanla çalıştığım için biliyorum. Yok ki. Böyle bir sevgi kodu oluşmamış ki. Onun da annesi vermemiş, yokmuş, belki vefat etmiş. Bu tamam. Şey, bir gerekçe olamayabilir. Hani bunun acısıyla yanan çocuğuma böyle yapmayayım diye tam tersi bir motivasyon geliştirebilir. Ama böyle bir vizyonu ve böyle bir düşüncesi
1: kabul etmek çok da zor
0: varsa,
1: bir şey.
0: Ama şunu görüyorum ben. Neden ben? Annemi babamı suçlaya ne oluyor biliyor musunuz bir süre sonra? Zavallı ben. Niye böyle yaşadım ki?
1: Acıların
0: çocuğu. Bu moddan çıkamaz. Ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Acıya tutunuyor işte.
1: Acıdan beslenen insana dönüşüyor.
0: Tabii. Yani ve...
1: Ya gözümle gördüğüm o kadar çok örnek var ki ben anlam veremiyorum. Bir kriz ortamı oluşturuyor insanlar. İsim de versem hakikaten buradan tanıyan da çıkar. Bir kriz ortamı çıkarıyorlar. Ve aşırı keyif alıyor. Yani neredeyse çekirdeğini eline alıp sonrasında hani benden sonrası tufan meselesi var ya. Ya hakikaten bunun çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık olduğunu düşünüyorum.
0: Neden böyle
1: sizce? Genetik miras bilmiyorum. Yani... Kendisi kendi hayatında kendini mutlu edecek doğru noktaları bulup kendini tanımayıp kendine herhangi bir yatırım yapmadığı için başkasının kendinin beceremediği şeyleri yapması o kişiyi rahatsız ediyor ve girdiği her ortamda da ya ben çok maruz kalırım buna mesela. Nasıl diyeyim, ben dünyanın en zengin insanı olduğumu düşünüyorum. Şükürler olsun. Yani şu an evliyim, nasıl diyeyim, ahlaklı bir eşim var, iki tane sağlıklı çocuğum var, kendime yatırım yapmak adına sporumu yapıyorum, çok keyif aldığım bir hobi dalım var, voleybolla ilgileniyorum. Ben bunu yapıyorum ve girdiğim ortamlarda olumsuz bir şey kolayına beni negatife çekemez. Atıyorum bir sıkıntı varsa, bu bardak döküldü mü? Döküldüyse hadi masaya bir şey yazmayı öğretelim. Yani sadece bir ortamda hiçbir şey yapmadığım için bu taraflarımla insanlar bir süre sonra benimle yarış haline girmeye başlıyorlar. Bakın benim özellikle yaptığım bir şey yok. Benim fıtratımda var. Benim hani kodumda var bu. Ama bir süre sonra en yakın gördüğüm insanların bile benimle bir yarış haline girmesi, bir mukayese içerisine girmesi hakikaten bir süre sonra saçma hareketler yapmalarına sebep oluyor. Bende de şöyle bir şey var.
0: Soğutuyor.
1: Çok sevdiğim zaman kalbimin içine sokuyorum. Böyle saçma hareketleri görünce de hayatımdan kazıyorum ben insanları. Daha hayatımda o negatif enerjili insanları tutmayı tercih etmiyorum.
0: Tatlı bir şey söylediniz. Aynı şeyi düşünüyorum. Çok sınandım şu tavşan daha küsmüş daha haberi yok modelinden. Hı hı. Ve hep şunu söylüyorum. Bu dönemde de bu 6 yıllık süreçte de gerçekten güzel insanlar biriktirmişim. Hayatıma gelmişler. Ama şu var. Bazısı da dediğinize çok katılıyorum bu arada. Sizin yaptığınız ve yapabildiğiniz bir şey onun için Kaf Dağı. O kadar zor ki, o kadar dik yamaç ki, o kadar engebeli ki. Sizin kendi yapamazken sizin böyle çiçeklenip dallanıp budaklanmanız onun içini bozuyor. Bu şekilde de aranızdaki ilişkinin kokusunu değiştiriyor tabii
1: evet.
0: ki. O söz de sizi yaralıyor. O yüzden ne yapacağız? Ben şunu gördüm.
1: Ne yapacağız?
0: Elekten eler gibi eledim.
1: Ya çok eliyorum, hiç kalmamışsın.
0: Neden? Şunu söyleyeceğim. Bu evet, ona güle güle buna güle. Şimdi yanlış da anlaşılıyor. Hani elekten eleyelim insanları, insansız yaşayalım, yalnızlık çok güzel. Böyle bir kıvam değil. Ne yapacağız? Zamanımı hediye ettiğim insanı çok temiz seçeceğim. Ben bir oturmaya, bir güzel kahve içmeye gittiysem, sen o masada telefonla oynuyorsan saatlerce benim orada bir işim olamaz.
1: Sana saygı duymuyorum demektir. Senin sohbetin benim için bir şey.
0: Bak, telefonlarımız sessiz de değil mi? Neden? Evet. Buradayız, buraya çapalandık. Bura önemli. Hı hı. Ama sen bana o kıymetli zamanı veremiyorsan benim seninle bir daha görüşebilmem çok zor. Ne oluyor?
1: Ayrıca bir bay bay.
0: Aynen öyle. Ve şunu hep ben söylerim. Helalleşip güzelce yolunuzu kimle ayırırsanız ayırın. Birlikte bir çay içtiniz, su içtiniz, bir yemek yediniz. Hakkınız illaki birbirinize geçti. Ne gerek var ki? Ne gerek var? Sırtıma neden yük edeyim? Hadi eyvallah deyip Rabbim seni iyilerle karşılaştırsın. Bana kattığın güzellikler için teşekkür ederim ama şu anda seninle bu şekilde yol yürümem imkansız deyip yolunuzu sevgiyle ayırmayı seçerseniz kalbiniz çiçeklenir. Yoksa da hayatımda kal ama ne olur üz diye insanlara yapışırsınız. Onlar da hayatınızda kalır ama sizi üzerler.
1: Tabii
0: bu
1: canım, gereksiz bir organ gibi taşımaya da gerek yok yani bence bazı insanları. Ben de böyle düşünüyorum. Peki bakış açısı olarak şunu da düşünüyor musunuz? Şimdi bir takipçim yazmıştı bunu. Anne sevgisiyle alakalı bir şey. Annemden hayal ettiğim sevgiyi senelerce alamadım. Çok da duygulandırmıştı zaten o. Sonrasında annem ve babam boşandılar. Annemin mutsuzluğunu hep babamla olan problemine bağlıyordum. Ama sonrasında annem yeni bir evlilik gerçekleştirdi ve çocuklarına şu an benim bana göstermediği sevginin en üst seviyesini gösteriyor. Bu da beni çok nasıl diyeyim, tabii ki kardeşimi sevmesi çok mutlu ediyor ama içten içe
0: orada
1: çok
0: bir öfke
1: üzüyor. Evet, orada
0: çok masum anlam, ve çok
1: anlamlandıramadığı bir şey.
0: Çok anlamlı. Neden biliyor
1: çok
0: musun?
1: Çok üzüldüm gerçekten.
0: Benim ne suçum vardı? Benim kabahatim neydi, kodu? Kalbimizin bir yerini iç cebimizde sızlatıyor. Çünkü yani benim hatam neydi ki? Benim günahım neydi ki ben sevilemedim? Şimdi şöyle bir şey. Sen annen için ilktin ama o çocuk ve o evlilik ikinci. Annenin bir telafi çabası giriyor burada. Diyor ki ilkinde bunu yapamadım, bunu sağlayamadım. Bu benim için yeni ve güzel bir şans. Buraya olanca emeğimi, olanca sevgimi, olanca iyi niyetimi boca edebilirim. O şekilde sevilebilirim. Hatta, böyle bir kod da oluşturuyor maalesef.
1: Hatta bebeğim, devamını da okuyacağım size.
0: Ama tabii ki karşı taraf için için rengi hiç öyle olmuyor. Gördüğünüz zaman yürek sızlatıyor, ister istemez üzüyor. Tam da bu noktada değeri kendime vermeyi seçebilirim. Artık ben çocuk biri değilim.
1: Çok zor değil mi ama?
0: Zor ama şey, kendine yol yürümek de böyle bir şey değil mi? Yoksa bir ömür annemin kapısında ne olur bana değer ver diye sızlanan, böyle yüzünü gözünü silen,
1: sevgi
0: ağlayan
1: bir
0: insana
1: dönüşür herhalde.
0: Maalesef.
1: Değil mi?
0: Değeri nereden okuyorum? Rabbimin gözünden değer okuyorsam o beni zaten değerli yarattı, sevdi yarattı. Annem, babam evet sevmeli ama yok vermediler. Ne yapacağız? Sızlanıp dövünecek miyiz?
1: Bir de şey yazmış, pahalı hediyelerle de sürekli bana pahalı hediyeler almak istiyor. Bu
0: neden?
1: Da bir telafi
0: bak,
1: çabası.
0: Bak o kadar mı? Tabii ki ben sana bunu da itiraf ederler. Kendiyle biraz barışıksa ve kendini biraz dışarıya göstermekten korkmayan biri ise şunu da diyebilir. Ya kızım yani yapamadık. İsterdim ki olsun. Bak bu da şifalandırıcı biliyor musun? Keşke anne gelse ve dese ki ya evladım isterdim ki şu andaki halimle sana gerçekten daha tatlı bir yerden annelik yapabilseydim. Ama bil ki ben de bunun vicdan azabını çekiyorum. Ama şimdi sana çocuklukta veremediğim o şeyi hadi gel şimdi deneyelim. Gel bir anne kız günü yapalım. Ya biz sanki imkansız gibi davranıyoruz. Annen hayattaysa hayatım, annenin bunu gelip teklif ediyor olması
1: İnşallah
0: o çocuğun...
1: İnşallah bu cümleyi duyabilir
0: evet,
1: gerçekten.
0: Ya gel bir işte pahalı hediyeleri onun adına alıp getirip önüne sunmaktansa sevdiğim bir şeyi seninle almak istiyorum. Bana bir kıyafet alsak, senin zevkini çok beğeniyorum. Bir piknik mi yapsak? İşte termosa bir çay mı koysak? İşte en güzel manzarada bir manzara gördüm. Seni de görmeni istiyorum. Gelsen birlikte gitsek. Ya da işte bir kız kıza böyle sevgili buluşması gibi ayrı ayrı gitsek ve buluşsak, otursak böyle göz göze bir kahve içsek.
1: Ay tavsiyeleriniz yüreğimi ısıttı gerçekten. Çok
0: ya
1: güzel.
0: Ya bunlar zor şeyler mi Gülcan Hanımcığım?
1: Ya bazı insanlar için çok zor biliyor musunuz? Hani aynı
0: onarır
1: özür dilerim kelimesi gibi.
0: Biraz
1: onarmaz
0: oradaki
1: mı?
0: Acıyı telafi eder mi?
1: Onarmaz mı? Dışarıda kalmış tereyağına dönerdi benim yüreğim yani.
0: Ya da,
1: açıkçası yumuşacık sinir olurdu yani.
0: Benim anneannem rahmetli mekanı cennet olsun şey derdi. Seni seviyorum diyemezdi de. Ben Osmaniye'de okul okurken Antep'e yakın ya yuvalama yaptım. Gelsene.
1: Onu yesene. Seviyorum tarzı da bu.
0: Gel çay demledim.
1: Kelimeden neden korkuyoruz bu kadar?
0: Yani bazısı seni seviyorum diyemez. Bunu da duymayı çok bekliyoruz. Ya bazısı uyuyordun uyandırmaya kıyamadım der. Sana bir sıcacık kahve yaptım gel birlikte
1: bazısı
0: içelim.
1: Bazısı böyle omzuna vurur geçer mesela. Kimisi eşek sıpası diye sever. Bir şey
0: yani,
1: yapar.
0: Bazısının sevgi kodu böyledir. Biraz oralara da bakmak
1: şey
0: lazım.
1: Şey bile döve döve sevme olayımız var. Böyle sağlalı boncuklu. Ya çok da bir soru gelmiş. Tuğba hocama bir soru sormak istiyorum. Takıntılı kötü düşüncelerle nasıl mücadele edebiliriz demiş. Aslında program içerisinde de çok güzel değindiğimiz noktalar. Hem de konunun üstüne de denk geldi baktığınızda.
0: Şöyle ifade edeyim. Tek bir parametre ve tek bir done söylemem mümkün değil kişiyi bilmeden görmeden ama genel kapsamda söylersek kaygının ben hep şunu öneriyorum. Geldi ya kaygı, vesvese, sıkıntı. Komik bir isim takın. mesela meraklı melahat. Benimki odur. Geldi yine bizim meraklı. Evet canım benim. Tamam bak bıraktım bütün işi. Seni dinliyorum şimdi. Kaygının gözünün içine bakacaksın böyle. Korkmayacaksın, kaçmayacaksın. Ne oluyor biliyor musun?
1: Kaygıyı metalaştırın mı diyorsunuz? Hani maddi bir nesne, şey haline getirin.
0: İsim yine mi geldin? Tamam hadi neyse vaktim de yoktu da. Hadi dinliyorum canım benim. Bak süren var 10 dakika. Dinliyorum. Bak her işimi bıraktım. Anlat canım benim. Dinliyorum seni. Bak gözün diyor ki ne oluyor ya? Bu korkardı. Kaçardı. Bir titrerdi. Bir panik basardı. Bir uykusu kaçardı. Bir yatamazdı. Neden? Artık böyle benim gözümün içine bakın. Buradan bana ekmek çıkmayacak. Kaygı birden gözünün içine bakınca diyor ki ben gidiyorum ya. Bunun tadı kalmadı.
1: Tübercan bu yayını dinleyip izlemeyenler finalinde tanıdıklarından böyle bir şey görürlerse beyaz gömleği bir yerlere kapatabilirler bizi.
0: Ya hayır şöyle yapın şey, kendi kendinize. Tabii.
1: Yüzleşin diyorsunuz.
0: Yüzleşeceksin. İçilerde. Ne oluyor biliyor musun? Görmüyorum ki, acımıyor ki, korkmuyorum ki. Gelme ne olur gel. Bak birinin üstüne geldin ve kaçtın. Kaçmıyorum buradayım. Dinliyorum. Ha öyle mi olmuş? Biz şunu yapamıyoruz. Durun diyorum. Hocam nasıl duracağım? Durmamış ki hiç. Şimdi durdu ya. Zihne gözünü kapat. Nefesinle kal diyorum. Diyor ki zihnime 82 tane düşünce geliyor ve hepsi çok olumsuz.
1: Ay.
0: Gelecek.
1: Aslında bu soruya da çok benziyor. Kaygı
0: evet,
1: dediğin şey
0: bak,
1: öfke.
0: Şöyle izleyeceğiz. Aa bunu da düşünüyorum. Aa bu da gel. Aa ben böyle şeyler de düşünüyormuşum bak. Meraklı bir çocuk gibi. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir bulutu tutabilir misin? Bulutun geçip gitmesine izin verir gibi. Aa böyle aa derken bakıyorsun ve düşünceler akıp gidiyor. Tutunmuyoruz ama yok da saymıyoruz.
1: Uyumak için koyun saymanın mantığı da bu mu?
0: Nefes çalıştırırım ben. Tabii. Zihni, aklı, beyni meşgul edeceksin.
1: Yani başka bir yere
0: tabii, yönlendiriyorsun. Odaklanmak, korkunun gözünün içine bakmak, oradan ekmek çıkmayacağını anladığında ya öf, gidiyorum başkasıyla uğraşacağım deyip gidecek.
1: O zaman
0: ama olumsuz, bu bir günün işi değil.
1: Olumsuz duyguları halı altına
0: evet,
1: süpürmek yerine
0: işte orada birikiyor.
1: Yüzleşeceğiz.
0: Yüzleşeceğiz. Ve dikkat edin. Bak şöyle bir soru bırakalım. Bu zamana kadar korktuğunuz, kaygı ettiğiniz ve of çok kötü olacak dediğiniz o en kötü senaryo hayatınızda gerçekleşti mi?
1: Öyle dediğimiz bilmiyorum.
0: Niye biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Zihin şöyle bir yapısı var. Beyin seni mutlu etmek gibi bir görevi yok. Diyor ki Gülcan yaşasın. Nasıl yaşarsa yaşasın umurumda olmaz ama yaşayacak.
1: Koskoca beyinsin. Yani böyle düşünüyorum.
0: Sen mutlu olmanla ilgilenmiyorum. Yeter ki yaşa ve nefes al. Benim görevim bu çünkü. Kendini mutlu etmenin yolunu bul diyor. O yüzden de piri için yorgan yakıyor. Hmm. Ve tabii zihnin olumsuz şeyleri bakmalı, radar gibi kodlamalı ki seni hayatta tutmalı. O yüzden beynimizin biraz olumsuza meyilli tarafını bileceğiz. Evet böyle bir halim var. Biraz genetik yapım da buna müsait olabilir. Yetişme tarzım uygun olabilir. Ne yapabilirim? Evet bunu yaşıyorum. En kötü şey zihnime geldi. Bir bak bakalım geçmişe. Senin senaryoladığın gibi oldu mu? Emin olun öyle olmaz. Yamacından geçer, kıyısından döner ama tam senin hayal ettiğin kadar kötü olmaz. Neden? Rabbimin yardımı hemen yanındadır çünkü. Kaldıramayacağını vermez kimseye. Burayı göremiyoruz. Burası bizi böylece huzurdatıyor.
1: Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Bence birçok kişinin bakış açısının değiştirmesi lazım. Belki bugünden sonra dinleyenler ve izleyenler şey, olaylara çok daha farklı bakış açıları geliştirebilirler.
0: Bir şey daha var. Bence yanlış algılıyoruz. Kaygıyla baş etmek. Bak böyle başlıklar var. Kaygıyla, belirsizlikle baş etmek. Kaygıyı yenmek.
1: Şimdi İnsan sen bir cephe oluşturuyorsun, karşında bir düşman yaratıyorsun.
0: Box,
1: fight, başla. Hadi
0: hayır,
1: bakalım.
0: Street ben ne diyorum?
1: Başlıyor. Ne diyorsun?
0: Kaygıyla barışmak.
1: Hmm.
0: Barıştığınla savaş açamazsın. Onunla arkadaş olmuyorum. Onunla beş çayı içmiyorum. Sadece onun gözünün içine bakıp onu ciddiye alıyorum. Birini düşünün, gelse böyle göz göze iletişim. Ay ne kadar tatlıydı, hiç gitmese dersiniz. Ama canım anlat, dinliyorum dese, ağzı yüzü başka yerde olsa. Kaygı da böyle diyor ki, beni bir ciddiye al arkadaşım. Bir bak evet, yani gözümün içine. Sonra baktı, beni görüyor zaten. Gerek yok bunu fazla daha çozurdatmaya.
1: Aslında hayatımızda gıcık olduğumuz ve konuşmak istemediğimiz insanlara yaptığımız o yok sayma tarifesini buraya da uygulasak ne kötü düşünce ne öfke hiçbir şey kalmayacak. Ben bu söylediğiniz şeyi çok çok önemsiyorum. Benim bir çıkarımım var bununla alakalı. Bir ara Nesli Şah mıydı? Tek bacağı olmayan kanser hastası evet, bir kızımız vardı. O sürekli çıkıp çıkıp kansere savaş açtım, ben harika bir sanatçıyım, savaşçıyım vesaire diye diye sürekli böyle paylaşımlar yaptı. Herkes alkışladı, tabii ki yeneceksin, edeceksin falan filan. Ama ben başından beri bu duruşunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Az önce söylediğiniz şeyle de çok uyuştu. Birkaç ortamda da bu örneği sürekli dile getiririm. Yani bir rahatsızlık vesaire bir şey yaşadığınızda bunu bir cephe haline getirmenin evet. anlamı yok. Bundan 8-9 yıl önce bana bir MS teşhisi kondu mesela. Dediler ki onu yemeyeceksin, sıcak havalara girmeyeceksin, soğuk havalara girmeyeceksin. Bir poşet ilaç verdiler, bunu yapacaksın falan filan. Neyse, çok detayları vermeyeceğim insanlara kötü örnek olsun diye. Sonrasında dedim ki ya evet, hayatıma böyle bir şey geldi geçti. Bu ilaçları içersem ne olur, içmezsem ne olur? Ondan sonra ben hali hazırda hayatımda zaten az buçuk evet arada cazutsam da sağlıklı beslenen bir insanım. Sporumu yapıyorum. Kendimi eğlendirmek için bir şeyler yapıyorum falan. Ne zaman geleceğini bilmediğim bir ataktan ötürü ben ilaç kullanmayı istemiyorum gibi böyle radikal ve kendime has bir karar aldım. Böyle bir şey aldım ve üzerinden 10-11 yıl geçti. Şükürler olsun herhangi bir atak yaşamadım, bir şey yaşamadım. Yani şöyle de bir şey oluyor. Ailede böyle hastalık hastası insanlar evet. olduğu zaman hayata bakışın çok daha farklı oluyor. Hastalık çok iyi bir şey değil. Hastayım dediğinde ne oluyor? Otomatikman başın ağrıyor. Gözün ağrıyor, oran ağrıyor, buran ağrıyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar evde mesela ben hasta olacağım galiba diyorum. Hastalık kelimesi yok. Hastalık kelimesi falan yok. Kendini kötü mü hissediyorsun? Hemen şuradan bir tane vitamin alıyorsun, bilmem bir şey alıyorsun, limon sıkıyorsun, içiyorsun falan filan. Bakış açısını olumluya çevir. Hastalık diye bir şey yok ya. Gerçekten
0: çok
1: yok.
0: Çok tatlı bir şey söylediniz. Benim şunum var. Benim şöyle rahat, benim, bak benim sahiplendim ve ben... demek, o hastalık demek oldu. Dediğiniz bu anlamda çok kıymetli. Hücrelerimiz, ağzımızdan çıkan kelimeler hepsi çok önemli.
1: Hepsi doğal niteliğinde yani.
0: Bağışıklık sistemi düştüğünde zaten hali hazırda var olan bir rahatsızlık pıt diye gün yüzüne çıkıyor. Kesinlikle. Halbuki vardı ama sen o kadar neşeliydin, auran o kadar genişti, gittiğin yeri aydınlatıyordun, sesin sözün şifa oluyordu, yara açmıyordu. Kendinle de barışıktın. Hı hı. Yüzün gülüyordu, kalbin gülüyordu. İyiydin. Ama bir süre sonra bir çöküş, bir travma, bir şey yaşadım ve o zaman çıktı ortaya.
1: Evet.
0: O zaman ne yapacağız dediğiniz ve çok doğru. Kendimizi her gün doyuracak, her gün böyle sevgi pıtırcığı gibi değil de.
1: Ay öyle de olamam. Mutluluk haydi gibi de dolaşım ortalarda değil. Denize banlarım da çok oluyor.
0: Mutluluk başka bir şey. İç huzuru başka evet. bir şey. Dün eğitimde de anlattım. Mutsuz hissedebilirim ama iç huzurum kalbimde bakidir. Burayı göremiyoruz. Biz mutluluk avcısı gibi onun peşinde yol yürümekten bitap düştük. Mutlu olmak, mutlu olmanın 8 yolu, 22 yolu diyerek insanlara böyle bir mutluluk empoze etmek maalesef sıkıntı oldu. Ne olacak? Senin hayatına hiç mi imtihan girmeyecek?
1: Tabii ki.
0: O zaman ne yapacaksın işte? Tam orada maneviyatın devreye giremezse niye ben? Neden ben? Niye böyle oldu diye serzeniş yüklü bir dilekçeyi Rabbi sunmuş olursun. Bu çok sıkıntılı.
1: Bu dünyayı yaktığımız gibi diğer tarafı da isyan
0: edince yakarız. Tabii canım, günün sonunda olay. Hepimiz
1: iki
0: ne yapacağız?
1: Tersi düzlü yanacağız yani.
0: Göçüp gideceğiz.
1: Hakikaten ona dönüşüyor. Ya o kadar güzel konuşmalar devam ediyor ki şöyle sorulara da bir bakayım. Ama özellikle sizin yazdığınız şeylerden kesinlikle nokta virgül atlamak istemiyorum. Atladığımız şeyler var mı diye şöyle bir bakayım. Bence sohbet harika gidiyor. Bence şifalanmak isteyen herkes alımını aldı. Bakış açısıyla çok farklı bir değişiklik olacak. İçimizdeki o derin varoluşsal boşluğu eşyalarla, kariyerle ve unvanlarla doldurmaya çalışmak. Ruhun hiçlik ihtiyacına aykırı mı? Gardıroplarımız doluyken içimiz neden bu kadar boş? Neden evimizi bir türlü yuva gibi hissedemiyoruz diye çok tatlı. Birçoğuna da hakikaten bu benim dedirtecek çok güzel iki tane soru. Nedir bu hiçlik hissi? Aslında az önce konuştuğumuz o hangi çatının altında olursam evet. olayım ait hissedemiyorum duygusuyla ilintili mi acaba?
0: Çok. Şu var. Ben kendimi öyle tuhaf bir yerden konumlandırıyorum ki eşyamla, çocuğumla, eşimle, gittiğim o yaz tatiliyle, ünvanımla, ve ailemle, soyumla övünür hale geliyorum. Bu yüzden de gardıroplarımız hep dolu ama içimiz bomboş. Ben müdürlük mesela sahibiyim ama müdürlük alındığında diyor ki hocam ben hiçim. Benden geriye hiçbir şey kalmadı. Diyorum ki bununla sınanan ve bunun acısını yaşayan biri olarak elbette anlıyorum seni, yürekten anlıyorum ama sen sadece müdür müydün? Müdür olmadan önce bir hayatın yok muydu? Buraları göremezsek çok golüyoruz. Bu sorular o yüzden derin bir varoluşsal sızımız bizim. Yani biz kariyerde, ünvanda, eşyada, makamda, soyda ve sopta bir değer devşiriyoruz kendimize de, ailemize de. Şu var. Aslında onları azaltarak belki bir yere varacağız. Yani minimalist yaşam diyorlar ya, çok tatlı bir şey bence bu. Bazı evlere giriyorsunuz, gerçekten üzerinize çöküyor. Sıkıntı, yani dolaşamıyorsun evin içinde eşyadan, yükten. Onların hepsi birer enerji emiyor. Hepsi birer yük bir süre sonra.
1: İhtiyaca binaen evimizi döşememiz mi lazım çok abartmadan?
0: Bak, çok tatlı bir şey söyledin. İhtiyacımız mı, isteğimiz mi? Biz ihtiyaç kılıflı isteklerimizi tatmin etmek için... Kendim için değil de Ayşe'nin evinde gördüğüm o son model, o çok güzel kumaşlı koltuğu sırf sosyal medyada paylaşacağım diye evimi müze haline getiriyorum. Ve bir müzede bir insan kaç dakika durur ve rahat edebilir? Yuva gibi olur mu bir müze?
1: Sunum sayfaları da bana çok yorucu geliyor. Yani bir kafede bile alamayacağım sunumları bir evde bir insan benim önüme getirdiğinde, evet, tabii ki kendimi özel hissetme gibi bir duyguya giriyorum da, eve geldiğinde sadece benim boş fincanım yanında bardağımla birlikte, bardaklarım benim özeldir, severim böyle yamuk bardaklar, evet, alırım garip tasarımlı falan filan, ama o kadar çok fazla geliyor ve benim çıtayı nereye çıkarmam lazım? Sen önüme bu Semu Allahümme Elhamdülillah yani acayip bir tabak getirdim. Ben üstüne ne yapacağım? Hakikaten ihtiyaca binaen bir şey
0: bak,
1: değil de.
0: Özür diliyorum. Tam burada bir şey söyleyeceğim. Bu kaygıya düşüyoruz.
1: Gönderin gelsin. Evet.
0: Bunu mesela ben hediye getiriyorum. Hemen bir hediye getirme telaşına.
1: Evet.
0: Diyorum ki bak çok tatlı bir şey yaptım. Bir teşekkür et. Öp sarılı. Ay ne kadar tatlıymış de. Aç bak ve teşekkür ederim de. Bu kadar yeter benim kalbim içecekler. Ben ne alsam ki acaba? Bunun kaygısına girme.
1: Bu da buradan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar ne yazık ki ilişkileri başladığında her şeyle çok iyiler, çok vericiler. İlişkileri bittiğinde ben sana şu başka biriyle konuşuyor. Evet. Ben ona şu bardağı almıştım. O bana bir tane çöpün tanesini vesaire bile almadı. Aslında burada da arka taraftan konuşmak geçiyor. Mesela benim bir arkadaşlığım vardı. İşte bir yerlere götürüp getiriliyor. O sürede aracım yok. Ama aracını her bittiğimde işte genelde şey olurdu zaten. Benzin istasyonuna benim yanımda benzin alma durumunu yapardı. Olsa da olmasa da, o gün benzin alınmasa da ben kesin o bardaklık kısmına böyle ekstradan bir para bırakımı yapardım vesaire, öyle bir şeyler olurdu. O sıralar küçüğüm yani, algılayamıyorum da bir şeyleri falan. Sonrasında arkadaşlık ilişkimiz bittikten sonra mesela, ondan sonra ben o kadar onu gezdirdim, sağa götürdüm, sola götürdüm. Ondan sonra hiçbir şey görmedim ondan. Şöyle ettim, böyle ettim.
0: Yaralıyor onun, insan.
1: Atıyorum Instagram'ında o kadar insan yoktu, şuydu buydu. Yani o kadın beni var etmiş, benim haberim yok her şeyden önce. Hakikaten o kadın beni ben yapmış. Bunu gördüm ve bakın o kadar kendimi borçlu hissettirmemek adına oraya paralar koydum. Bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Galiba insanlar da o bana hediye aldı. Ben de onun karşısına onu vereyim. Burada da yine bir kaygı var. Arkamdan konuşulur kaygısı. Burada yine kaygı girdi devreye.
0: El alem,
1: işte ne yaparsak yapalım.
0: Öyle. El alem ne der çetesi. Ya şu el alem ne deri bırakıp ben ne hissediyorum? Ben ne düşünüyorum? Benim kalbim neyle çiçeklenir? Neyle mutlu olurum ve neye çok üzülürüm diye. Kişi ben kimim diye şöyle bir tefekkür saati yapıp bir ikindi vaktinde o kahveyi yudumlamıyor ki. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor bence.
1: 35 yaşından sonra bir güncelleme geliyor. Sonrasında arkasından konuşulanları insanlar kesinlikle aklına takmamalı diye düşünüyorum. Bana geldi o güncelleme. Padişahın da arkasından konuşuluyor diye böyle bir sığınma gerçekleştiriyorum. O çok tatlı geliyor insana mesela. Benim de az önce aklımda çok güzel bir soru vardı. Şu an onu da düşünüyorum. Konuşuruz. Çok güzel bir sorum vardı benim.
0: Burada bir şey eklemek istiyorum. Bu eşyalara tutunmakla ve insanlara tutunmakla ilgili. Sizce hayatınızda hangi fazlalık aslında en büyük eksikliğinizin üzerine örtüyor? Şimdi bak bir örnekle açıklayacağım.
1: Çok iyi.
0: Şimdi bir arkadaşım var.
1: Ben bunu
0: diyelim.
1: Cümle içinde kullanırım çok
0: ben
1: güzel.
0: Ben bunu direkt sorarım. Neydi? Ne oldu hocam? Bir dur. Çok ağır geldi falan.
1: Çok ince ama.
0: Öyle ince bir ayar bu. Benim en çok sorduğum sorulardan biri budur. Hayatınızdaki hangi fazlalık en büyük eksikliğinizin üzerine örtüyor? Şimdi örnekle söyleyeyim. Gittik bir yere, yemek yiyeceğiz. Ve her seferinde dikkatimi çeken şu, hesabı sen ödüyorsun. O kadar cömertsin ki ben senin başka hiçbir şeyini göremiyorum. Sadece senin bu kadar cömert oluşunu anlatıyorum herkese. Diğer her şeyin kapanıyor benim gözüm.
1: Çok özür dilerim. Sadece cömert oluşunu mu anlatıyorsunuz yoksa? Cömert demiyorlar o insanlar.

0: miyiz? O kadar daha yüzeysel.
1: Yani ben buradayız ama, böyle ifade ettim sizi.
0: Ne yazık ki yolunacak kaz diye insanlar bakıp ne yazık ki bir süre sonra kullanma eğilimine giriyorlar. Hayır, fark ettiğim şey, kullanıldığını düşündüğüm insan var ya, o parayı saçan kişi. Hı. O kişi de razı.
1: Evet.
0: O kişi de bunu vermek istiyor. Tam onu söylüyorum işte.
1: Razı. Neden razı biliyor musun?
0: Para babası adam gibi bir ünvan mı kazanmak istiyor? Bir şey olamadığında bir şey olma çabası mı? Gibi gibi şeyler geliyor.
1: Neyse bak, soru tam orayı söylüyor işte. Kendi içime arkeolojik bir kazı yapmaktan o kadar korkuyorum ki. Çünkü oradaki buluntular benim canımı yakacak.
0: Aman oraya dolarlar alsınlar, pırlantılar.
1: Diyorum ki ben olacak? Bakamıyorum. Ben
0: gece korkuyorum. Senin aynı yatağa giriyor oradaki korku yani.
1: Korkuyorum ve saklıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Yemeye çalışıyorsun benim yarama diyorum ve fazla yapıyorum. Biz mesela çok mükemmelliyetçiyim ya da çok doğru söylemeyi çok böyle kendime şiar edinmiş biriyim. Hı hı. Neden böyleyim? Biz bir fazlalık gördüğümüzde orada neyin eksikliğini kapatıyor diye düşünürüz en fazla. Neden bu kadar annecisin, neden bu kadar ailem ailem diyorsun ve kendi aileni arka plana atıyorsun? Mesela buralar bambaşka şeylerin kokusunu verir bize.
0: Sorumu şimdi söyleyeceğim, yine bunlarla da alakalı olacak. Hani şahsımdan vereceğim biraz benim bakış açım. İsminden önce ünvanını söyleyen insanlar bana aşırı itici geliyor ve arkadaşlık sekmesinde benim bir şeyim oluyor orada, bir setim oluyor. O insanları biraz daha dinlemek istiyorum. Bir süre sonra dinlediğimde bazılarının hani hasbelkader ağzından çıktığını fark ediyorum. Bazısı da işte ben oradayken, ben işte buradayken, atıyorum başkomisersin, tamam mı? Merhabalar, ben başkomiser Gülcan Özdemir diye giriş yapıyorum meseleye. Ama oysa ki ben Gülcan Özdemir'im ya. Girdim. Bir insanlar beni öyle tanısın. Hatta benim mesleğim senelerdir birlikte vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımızdan bu sene birçoğu öğrendi. Sayfamı takip etmeyen ya da benimle oturup sohbet etmeyen insanlar. Çünkü ben o voleybol sahasına girdiğimde Gülcan'ım. Dışarıda dolaşırken de Gülcan'ım. Bu radyoya girdiğimde moderatör Gülcan oluyorum. Buradan çıktığımda tekrardan Gülcan'a geri dönüşü yapıyorum.
1: Kaç tane rolümüz var?
0: Yani baktığınızda, ama finalinde Gülcan'ım merhaba ben Gülcan Özdemir diye girmek dışında bir şey yok. Karşı taraf merak ediyorsa ben mesleğimi aktarayım tabii ki. Ama onun dışında ben sana mesleğimi sormadan mesleğiyle kendini tanıtan İnsanlara bakış açımız nasıl olmalı? Ön yargılı bir insan mıyım ben acaba?
1: Değilsin.
0: Söyleyebilirsiniz.
1: Şimdi sen anlattıkça şunu görüyorum. Neden bu kadar daha görüşmeden, sadece sesimizle birbirimizi duyarak neden bu kadar anlaşabildiğimizi ve enerjimizin birbirine geçtiğini şurada daha net idrak ettim. Neden mi? Düşündüğün çoğu şeyi, söylediğin çoğu şeyi öyle düşünenlerden biriyim. Neden? Doktor ifadesini o kadar çok süre kullanmadım, o kadar çok süre arkaya koydum ve o kadar çok süre ismimin önüne yazmadım ki hocam bir gün dedi ki sen 12 sene emek vermedin, bunu Ali Veli mi yaptı da bu kadar ben doktorum demekten imtina ediyorsun. Sonra ben tabii ki hesabımın adını ondan sonra değiştirdim. Bu şuna geliyor, dediğinize katılıyorum, çok tatlı bir şey. İnsanlar bana sormadan ben bunu ifade etmeyi seçmedim hiçbir zaman. Bir ortama gittiğim zaman bile, memleketimi bile en başta söyledim ama nereli olduğum ya da işte ünvanımın ne olduğu, ne yaptığımı soru sorulursa söylüyorum. Çünkü bu şu demek, ben de sizden biriyim. Benim de arızalarım var, defolayanlarım var. Çok şaşırıyor mesela gittiğimiz, tanıştığımız bir yerde. Öyle bir sohbet ortamına, aa inanmıyorum neden söylemediniz? Ya siz doktor, ayağıma gelmiş haberim yokmuş falan diye böyle bir... insanlar da bunun serzenişine geçiyor. Ama bence beni gözlüksüz, maskesiz, kimliksiz tanısınlar diye yaptığım bir şey bu. Ve bence çok tatlı. Aynen. O yüzden ben de sizin gibi esasen düşünüyorum.
0: Ha, tamam, demek ki önyargılı bir şey değilmiş. Azıcık daha şöyle bir 5-6 dakika daha verebilir misin bana canım yönetmenim?
1: Çok aştık sanırım süreyi.
0: Aşalım ama sohbet tatlı olunca sağ olsun. Merve'cim de benimle böyle ufak bir kıpırdanmayı yaşayıp
1: toparlasak da ne düşünüyor bilmiyorum ama biz burada böyle akışta nasıl geçti ben bilemedim. Yani ne
0: harika
1: kadar zaman
0: gidiyor.
1: Oldu
0: gerçekten ben de çok keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü burada konuştuğumuz şeyler genel hatlarıyla günlük hayatta yaşadığımız ve ne yazık ki başa çıkamadığımız şeyler. Evet. Yöntemine bakın, sana öfke probleminden bahsediyor ve nasıl başa çıkacağım diye soruyor.

0: çok enteresan. Yaşadığımız bir problemin çözümünü kendi içimizde bulamamak çok çok sıkıntılı bir şey. Çok zor. Instagram sayfanızda söyleyin de böyle özellikle sorunlarını sizlere gelip birebir iletişime geçmek Tabii. isteyen insanlar vardır. Buradan da göndermiş olalım.
1: Bir doktorun hikayesi, sondaki iyiler çift. Bir doktorun hikayesi Instagram adresim. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir, görüşlerini, dileklerini yazabilirler. Bana ulaşıp hani seansla ilgili ya da terapiyle ilgili bilgi almak isteyenler olabilir. Hem yüz yüze yapıyoruz, hem online yapıyoruz. Hem de şöyle tatlı bir şey oluyor. Atölyeler açıyoruz. Birçok farklı eğitimler. Mesela etimoloji, ben çok aşığım. Kelimelerin köklerini çok severim, araştırırım. Ve onlarla anlatırım dersleri. Sırf etimolojiyle tasavvufu, maneviyatı ve psikolojiyi birleştirdiğim bir eğitim açmayı planlıyorum son dönemde. Ve böyle yüzlerce nefes eğitimi, öz şefkat, hayır diyebilmek. Eğitimi mi olur diyeceksiniz değil mi? Hayır diyebilmenin eğitimi var.
0: Olmaz mı, ansiklopedisi olur bence yani.
1: En dik yamacımız burası bizim kadınlar Tabii. olarak. O yüzden böyle online eğitimler yaptığımız, Instagram'da böyle can cana buluştuğumuz alanlarımız da var.
0: Ne zaman yapıyorsunuz bu etkinlikleri?
1: Bazen ayda, haftada.
0: Bazen ihtiyaca binaen.
1: İhtiyaca binaen. Haftada bir buluştuklarımız var. İki haftada bir buluştuklarımız var. Kitap tahlillerimiz var. Yok yok yani.
0: Ya ne diyorsunuz?
1: Yolda yol arkadaşı.
0: Sağlıklı hayat için gerçekten bir doktorun hikayesi Instagram sayfasından çok güzel etkinlikleri var. Tuğba hocamın, oradan takip edebilirsiniz. Şimdi aslında genel hatlarıyla buna da cevap verdik. Beşinci sorumuz var ya. Hı-hı. Psikolojide güvenlik, evet. bağlanma dediğimiz. Ya biz her şeyi konuştuk aslında, farkında mısınız?
1: Evet.
0: Gerçekten özellikle.
1: Belki son soruyu sorabilirsiniz. Burası belki insanların kalbine iyi gelen bir şey olabilir.
0: Bunun dışında konuşmadığımız bir şey var mı?
1: Yok.
0: Benim size bu yayından sonra bir teklifim daha olacak zaten. Bence burada da çok güzel sizin kullanma kılavuzunuzu harika bir şekilde çıkaracağımız çok güzel bir program olur. Böyle deyince Merve anladı mı acaba? Derinlemesine hikayeli değil mi? Yani bence de harika olur. Neyse, biz Bluetooth bağlantısını Merve ile gerçekleştirdik. Şimdi Tuba hocamın hazırladığı çok güzel sorulardan 6.'sı
1: evet.
0: ve yine çok çok önemli bir soru. İnsan kendine nasıl yerleşir? Yani gerçekten misafir olmaktan nasıl çıkar? Bir yere ait olamamışken bunu yapmak ne kadar zor.
1: Ya şimdi şunu çok duyuyorum. Hocam, ailemin yanında yuva gibi hissedemedim. Okula gittim, ora benim yuvam olamadı. Evlendim, evlilik yerim benim yuvam olamadı. Ben ne yapacağım? Köksüz, bağımsız, hiçbir yere ait hissedemiyorum diyor
0: kişi. Hocam, bunun üstüne bir konferans yapılsana, gelip dinleyelim biz ya.
1: Çok konuşacak o kadar çok şey var
0: Vallahi
1: ki.
0: Valla Erciyes Kültür Merkezi'ni kapatalım böyle. Kadınlar koşa koşa gelsinler.
1: Gerçekten acayip böyle.
0: Ya şunları konuşun ve üstesinden evet. gelmek için bize hap bilgiler verin yani. Hakikaten o kadar şu an söylediğiniz cümlede gözümde canlanan akrabalardan, arkadaş çevresinden evet. o kadar çok insan var ki.
1: Niyet edelim. Benim en büyük hayalim bu. Böyle geniş kitlelere.
0: O zaman söz verelim mi?
1: Geniş kitlelere ve
0: Eylül sonu, Ekim başı.
1: Yani ayarlanabilirse ben inşallah olabilmeye niyet ediyorum.
0: Konumuz insan kendine nasıl yerleşir? Yani gerçekten misafir olmaktan nasıl çıkar? Erciyes Kültür Merkezi'nde 19.30'da Eylül sonu, Ekim başı gibi gerçekleşecek harika bir söyleşi. İnsanların bu tarz şeylere çok ihtiyacı
1: çok.
0: Var. Yani o hayır kelime, ya şu an siz bizim başlık olarak seçtiğimiz her şeyden inanın 10 tane söyleşi çıkar.
1: Evet, öyle.
0: Ve insanlar hani şey derler ya, çıkarken omuzlarındaki yüklerden arınmış, böyle hakikaten bu kadar kolay mıymış, neden 50 yaşına gelince öğrendim diye, hatta dışarı çıkarken insanlarla röportaj yapsak, keşke bu zamana kadar yapılsaydı diyecek, kayıflanacak bir sürü insan yani, vardır. Bunu bu kadar insana borçlusunuz hocam.
1: Aynı cümleyi hocam da demişti.
0: Gerçekten.
1: Dedi ki artık bu alana girmelisin, insanlara senin borcun bu.
0: Hocam gibi duruyorum masaya, yapılacak bunlar.
1: Şimdi ya, bu mesleği bunun için seviyorum. Niye seviyorum biliyor musunuz? Para falan bir yerde kazanılıyor. O bambaşka bir şey ama. Dua alıyorsun ya. Bir kişi gözyaşını silip çıkıyor o odadan ve diyor ki bir gün hocam diyerek geliyor o çiçeklenerek.
0: İlminin sadakasını vermek çok kıymetli bir şey. İlmin
1: zekatı diyorum ben çok buna. Ve o yüzden işte bu mesleği bu yüzden çok seviyorum. Dua alıyorsun ya, bundan daha kıymetli bir şey yok. Ben eğitim geri dönüşlerine lütfen fikirlerinizi yazar mısınız dediğimde gözyaşı içinde okuyorum orada gelen mesajları. Bu son soruya bence söyleyebileceğim çok tatlı şeyler var.
0: Haydi.
1: Çiçek bakan kadınların çok naif ve kalbi güzel olan kadınlar olduğunu nedense düşünürüm. Neden biliyor musunuz? Aa. Orada ince bir nüans var. O çiçeğin nazını çekiyor ya. Güneş mi seversin? Bakımda. Seni ışığa mı koyayım? Aa. Bak ben bunu böyle hayatın içinde demlenerek fark ettim. Bakın kadınlara.
0: Çiçeğin, yerini sevmedi.
1: Tabii. Ay canım benim yerini mi sevmedin? Seni su, sana su mu vereyim? Seni gölgeye mi alayım diyen o çiçeğin nazıyla oynayan bir kadın vefayı da içinde taşıyor. Hoşgörülü de oluyor, merhametli de oluyor. O yüzden benim burada ilk söyleyeceğim şey bir çiçek alın. Canlı bir çiçek. Ve ona bakarak oturun bir kahve için. Bak biz bunları kaybettik. Biz minicik şeylerden mutlu olabilmeyi kaybettik. Evet. Evinizin bir çekmecesi, bir dolabı, bir yeri bozuksa ya da bir dolabın rengini beğenmiyorsanız giyinin, kuşanın, bağlayın başınızı. Güzelce orayı bir boyayın. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Aa, bu eve aitim. Bak orada bir çiçek var, bana gülümsüyor. Bir güneşe dönen bir hali var. İşte bu evi ben onarıyorum, bakıyorum. Hı-hı. İçimi de onarıyorum onunla. Peki. İşte misafir olmaktan çıkıyorum. O eve ait hissediyorum.
0: Çiçek bakmaya çalışıp finalinde çiçeği öldürüyorsak da yine iyi duygularımız var demek midir?
1: Var demek.
0: Olmuyor bazen.
1: Bazen olmuyor.
0: Olmuyor ya.
1: Bazen olmuyor.
0: Olmuyor. Yenisini alacağız.
1: Evet bilmiyorum.
0: Ne yapalım? Ne yapalım yani? Tohum muhum varsa bir daha sıfırdan başlayacağız.
1: Ya tatlı bir şey bu. Benim söyleyebileceğim şeylerden birisi bu. Bir diğeri nefes egzersizleri yapmak. Biraz tefekküre alan açmak. Bedenimle biraz temas etmek. Bedenim ne istiyor, ne seviyor? Diyor ki mesela yürüyüşe gidiyorum. Hadi diyerek ya bedenim gitmiyor, kalkmıyor. Bu niye eziyet ediyorsun? Ne yapmayı istersin canım benim? Kahve içmek istiyorum kendim. Tamam gitmeyelim bugün. Biraz kendi nazımızla da oynamayı bilmiyoruz. Bu şu demek değil. Her gün yeni bahaneler. İşte bugün hamur işi yemek istiyor canım. Yarın cips yiyelim. Böyle bir şey değil.
0: Ben kendimle bazen konuşursam böyle şeyler söyleyebilir benimki.
1: Ya biraz böyle otokontrollü de iradeli de olmak da gerekiyor. Nefes egzersizi yapacağız. Tefekkürle zihnimizi, kalbimizi doyuracağız. Bir ormana gidip telefonsuz, kulaklıksız oradaki kuşun halini bir dinleyeceğiz ya. Diyorum ki biz Urfa'ya gittik. Bilirsin oraları, gittin mi bilmiyorum.
0: Ay yok, hiç gitmedim. Sedacığım götür bizi.
1: O balıklı gölün atmosferi, oranın hali o kadar güzel ki ama durdum şöyle insanların haline baka kaldım. Beni buradan çek, buradan da çek. Öyle olmadı, saçım yamuk çıktı. Böyle de yap. Biz yitirdik. Oturduğum o balıkların hali, o atmosfer, şehre sinen öyle güzel bir maneviyat var ki üstünüze o koku siniyor biliyor musunuz? Bunu kaybettik. Yine çekin ama bir ormanda diyorum ki bak bir kuş vardı.
0: Dediğiniz şey değil mi?
1: Aynen öyle. Ne kadar tatlı ötüyordu ve çok değişik. Duymadım ki diyor. Görmedim. Görmedi bile. O an telefondaydı gözüm.
0: O sıra Flowers filtresiyle fotoğraf çekiniyor.
1: Aynen öyle. Ve rutinler ruhun çapasıdır. Hayatımıza rutin oluşturacağız. Mesela şöyle bir güne başlama olamaz. Allah'ım bugün yine uyandım. Neden uyandım ki? Güneş mi? Zaten bana doğmadı ki.
0: Ya bak olumlu uyanıyorum ama da. Ama şu da 6:30'da kalkmak bana tam olarak az önce söylediğiniz şeyleri hissettiriyor.
1: Doğdu güneşim, ne kadar da güzelim, aman Allah. Böyle bir şey de değil. Yani sevgi pıtırcığı olarak
0: uyanamayabilirim. Sivaslı bir gerç vardı ya. Güne nasıl başlıyorsun? Hop doğdu güneşim, kalkıyorum efendim, kahvemi ya, içiyorum, yüzümü yıkıyorum. Yani bakış açımızı rutin değiştirebiliriz. Ya, ama zorluklar da var.
1: Ha, ama ne yapabilirim bunun için? Rutin oluşturucu. Bir yani neyse canım bugün de böyle geldi geçti, bomboş geldi geçti, hiçbir faydam hem kendime hem insanlığa hiçbir şeyim olmadı.
0: Hakikaten ot gibi günü olacak. Geçirmişim dediğimiz günler olmasın
1: ve
0: inşallah.
1: En güzeli bence sadece alan değil veren de olacağız. Ruh vermekle doyuyor. Bir çiçek mi, bir hediye mi, bir şey ya, günüme renk katacak sesimi duyurmak.
0: Tuba Hanımcığım da bana çok güzel almış tabağıyla birlikte, ona eve gidince
1: güzel
0: inşallah
1: günlerde,
0: güzel
1: inşallah
0: portakal suyu içmek
1: istiyorum. Sağlıkla selam.
0: Uzaklaştım çünkü.
1: Şunu diyeceğim, bir hayır kurumu. bazen bir komşuluk, cenazeye giderken yemek götürmeyi unutan, el elde baş başta oturan bir topluluk haline gelmemeliyiz.
0: Hatta menü ne diye soran insanları
1: biliyorum ben. Biz neyi kaybettik bak zamanla, görüyor musunuz? Bu olmaz. Orada acının içinde bir de senin ne yiyeceğini düşünmemeli o ev sahibi ya.
0: Ve şuna da sunuyorlar biliyor musun? Biz tabii ki gideceğiz. İnsanlar en azından bize yemek taşırken acılarını şey yapıyorlar.
1: Ve sen götüreceksin. Unutuyorlar vesaire. Bizim Antep'te çok tatlı bir gelenektir bu. Sıcak ev yemeği gider. Yapılır, kendin pişirirsin, dua edersin, sevgini katarsın ve dersin ki bunu lütfen ye, şifa olsun. Biz bunları kaybettik. Komşumuz aç yatıyor ama biz tokluktan uyku uyuyamıyoruz.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Komşuluk bitti. O şeye biniyoruz, asansöre. Sırtını dönüyor insanlar. Bir Allah'ın selamını verebilirsiniz birbirinize. Bunları kaybettik. Yani buraları görmemiz gerekiyor ve en son söyleyeceğim. Beslenme, uyku ve egzersiz. Bunlar olmadan isterseniz terapiye gidin, isterseniz en güzel şeyleri yapın hayatınıza. Beslenmenizi düzene sokmazsanız, uykunuz gerçekten kaliteli olmazsa, 82 tane tilki zihninizde gezerse o çok sıkıntı ve egzersiz hayatımızın tam da ortasında, sizin de yapmış olduğunuz gibi böyle göbeğinde, hem de hobi olarak hem de severek yaptığımız bir şey olmalı. Bir cümle söyleyeceğim. Söylemeyeyim mi?
2: Hayır söylemeyin.
1: Bitireyim artık. Bence gidelim. Kovalayacaklar bizi.
0: Bizim her yayının sonunda bir balkon konuşmamız gerçekleşiyor. Sizi ve izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi kamerayla baş başa bırakıyoruz. Siz orada, sizi izleyenlere, dinleyenlere, az önce aklınıza tuttuğunuz şey başta olmak üzere onlara ışık yakacak, pozitif düşündürecek ya da onlara şu an ne hissettirmek istiyorsanız birkaç cümleyle birlikte balkon konuşmasına sevk ediyorum efendim.
1: Heyecanlanır mı? Baş başasınız. Güzel insanlar. Ben yüreği güzel insanlar demeyi çok seviyorum. Bugün buradaysanız, sesim sözüm sizin kalbinize değiyorsa demek ki siz de arayıştasınız. Arayarak arınmayı arayan, kıymeti arayan, sevgiyi ve güzelliği arayanlardan birisiniz. Bugün biz hayata yerleşememekten bahsettik. Hep kapı eşiğindeki hayatlarımızı evin içine, baş köşeye nasıl getireceğiz onlardan bahsettik. Umarım kalbinizdeki o sızıya birazcık merhem olabilmiş, birazcık kalbinizi çiçeklendirebilmiştir. Ben burada olmaktan ve bu atmosferi solumaktan, burada bugün misafir olmaktan çok mutlu oldum. Bu halime yansımıştır diye düşünüyorum. Ve şöyle bir söz söylemek istiyorum. Yerleşemediği için, ait hissedemediği için suçluluk duymak yerine, arayışta olduğu için kıymetli olduğunu hissettirecek bir kalbi düzen inşa edin kendinize ve kalp mimariniz o kadar güçlü olsun ki dışarıdan Ali'nin, Veli'nin, yedi düvelin lafı orada hiç yankılanmasın. Orası öyle sapasağlam, sadece Rabbin rızasının olduğu bir yer olsun. Şöyle diyebilirim belki de, hayat yerleşilecek bir durak değil, içinden geçilecek bir manzaradır. Manzarayı bambaşka şeylere heba etmeyin ve sevdiklerinizin de yüreğine hep dokunun, olur mu? Çünkü fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafa. O yüzden bir seni seviyorum demeyi, iyi ki varsın, hayatımdasın demeyi çok gördüğünüz o kişiler bugün yanınızda ama belki yarın olmayabilir. Şimdi kocaman sarıl.
0: Yani şu an
1: oldu mu?
0: Olmaz mı? Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hatta dünkü danışmanınız çok güzel bir soru sormuştu. Onu da unutmadan, onu da unutmak tabii istemedim. Sizin gibi hani bu kadar hazırlık yapan bir insanın hiçbir şeyini unutmadan geçirmek çok çok önemliydi. Az önce konuştuğumuz şeyle de çok ilintili. Tuba Hocam, yolcu olmak için başlangıcımız ne olmalı? Kalp mi, yol mu diye sormuş. Büyük ihtimalle sizin o yolculuğunuz çok etkilemiş. Nereden başlayayım diye soruyor.
1: Sadece akıl bir yere kadar yol yürütür, sadece kalp bir yerde seni bırakır. Ben hep şunu söylüyorum, akleden bir kalple kalbimi yamacıma kattım ama aklımı da yanıma aldım diyeceğiniz bir kalp inşası yapın. Yolda yolcu olmaya niyet edin. Oradaki çakıl taşları, engebeler hepsi yolun hediyeleri. O çakıl taşlarına değil, zirvede göreceğiniz o muhteşem manzaraya kalbinizi odaklayın. Bir de yol arkadaşınızı iyi seçin. En önemlisi.
0: Kadın daha ne söylesin, vallahi kitabın ortasından konuştu. En son noktayı da koydu. Aklınıza takılan şeyler için bir doktorun hikayesi Instagram sayfasından bana yazın. Her türlü şifalanmak adına bir yolculuğa merhaba deriz diyor galiba, değil mi?
1: Diyelim, gelin yolculuk yapalım.
0: Kaleminiz çok kuvvetli. Çok güzel cümleler yazmışsınız. Yüreğiniz çok kıymetli. Dilinizden çok güzel dökülüyor o kaleme aldığınız şeyler. Tebrik ediyorum size her şeyden önce. Ve çok güzel projeler yapacağınızı biliyorum. Yine söyledim. Burada söz alıp hayata gerçekleştiren konuklarımı ben tekrardan alıyorum. Bunun birkaç örneğini de gördük bu 4 senelik süre içerisinde. Sizin de Eylül sonu, Ekim başı gibi.
1: İnşallah.
0: Çok büyük bir kitleyle. Yapacağınız bir belediyeyle yapılan bir protokolden sonra kadınların olumlu davranışlar, güzel duygularla hem evine, ailesine sahip çıkması adına hatta harika STK'lar da var. O STK'larda işbirliği yapılıp acayip işler çıkabilir. Ben size güveniyorum ve bir söz istiyorum. Eylül sonu, Ekim başı gibi
1: İnşallah.
0: Böyle bir proje yapmaya İnşallah kalbi niyet olarak niyet İnşallah. Ediyor musunuz?
1: Ediyorum gerçekten. En büyük hayallerimden birisi. Bunu hiç sizinle konuşmadan bugün bunun buraya geliyor olması acayip enteresan. Ben böyle istiyorum
0: şey
1: ki aynen gözümün alamadığı bir konferans salonu, gözümün alamadığı bir insan grubu ve o kırmızı perdelerin önüne gerçekten acıya tutunmayan, cesaretle yol yürümeyi seçen ama önce herkesin kalbine söz söyleyen o Tuğba'yı oraya getirmeyi ben de çok istiyorum.
0: Ben mekan ve saat bilgisi verdim. Net gün içinde Eylül sonu, Ekim başını bekleyebilirsiniz. Ne diyebilirim ki başka?
1: Nasip.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki tanıştık. İyi ki yayınıma geldiniz. Şimdi yayını kapattıktan sonra güzel sohbetimize de devam edeceğiz. Sohbet doyulabilir bir şey olmadı. İki saate mi yaklaştık? Neredeyse. Bir buçuk saat.
1: Kaç dakika gibi hissettik? 7,5 olsun hadi. 7,5 dakika gibi falan geldi.
0: Duyduk sevgili yönetmenim.
1: Ben böyleyim.
0: Yani harika.
1: Buranın enerjisi de yansıdı. Garip bir şey. Yani,
0: şükürler olsun. Nasıl geçti anlamadım cümlesini. Her bölüm duymak gerçekten çok mutluluk verici. Ağzınıza yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim sizin de.
0: Devam edelim. Ben yayını kapatayım. Şöyle herkese gitsin yemeklerini, içmeklerini yapsın. Benimle birlikte ütü yapanlar ütülerini bitirmişlerdir herhalde. Yeterli süre verdim diye düşünüyorum. Şarşaflar bile ütülendi büyük ihtimalle. Çok güzel, böyle maneviyatı çok yüklü, çok güzel bir program oldu. Kısa sürede bitirmek istemedim her şeyden önce. Bazı programlar böyle akışta kalıyor, devam ediyor. Bakıyorum yönetmenimin de keyfi yerinde. O da tatlı tatlı dinliyor. Konuğumuz zaten akıyor gidiyor. Umarım siz de keyif almışsınızdır bizi dinlemekten ve izlemekten. O zaman her zamanki gibi kapanışı yapıyorum. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi bültenini aktarıyorum ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
4: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1815, Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan 2 gün önce gerçekleşti. 1903, Ford Motor Şirketi kuruldu. 1919, Merzifon İsyanı gerçekleşti. 1919, Yörük Aliyev'e Yunan müzferesini imha etti. 1920, yara bandı Early Dickinson tarafından icat edildi. 1923, Nezihe Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Fıkrası kuruldu. Kadınlara siyasi haklar istenilince basında alay konusu oldu, parti kapatılınca Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1940, Litvanya'da komünist yönetim kuruldu. 1950, TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti. 1963, Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu. 1970, 15 Haziran'da başlayan İzmit-Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçti, yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçiler de yürüyüşe katıldı, 15-16 Haziran işçi direnişi, 16 Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul'la Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle sona erdi. 1973, TRT MEP ortaklığıyla hazırlanan üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı. 1983, Yuri Andropov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1991, Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi. 2000, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi. 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Mali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettik.
1: Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3,8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Pınarbaşı'nda son birkaç günde meydana gelen depremler üzerinde konuşan maden teknolojisi ve yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli, deprem sürüsü ve kabuk içi lokal gerilim tahliyesinin aynı daralanda üst üste yığılması, sismik aktivitenin sınırları belli lokal bir yapıda hapsolduğunu gösterir, bu parçaların altı üzeri depremleri üretme ve tetikleme olasılığı bilimsel veri seti dahilinde bulunmaktadır, dedi. TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Kayseri'de Mayıs ayında 8823 otomobil, 135 minibüs, 54 otobüs, 1609 kamyonet, 303 kamyon, 755 motosiklet, 25 özel amaçlı ve 366 traktör olmak üzere toplamda 12.070 taşıtın devri gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarı inşa ediliyor. Melikgazi Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvara anında müdahale etti. Melikgazi Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarına müdahale etti.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
5: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
6: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
7: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde, İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi, Ortodoks Karaman Türkler için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki Büyük Türk Mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin en büyük hatam ve pişmanlığım diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri. Hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik. Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
6: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede komisyon raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Meclis Başkanı'nın DEM Parti heyetiyle görüşmesi yaklaşık bir saatin ardından sona erdi. AK Parti, 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanılmayacağı ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz," dedi. Bakan Gürler, terörsüz Türkiye ve 12. yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim, bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan rapor operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Meksika milli takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Šarić'i transfer etti. Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk antrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele bugün Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBA Milletler Ligi'nde Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti. Fransa'da İsrail'in Gazze şeridine devam eden saldırılarına ve işlediği soykırıma karşı sesini yükselten öğrencilerin Filistin'e destek girişimleri Fransız polisinin müdahalesiyle bastırılıyor. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açsa da uzmanlar toparlanmanın kademeli ve uzayan bir süreç olacağını belirtiyor. ABD-İran arasında varılan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik sürerken, geçişlerin kademeli şekilde artabileceği ve trafik akışının normalleşmesinin birkaç ay sürebileceği tahmin ediliyor. Avustralya polisinin İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen küresel somut filosundaki Avustralyalı aktivistlere yönelik cinsel şiddet olaylarını soruşturacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Uluslararası Koruma ve Çözümler Biriminde Kalıcı Çözümler ve Saha Koruma Destek Hizmeti Başkanı olarak görev yapan Jackie Keegan, 2027'de dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmeye ihtiyaç duyacağını öngörüyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevanchi, İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın hazır bulunacağını söyledi. İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi, ABD yönetiminden İran'la nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek, yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6.586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1815, Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan 2 gün önce gerçekleşti. 1903, Ford Motor Şirketi kuruldu. 1919, Merzifon İsyanı gerçekleşti. 1919, Yörük Aliyev'e Yunan müzferesini imha etti. 1920, yara bandı Early Dickinson tarafından icat edildi. 1923, Nezihe Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Fırkası kuruldu. Kadınlara siyasi haklar istenilince basında alay konusu oldu, parti kapatılınca Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1940, Litvanya'da komünist yönetim kuruldu. 1950, TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti. 1963, Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu. 1970, 15 Haziran'da başlayan İzmit-Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçti, yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçiler de yürüyüşe katıldı, 15-16 Haziran işçi direnişi, 16 Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul'la Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle sona erdi. 1973, TRT MEP ortaklığıyla hazırlanan üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı. 1983, Yuri Andropov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1991, Başbakan Yıldırım Akbulut, istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi. 2000, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi. 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Mali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettik.
1: Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3,8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Pınarbaşı'nda son birkaç günde meydana gelen depremler üzerinde konuşan maden teknolojisi ve yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli, deprem sürüsü ve kabuk içi lokal gerilim tahliyesinin aynı daralanda üst üste yığılması, sismik aktivitenin sınırları belli lokal bir yapıda hapsolduğunu gösterir, bu parçaların altı üzeri depremleri üretme ve tetikleme olasılığı bilimsel veri seti dahilinde bulunmaktadır, dedi. TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Kayseri'de Mayıs ayında 8823 otomobil, 135 minibüs, 54 otobüs, 1609 kamyonet, 303 kamyon, 755 motosiklet, 25 özel amaçlı ve 366 traktör olmak üzere toplamda 12.070 taşıtın devri gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarı inşa ediliyor. Melikgazi Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvara anında müdahale etti. Melikgazi Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarına müdahale etti.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve BAN Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede komisyon raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Meclis Başkanı'nın DEM Parti heyetiyle görüşmesi yaklaşık bir saatin ardından sona erdi. AK Parti, 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanılmayacağı ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, dedi. Bakan Gürler, terörsüz Türkiye ve 12. yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dilim, bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Meksika milli takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Šarić'i transfer etti. Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk antrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele bugün Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBA Milletler Ligi'nde Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Mirasın izleri.
5: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti. Fransa'da İsrail'in Gazze şeridine devam eden saldırılarına ve işlediği soykırıma karşı sesini yükselten öğrencilerin Filistin'e destek girişimleri Fransız polisinin müdahalesiyle bastırılıyor. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açsa da uzmanlar toparlanmanın kademeli ve uzayan bir süreç olacağını belirtiyor. ABD-İran arasında varılan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik sürerken, geçişlerin kademeli şekilde artabileceği ve trafik akışının normalleşmesinin birkaç ay sürebileceği tahmin ediliyor. Avustralya polisinin İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen küresel Sumut filosundaki Avustralyalı aktivistlere yönelik cinsel şiddet olaylarını soruşturacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Uluslararası Koruma ve Çözümler Biriminde Kalıcı Çözümler ve Saha Koruma Destek Hizmeti Başkanı olarak görev yapan Jackie Keegan, 2027'de dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmeye ihtiyaç duyacağını öngörüyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevanchi, İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın hazır bulunacağını söyledi. İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi, ABD yönetiminden İran'la nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek, yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, Nisan sonu itibariyle kurulu kapasitedeki payın %12'ye ulaştığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirterek, katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon 86.2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384.4 milyar lira olarak hesaplandı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.27, euro 53.51, gram altın 6586, çeyrek altın 10.762 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız ve Bünyan 24, Akkışlı 25, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza, Özvatan 26, Felahiye 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 18 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1815, Napolyon'un son zaferi Ligne Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan 2 gün önce gerçekleşti. 1903, Ford Motor Şirketi kuruldu. 1919, Merzifon İsyanı gerçekleşti. 1919, Yörük Aliyev'e Yunan müzferesini imha etti. 1920, yara bandı Earle Dickinson tarafından icat edildi. 1923, Nezihe Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Fıkrası kuruldu. Kadınlara siyasi haklar istenilince basında alay konusu oldu, parti kapatılınca Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1940, Litvanya'da komünist yönetim kuruldu. 1950, TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti. 1963, Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu. 1970, 15 Haziran'da başlayan İzmit-Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçti, yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçiler de yürüyüşe katıldı, 15-16 Haziran işçi direnişi, 16 Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul'la Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle sona erdi. 1973, TRT MEP ortaklığıyla hazırlanan üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı. 1983, Yuri Andropov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1991, Başbakan Yıldırım Akbulut, istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi. 2000, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi. 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radarın Rotası.
2: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zerafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvat Sassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radarın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın Rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Mali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettik.
1: Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi 15 Haziran Pazartesi saat 20.42'de meydana gelen 3,8 şiddetindeki depremin ardından 16 Haziran Salı saat 1.04 sıralarında 3,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Pınarbaşı'nda son birkaç günde meydana gelen depremler üzerinde konuşan maden teknolojisi ve yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli, deprem sürüsü ve kabuk içi lokal gerilim tahliyesinin aynı daralanda üst üste yığılması, sismik aktivitenin sınırları belli lokal bir yapıda hapsolduğunu gösterir, bu parçaların altı üzeri depremleri üretme ve tetikleme olasılığı bilimsel veri seti dahilinde bulunmaktadır, dedi. TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Kayseri'de Mayıs ayında 8823 otomobil, 135 minibüs, 54 otobüs, 1609 kamyonet, 303 kamyon, 755 motosiklet, 25 özel amaçlı ve 366 traktör olmak üzere toplamda 12.070 taşıtın devri gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarı inşa ediliyor. Melikgazi Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvara anında müdahale etti. Melikgazi Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde çöken istinat duvarına müdahale etti.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Dilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede komisyon raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Meclis Başkanı'nın DEM Parti heyetiyle görüşmesi yaklaşık bir saatin ardından sona erdi. AK Parti, 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanılmayacağı ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz," dedi. Bakan Gürler, terörsüz Türkiye ve 12. yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı, "Dilim, bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan rapor operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Meksika milli takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yayın tekrarı.
9: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
10: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
11: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
8: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
10: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
12: Evet.
10: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörbük.
12: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
10: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
12: Nasıl ayağı öyle değil.
10: Benim param.
12: Benim param
10: o da benim.
12: O da benim.
10: Senin param. Senin param o da benim.
12: O da benim.
10: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
10: 2011.
12: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
10: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
12: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
10: Tamam.
12: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
10: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
9: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
10: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve güne başlıyoruz efendim. Gününüz güzel geçsin. Güzel bir artık yaz sabahına doğru dönmeye başladık ama hafta sonuna doğru yeniden ufak bir yağış dalgasıyla da karşı karşıya kalacağız. Baştan söyleyelim, sonra görünce aman efendim bilmiyorduk tanımıyorduk yapmayalım. Hafta sonu yine bir hava soğuyacak. Yine bir yağmur yağış var. Hala yaza tam gidemeyiz. Yememişiz gibi hissettireceğiz tam da gün dönümünün olduğu günlerde. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
12: Günaydın, hayırlı sabahlar.
13: Günaydın, günaydınlar herkese.
10: Meteoroloji diyor ki efendim bugün günlük güneşli ki en düşük 16 dereceye kadar çıkar ama gün içerisinde 28 dereceye kadar hava sıcaklığı çıkar. Yanacaksınız diyor. Çarşamba gün 29 derece, perşembe gün 29 dereceye çıkacak ama diyor bu 3 günde güneşli. Cuma ve cumartesi günü itibariyle yağış var.
12: Yine.
10: Haberiniz yağış olsun diyor.
12: Olsun
10: hava
12: ya,
10: hava
12: olsun.
10: Sıcaklığı da 23 dereceye kadar düşecek diyor. Olsun mu?
13: Olsun tabii yani arada bir böyle haftada bir gün iki gün. Cumartesi pazara denk gelmese de olur ama
10: arada,
13: 60
10: arada,
13: gün 65 gün.
12: Salı iyi mi Ahmet Bey?
13: Mustafa'cığım 60 gün 65 gün geçtiğimiz yıllarda hiç yaz döneminde bir damla yağışın düşmediği.
12: 3,5 ay yağmadığı olmuş.
13: Yani onları yaşadığımız için böyle haftada bir 10 günde bir yağmur az da olsa bir yağmur gerçekten çok büyük bereket.
12: hafif bir serinlik verir değil mi?
10: Vallahi...
12: Temmuz Ağustos'a gelince ne olacak? Bu sefer diyorsun ki bugün diyorsun yanacaksın diyorsun hava durumuna göre 28 derece. 40-45 dereceleri göreceğiz.
10: Vallahi bilmem. Birinizin araba alarmı çalıyor bıp bıp diye.
13: Ben de ona bakıyorum. Bir
10: yok, dışarıdan geliyor ses diye. Alakası yok. Valla dengesi birazcık bozuldu havanın. Uzmanlara göre Ekim-Kasım ayları dahil olmak üzere hava sıcaklığı yüksek seyreder diyorlar. Yani kış böyle geçti. Sonbahar bu kadar yoğun geçti. Mevsim uzadı. Bu kadar uzamanın üzerine yaz dönemine de gelince siz Ekim'de Kasım'da da sıcak havalarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorlar. Evet. Haberiniz olsun, böyle uzun geçen de bir yaz sezonu olmuş olacak gibi görünüyor. Bereketi olsun, bereketli olsun inşallah ama böyle bir korkutmuyor da değil. Yani böyle çatır çatır geçen bir yaz olursa bir de üstüne bir de o kısmı görmüş olacağız. Efendim İran Amerika mutabakat zaptı cuma günü diyorlardı, imzaladılar. Hayırlı olsun dediler, hatta elektronik ortamda imzalamışlar, tamamlamışlar. Yani biz o işi hallettik. E-Devlet üzerinden e-imza ile halletmişler. Daha sonrasında da açıklamalar ard arda gelmeye başladı. Bir taraftan İsrail'in tutumu hal böyle olunca merak ediyordu. İsrail bazı güvenlik bölgelerini ben terk etmeyeceğim. Bizim için hala risk oluşturuyor diyor. Trump sen ne yapıyorsun demeye getiriyor işin içerisinde. Ama dün itibariyle işlem tamamlandı gibi görünüyor. En azından mutabakat metni imzalanmış oldu. Peki piyasaya nasıl yansıdı? Dün Borsa İstanbul'a müthiş yansıdı. Dün %3.64'lük bir artışla 14.446 puandan Borsa İstanbul kapatmış oldu. Dolar kurunda 46 lira 29 kuruş. Euro da ise 53 lira 65 kuruşluk bir fiyat söz konusu. Altın onsunda 4325 dolar seviyesi var. Brent petrolde ise 82 dolar 90 sent civarında bir fiyat var. Aslında açıklamanın ardından geldiği seviyede hem Brent petrol hem de altın aynı yerde duruyor. Biraz temkinli yaklaşıyoruz gibi hissediyorum ama birazdan Halil Bey'e yorumlattıralım. Serbest piyasada gram altın 6595 liradan, bir çeyrek altın ise 10776 liradan işlem görüyor. Savaş biterse hızlı bir yükselme ve hızlı bir düşüş yaşarız. Altın yükselir, petrol de hızlı şekilde düşer demiştik ama dün geldiği seviyede kendini stabil hale bıraktı desek herhalde yeridir. Altında 4320-25 dolar civarında bir fiyat söz konusu.
13: Hani Halil Bey araya girmeden hemen şeyin hep söyler ya, algı gerçekliğin önündedir diye, ya da beklenti. Şimdi beklenti bu barış anlaşması ya da ateşkes beklentisini satın aldı. Gerçekleşince bir şey olmaması bence normal. Halil Bey'in anlattığı
10: an. Düşmüştü. Geçen hafta krizleri vardı ya, 4000 dolara kadar düşmüştü.
12: Dün düştü.
10: %10 yükseldi iş şeyde, altında %10'a yakın yükseldi ve durdu orada.
13: İşte beklenti bitti. Şimdi bence Halil Bey'in tezine göre olmaması lazım artık.
12: Ben söylediğim doğru. Beklentiyi satın aldı. Dün
10: adam kendi kendini teyit etti ya, Halil Bey'in dediği gibi diyor. Adam Ahmet Bey'in dediği doğru diyor. Bence Ahmet Bey'in dediği doğru yani. Seninki değil Ahmet Bey'in de gidiyor.
12: Sen de doğrusun.
10: Sen de Ahmet'sin. Peki.
12: Ya şöyle bak, dün Hakan Fidan'ın açıklaması neydi? Temkinli mutluyuz. Bak bu çok önemli. İşin aslında püf noktası ve sırrı burada. Dün %4 civarında Brent petrol düştü. 3-3,5'lar seviyesinde altın çıktı. Dün mutabakat zaptı imzalanacak lafının arkasından.
10: Ki imzalandı ardından da.
12: Gece imzalandı, bitti. Beklenti satın alındı. Bitti.
13: Ha, o ama, kadardı.
12: Bitti. Tabii. Ama aması var işte, o da Hakan Fidan'ın sözlerinde gizli. Ne olacağı hala belirsiz. Hala da çok umut yok. Çünkü piyasa bunu da satın alıyor şu an. Beklentisi şu an ne olacağı belirsizliğinin beklentisi var.
13: Niye hep birilerinin dudağının arasında gidiyor
12: şöyle,
13: ki
12: şöyle, mutabakat zaptı. Mutabakat zaptığında maddeler yok. Şimdi dün gece dediler ki 24 saat ile 48 saat içerisinde biz ayrıntıları, maddeleri paylaşacağız. Paylaşılan bir şey yok. İsrail orada...
13: Boş kağıda mı imza attırdılar?
12: Ya biz barış görüşmeleri yapacağız zaptı bu abi. Bu kadar.
13: Ya benim senin beni sebebimle ihtimalini sevdiğim gibi bir şey olmuş.
12: Onun gibi bir şey, bak çok güzel bir cümle kurdu. Onun gibi bir şey. İsrail dedi ki İran'la ABD'nin yaptığı anlaşma beni bağlamıyor.
13: O yine
12: beni ilgilendirmiyor. Zaman. Ben kendi ulusal güvenliğimden sorumluyum. Ben Giver, ulusal ne bir şey bakanı şeyin, İsrail'in. Dedi ki ben işgal ettiğim yerlerden geri çekilmiyorum. Hizbullah'tan temizlediğim yerlerden geri çekilmiyorum. Dedi. Bu da Hizbullah'tan dediği yer aslında hem şeyi kastediyor, Lübnan'ı, hem de Gazze'yi kastediyor. Ben kendi bildiğimi okurum diyor. İsrail basında inanılmaz bir şey var, madde başlıklar var. ABD bizi sattı arkamızdan vurdu gibisinden. Şu an sanki Netanyahu ile Trump zaten bir küfürleşme var. Biraz gerildi. Hülasa henüz imzalanmış yani barış yok. Ne olacağı hala belirsiz. Hala ince bir ipin ucunda. İsrail'in orada bir yaptığı şeyler, provokatif faaliyetler sel başa dönme ihtimalimiz çok yüksek. Bak çok yüksek. O yüzden birazcık
10: temkinli.
12: Bilet ve altın temkinli.
13: Ortalığı karıştırmak için ne ödüğü belirsiz bir füzeyi Amerikan üstlerine gönderip aha bunu İran attı deyip yine ortalığı karıştırmaya çalışır mı?
12: Yapabilir. Yapar. Yaptı ki yaptı da.
13: İsrail Amerika'ya füze attı, bunu da İran attı
12: yapar
13: dedi.
12: Yapar da yaptı da.
13: Onlar attı.
12: Abi adamlar kendi için. Kendilerine Dünya Ticaret Merkezi'ni vurdu ya. Orada bir tane uçağın ne hükmü var?
10: Tayyip Erdoğan zaten açıklamanın altında sabotajı dikkat edin açıklamasını yapmıştı evet. Aynı gün itibariyle. Bu da önemli artık buraya da birazcık ayıktık. Yani çok net savaşı hani füzeyi ben gönderdim, ben attım, ben vurdum demesi gerekiyor. Çünkü yıkılan bir yer önemli hale gelmiyor. Yani onun niyeti önemli hale geliyor artık yani. Yoksa iki yere sahte bomba atılmış filan. Aynen öyle. Reuters'a konuşan İran'la üst düzey bir yetkili Amerika ile hazırlanan mutabakat zaptını taslağında petrol yaptırımlarının kaldırılması, nükleer programımız sınırlandırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin kapsamlı düzenlemelerin yer aldığını açıklamış. Reuters'a konuşmuş. Taslakta öne çıkan maddeler arasında Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemileri yeniden açması, buna karşılık Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması yer alıyor. Ablukanın mutabakatın imzalanmasının ardından başlayarak 30 gün içinde tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor. Anlaşmada yer alan finansal başlıkta ise Amerika'nın nihai anlaşmaya kadar İran'a yeni yaptırım uygulamayacağı, anlaşmanın tamamlanması halinde ise Amerika ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının belirlenen bir takvim doğrultusunda kaldırılacağı belirtiliyor. Ayrıca Amerika'nın belirli bir süre için İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet tanıyacağı ve İran'ın petrol ihracatına yeniden başlamasına izin vereceği aktarılıyor. Taslakta ayrıca Amerika'nın İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacağı ve bunun nakit transferleri, bölgesel işbirlikleri ve kredi hatları yoluyla gerçekleştirileceği ifade ediyor. Bunun yanında Washington'un bölgesel ortakları ile birlikte İran için yeniden inşa kalkınacağı planı hazırlayacağı ve bu planın 60 gün içinde Tahran'da müzakere edilerek sonuçlandırılacağı belirtiliyor. Nükleer başlıkta ise İran'ın nükleer silah üretmeyeceği ve edinmeyeceği taahhüdünde bulunduğu, buna karşılık mevcut nükleer faaliyetlerini genişletmeyeceği ve uranyum zenginleştirme seviyesini arttırmayacağı kaydediliyor. Amerika ise İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını gelecekteki kapsamlı anlaşma çerçevesinde kendi topraklarında seyrelterek azaltmasına izin vereceği belirtiliyor. Nükleer programın geleceği, uranyum stokların yönetim ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin nihai düzenlemelerin ise 60 günlük müzakere sürecinde netleşeceği ifade ediliyor. İsviçre'deki imza töreninin ardından yayınlanacak denmişti Pakistan Başbakanı ama durum öyle olmadı. Dün imzaladık bitti dedi yani. Ne İsviçre'si bile yol mol çıkartmayın bize dediler. Tabii
12: imzayla aradan yine yapacaklarmış Cuma günü.
10: İmza geçmiyor muymuş?
12: İmza geçecekmiş.
10: Peki öyle olsun ve şu an itibariyle bu durumda birazcık stabile binmiş gibi duruyor. Peki bölgeyle alakalı başka anlaşmalar ne var? Zabıt imzalandı. Trump İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını belirtmiş. Ve aslında Trump kendisine şunu yapıyor. Evet savaştık ama sonunda nükleer silaha sahip olmayacaklarını beyan ettiler diyor. Zaten sahip değiliz demişlerdi. Olmayacağız da demişlerdi. Başa döndük. Hürmüz Boğazı açıldı diye mutlu oluyoruz. Ola zaten açıktı siz girmeden önce. Boğaz açıktı. Elini kolunu sallayan geçiyordu. Şu an itibariyle de geçmeye başlamış. İran gemileri de Amerikan ablukasının içerisinde çekmiş. Ayakları yerde geziyor. Yani Trump ne demiş? Asla nükleer sahibi olamayacaklar demiş. Ayrıca Amerika'nın İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir denmiş. Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaşan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer silah sahibi olmayı kabul ettiğini söylemişti. Sahip olmamayı kabul ettiğini söylemişti. Trump asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanılırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi. Çünkü bu nükleer silaha giden bir yoldu. Amerika için korkunç bir anlaşma konulmuştu diyor. Bu da kendi gölgesiyle ve kendi eski başkanlarıyla savaşıp en iyisini ben yaptım aslında.
12: Bir Biden'a laf atıyor, bir Obama'ya laf atıyor. Demediği lafı kalmadı.
10: Clinton'a doğru dön. George Washington'a kadar dönecek.
13: Kennedy şöyle yaptıydı deyip ben onun işlerini düzelttim diyecek.
12: Bir de sürekli söylüyor ya işte ben diyor barış getiriyorum diyor 8 tane mi 9 mu dedi. Savaşı bitirdim dedi. Şimdi bunu da yanına ekleyecek büyük ihtimalle.
10: Tabii ben açtım ben kapattım diyor.
12: Savaş bitirdim diyecek. Şaka gibi ya.
10: Elektronik olarak zabıt imzalandı. Buradaki normale dönüşün aylar, uzmanlar öyle söylüyormuş. Ürümcü'deki normale dönüş aylar sürebilir. Çünkü yüzlerce gemi var orada. Onların geçişleri ve süreçleri aylar sürebilir diyor. Ve bu birazcık şey olabilir. Hani hala o normalleşmenin zamanında uzatabilir. Cuma günü yine İsviçre'nin Cenevre kentinde başkan yardımcısı Vance ve gideceğini açıklamış. Ve kendisinde katılabileceğini söylemiş Trump. Metin imzaladı. Sonra da yayınlanacak neye attığımızı. Netanyahu da Lübnan'la alakalı anlaşma şey yapıyor, açıklama yapıyor. İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi demiş. Netanyahu Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtirken bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz ifadesini kullanmış. İsrail'li başbakan zaman zaman Amerika Başkanı Trump'la aynı görüşte olmadıklarını da açıklamış. Şu an itibariyle Hürmüz'de aylar sürebilecek bir süreç var. İran gemileri Abluka bölgesinden sorun geçmiş. Hürmüz Boğazı Basra'ya kıyısı olan ülkeler için de kritik önemde ve o ülkelerin de normalleşmesini sağlayacak. Şimdi şımarık çocuk İsrail'i ne yapacağız? Çocuk diye

0: henüz hiçbir anlam ifade etmiyor.
1: Yok, Amerika'nın İran'la değil, Amerika'nın İsrail'le anlaşması lazım ortalıkta. Önce bir onlar bir anlaşsalar belki şey olur da yani. Doğru, İsrail söylüyor. Durmadığı için Amerika İsrail'le anlaşmalı.
2: Başlatan, tahrik eden de zaten bizzat kendileri de İsrail. Tabii. Yani. Bu kadar
0: İran'a, tahrik oluşturan İran'a da oydu. İran'a ilk füzeleri atan da yine İsrail'di.
2: Aynen öyle.
0: Savaşı başlatan oydu. Bitiren ABD. Ben burada yokum diyor. Siz kendi aranızda yaptığınız diyor, anlaşmalar beni bağlamaz diyor. Ben kendi bildiğimi okurum diyor. ABD İsrail'e karşı bir sert tutum var.
1: Yaptırım yapabilir mi?
0: Ya yaptırım da şu olur. En büyük destekçisi zaten o. Hibeler bilmem ne. Yüzlerce milyar dolarlık hem silah, savunma sanayi, öbürü belki uçak, füze her neyse. Sınırsız destek verdi. Yüzlerce milyar dolar. Bugüne kadar yani, sadece bu 100 günlük savaştan bahsetmiyorum. Der ki ben sana silah vermeyeceğim der. Ya da azaltacağım der. Yapacağı bu. Ha, öbür taraftan da hani düşman ülke olarak kabul eder mi? Hayır. Niye? İnanılmaz bir iç içe bağlı. Yani oradaki ABD'nin senatosunda, parlamentosunda belki en az yarıdan fazlası İsrail yanlısı.
1: Birbirinin patronu ya, hangisi bilemedim.
0: İsrail ABD'nin patronu. Net. Bunu hepimiz biliyoruz. Tüm dünya biliyor.
2: Önümüzdeki günlerde süreç çok tartışılacak. Muhtemelen de dediğin gibi şımarık çocuk İsrail'i durdurmak için bir güce ihtiyaç olacak. Amerika da birazcık bu anlamda köşeye sıkıştı gibi görünüyor. Çünkü oluşturduğu savaş ve savaş atmosferi, biraz önceki konuştuğumuz işte, neyi sağladınız? Nükleer elde etmeyecek. Zaten adamlar etmiyoruz diyordu. Bak, ediyorlar da etmiyorlar diye bilmiyorum. Zaten beyanları buydu. Döndük Hürmüz Boğazı, serbest geçiş. Zaten serbestti. Lübnan'a İsrail. Zaten bu savaş başlamadan önce İsrail Lübnan'da falan yoktu. Yani girmemişti, doğru mu?
0: Ne diyordu? Ben rejimi değiştireceğim diyordu. Değiştiremedi. Yerli bir edeceğim, cehenneme çevireceğim. Ne, taş devrine taş döndüreceğim, devrine çevireceğim diyordu. Onu da yapamadı. Neyi başardı ABD? Hiçbir şey. Sıfır.
2: Yine kazanılamamış bir savaşta baş başa Amerika için.
0: Aynen öyle. Aynı Afganistan'da olduğu gibi, Vietnam'da olduğu gibi, Somali'de olduğu gibi. Somali olayları 70'lerin sonunda olmuştu. Yani başardığı tek bir şey var, o da Venezuela. Kendine bağladı, kendi adamını getirdi, petrolüne el koydu, çöktü daha.
2: O da şimdilik başardı.
0: Şimdilik de bundan sonra da kolay kolay Venezuela değişmez herhalde. Çünkü oradaki tüm şeyi değiştiriyor. Bürokratları da değiştiriyor. Her şey, herkesi kendine bağladı.
2: Ya işte ulus kültürü olmayan, ulus olmayan ve kendini ülke gibi hissetmeyen vatandaşların bulunduğu yerde herhangi bir yönetim gelip herhangi bir başka yönetimde kendini değiştirebiliyor. Hani Allah'ın esirgesin, Allah kader etmesin, ama Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan hikayelerde hemen hemen benzerlerini yaşamış olduk aslında. Yani karma ulusların ve dağılmış ulusların kendi içindeki çatışmasıyla başlayan süreçlerde ülkelerin paramparça olmasına, sözde demokrasi getiriyoruz eğilimiyle, demokrasiyi boşver, elinde avucunda ne varsa alıp insanların hayatını, yerlerini, meskenlerini sürgün ettikleri bir atmosfere doğru döndü. Ki çok uzun bir tarih değildir yani dünya tarih sahnesi için. İşte Kurtuluş Savaşı dönemi ve öncesinde yaşadığımız hadisede kendi ülkemizle de alakalı aynı senaryo yaşanmıştı. Ora benim, ora senin, ora senin. Hatta bin parçaya bölünmüş bir ülke vardı yani, el kadar bir Anadolu. Tamam, kalanını biz halledeceğiz. Bunun dirayetini gösteren ne? Vatandaşın kabullenişsizliği, kabullenmemesi belki de işi toparladı. Halkın ayaklanması belki de işi toparladı, ama Venezuela'da da, Suriye'de de, Irak'ta da halk nereye ayaklanır? Kendi içinden zaten satmış, satın almış, parça parça olmuş.
0: Tabii işte o, bu da şey işte, o millet ve medeniyet dediğimiz var işte, o da toplama, yani birbirinden farklı etnik gruplara sahip olan bir ülkeyi toplama bir ülke haline getirirsen, ki Irak, Suriye gibi, bunlar toplama ülkeler. Geçmişte yoklar. Farklı, yani atıyorum işte 5000 yıllık, 6000 yıllık bir geçmişi var Suriye topraklarının. Ama Suriye devletinin böyle bir vatandaşı yok. Şimdi Suriye'deki o 2010-2011 iç savaş döneminde 10 milyondan fazla insan Suriye'nin dışına göç etti, mülteci oldu. Birçoğu, yani gitmeyenler de var, o ayrı. Milyonlarca ölü var. Allah rahmet eylesin hepsine.
2: Amin.
0: Suçsuz günahsız bebekler var. Irak yine aynısı. İşte o peşmergelerin Türkiye'ye gelmesi, ki 1989-90-91 döneminde ne kadardı? Yaklaşık 500 binin üzerinde sırf Irak'ta Türkiye'ye geldi. Hatırla. Evet. Erkile'de Kuşçu Köyü'nün yanına da geldi o dönemde.
2: Doğru doğru.
0: Senin köyün biliyorsun. Oraya da geldi, ki çok iyi hatırlıyorum o dönemleri. Irak böylesine ve parçaladılar. Ama İran bir Allah'ın kulu,

0: mülteci olarak gitmedi. Başka bir ülkeye gitmedi. Gitmediği gibi dışarıdakiler de hali hazırda yurt dışında olanlar da ülkelerine döndü. Ve hepsi de Tahran'a hareket etti. Milyonlarca kişi aynı anda meydanlarda toplandı. Bak bu medeniyettir. Bu millet olmaktır. Bunun karşısında dünyada tüm dünya bir araya gelse İran'ı yok edemez. İçine Çin'i koy olmayacak da. Çin'i koy.
1: Yok eder de vazgeçiremez yani.
0: Efendim?
1: Yok eder de vazgeçiremez yani.
0: Vazgeçiremez yok eder. Küllerinden yine doğar. Bak medeniyet olmak, millet olmak böyle bir şey.
2: Tabii canım. İran'ın da çıkmazı buydu zaten. İran'ın tüm saldırının çıkmazı, tüm planlaması. Diğer ülkelerde yaptığımız gibi muhalefeti hareketlendiririz, içeriden darbe oluştururuz. Sokak ayaklanması vardı zaten. Hani işin hikayesi böyle başladı. Sokaklara döküldü İranlılar. Amerika dedi ki şu kadar ölü var. Eğer daha fazla artarsa bak müdahale ederiz. Kendine bahane arıyordu.
1: Öyle hikayeler vardı tabii.
2: Tabii canım tabii. Yani ilk plan buydu. Daha sonra...
0: O da bitti.
2: Daha sonra yan güçlerle, işte oradaki Pejak güçleriyle vesairelerle ortalığı karıştırabilir miyiz? Çünkü vaat ediyor Ahmet Bey, işin kötü tarafı şu: ulusuz milletlerin, ya da çok özür diliyorum yani bu sözün meclisten dışarı, şerefsiz milletlerin, şereften yoksun milletlerin en büyük yaşadığı hadise bu. Şimdi gidiyorsun içine, bazı grupları satın alıyorsun ki doların dünya genelinde bir akçesi var ve insanlar bunun için ibadet ya da tamah edebiliyor. Sonrasında muhalefeti satın alıyorsun, iktidarı satın alıyorsun, ayrılıkçı güçleri satın alıyorsun, hareketliği satın alıyorsun ve denemeye başlıyorsun. Niye deniyorsun? Bu kadar maliyet ödemeyeyim diye, savaşı çok hızlı atlatayım diye. Ve insanlar şöyle zannediyor: Amerika bizi kurtarmak için bize destek veriyor. Amerika'nın umurunda mısın sen ya? Dünyanın hangi ülkesinin umurunda olabilirsin ki? Düşünsene. Yani gideceksin, ben buraya demokrasi ve umurunda filan değilsin. Sadece senin iç karışıklığının bulabildiği tüm skorları kullanıyor, deniyor. Senin sistemini alt üst ediyor, seni zayıflatıyor ve daha sonrasında geldiğinde sen zaten teslim olmuş durumda oluyorsun.
1: Enerji kaynakları, neyin varsa onun sadece umurunda olan şey o. Seni parçalamak. Bu İran'ınki şeye benziyor. Aile içi kavgalar olur ya. Evet. Hani dışarıdan birileri de ben müdahale ediyorum de, ondan sonra kadın ne der, kocam döver de sever de, ondan sonra ikisi bir aradılar. Hani kavga edenler içlerindeki, yani onların iç karışıklık bütünleşirler ondan sonra. Polis molis devreye girdi mi size ne derler, hatta şikayet eden suç da olur, bir şey olur. Hani bunlar tabii, böyle oluyor.
2: Burada bu riski görmek adına, hani savaşın ilk başlarında da aynısını söylemiştim hemen hemen. Ülkeler kendi içerisindeki kendi iç barışlarını ciddi anlamda mukavemetle toparlamak zorundalar. Ayrıklı sesler yine olacak. Yani şu an ülkenin en iyi durumunda da olsanız birileri biz istemezdik diye bağıracaklar. Bu bir dahi. Ama bununla beraber sistemi de buna uygun hale getirmek lazım. Yani o insanlar konuştuğunda sistemin geri kalanını, nadiler otur oradan sen kim oluyorsun da demesi lazım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda bu bilinci oturttu, bu bilince de sahip oldu, hakkını vermek lazım. Biz bunu, en büyük kırılımımız Gezi olaylarındaydı. Yani Gezi olaylarında Türkiye ciddi bir ayrılımın eşiğindeydi. Yani zor toparlanmış bir sokak hareketliği, Türkiye'nin her tarafında devam ediyor vesaire yapıyor. Mevzu ne? Şimdi mevzu ne? Bir taraftan da böyle bakıyorsun. Hani mevzu ne? İşte normalde Gezi'nin başlangıcı orada, buradaki ağaçlar kesilmesindi. Şimdi geçen hafta işte İstanbul'daydık, yine o ağaçlar yerinde duruyordu. Kesilmediği isabet oldu mu? Ya iyi oldu, tamam, yani ağaç ağaçtır. Ama mevzu bir ağaç bağlamından çoktan çıkartılmıştı. O AKM'nin üzerindeki afişleri, posterleri, biber gazlarını, fişekleri vesaireyi bir hatırlayın. Süreci de doğru yönetmedik başlangıçta. Yani bunu da çok çok iyi hatırlıyorum. Yani televizyonlar, hatırlıyorsunuz o zaman T'ye alınmıştı. Penguen görseliyle hala anılır. Televizyonlar göstermiyor. Cumhurbaşkanlığı, o zamanki başbakanlık vesaire açıklama yapmıyor. Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Tayyip Erdoğan başbakandı. Kimse açıklama yapmıyor. Kimse kale almıyor. Halbuki olay başlarken gidilebilseydi oraya, belki de bu kadar derinleşmeden bazı kitleleri, çünkü orada çok saf ve masumane özgürlükler adına, ağaçlar adına vesaire giden insanlar vardı. İlk gün orada olanların çoğu da sonraki günlerde yoktu, kalmadı da o alanda. Dedi ki bu bizle alakalı değil dedi. Şimdi buradaki kırılma gibi, biz bu noktaları, bu kritik klikleri iyi aşmamız lazım. Ya da tam tersini, biz burada bu memlekette yaşadığımız 2 yıl mı oldu Suriyeli olaylarına? 3 yıl oldu. Ya da 2 yıl oldu, tam hatırlamıyorum.
1: 2 sene oldu.
2: 2 sene önce Kayseri'de o bir bardak suda kopan kıyameti bir hatırlayın. Suriyelileri istemeyiz dediler. Bir tecavüz hikayesi çıkartıldı işin içerisine. Hikayedir, gerçektir, geçin. Yani 100 bin tane, o zaman için 100 binin üzerindeydi Türkiye, Kayseri'deki Suriyeli sayısı. 100 bin tane insanın bir grubun bulunduğu yerde suç çıkmaz mı? Suçlu çıkmaz mı? Mutlaka ki çıkacak. Ama buradan bir yürüttüler işi. Birileri de attı ateşe odunu. Sokak karıştı, iş karıştı. Ve en büyük temennileri şuydu: birileri ölsün. Çünkü ölürse bu tüm Türkiye'ye yayılır. yayılmadan tepesine basa basa çözülmek zorunda kaldı. Ve devlet burada mesela Kayseri olaylarında çok ilginç stratejiler uyguladı. İnterneti daraltmak diye bir mefhumu biz o güne kadar bilmiyorduk. Bu kadar bölgesel daraltıldığını Türkiye genelinde daraltmadı.
1: İletişimi daralttılar.
2: Aynen öyle. Döndük mesela yakın mesafeden helikopter uçuşları devam etti. Evinde normal oturan insan bile ne oluyor kardeşim dedi. O 2-3 günlük baskı sonrasında işleri güçleri rast gelsin. Kim ne derse desin. Vali Bey'in de o zaman atanır müdürün de yeni geldiği zamanlardı. Emniyet müdürünün de çok ciddi çabası var. Çünkü bu çabayı tersine çevirsen yani düşünsene sokakta eylem yapan Türk. Vatandaşını mı dövüyorsun, vatandaşına mı sıkıyorsun olacak? E dönüyorsun karşı taraftaki Suriyeli evine kapanmış.
1: İşte ama onların arasındaki o provokatörler var ya.
2: Aynen öyle.
1: Yani saf ne oluyor diye bir sürünün içerisine katılmış insanları önüne katıp da bunlara yol vermeye çalışan, ortalığı karıştırmaya çalışan. Şimdi devlet her zaman gücünü göstermek zorunda.
2: Kesinlikle.
1: Bazen bu tür olaylar işte Gezi olaylarında bahsettiğin gibi böyle çok... Nasıl diyeyim sana, o belki yöneticiler, belki idareciler biraz böbürler. Ya tamam bir şey ufacık bir şey ses önemli değil gibi şey yapıyorlar ya. Bence bunları devletin istihbarat birimleri çok daha yakından takip edip ona göre raporunu vermeli ki bu tür olaylar provokatif yönlere kaçarak büyümeden önlenebilsin.
2: Ya bak basit bir şey söyleyeyim Kayseri'den. Duymuşsunuzdur ya da belki de söylemişizdir burada. İşte CHP'nin o Mutlak Butlan davası sonrası, bir de İmamoğlu davası sonrası sokak hareketliliği yaşandı partinin önünde biliyorsun. İşi aykırı hale getirenleri zaten emniyet öyle yaptı mesela. Önceki dönemde Feyzullah Bey değil başkanı, sonraki dönemde genç arkadaşımız var. Dedi ki CHP'lileri al şu tarafa geç. Partilerini biliyorsun ya sen. CHP'lileri al şu tarafa geç. Diğerleri iot gibi ortada çıktı. Ortaya provokasyon yapanlar CHP'li bile değil. Aşırı sol örgütlerin içerisinden çıkmışlar ve şimdi tek istekleri şu: hazır fırsat var, biz bunu buradan hareketlendiririz. Bir bakıyorsun iot gibi 8-10-20 tarihsini şöyle kenara çekince ortada hiçbir şey kalmıyor. Şimdi Kayseri'deki CHP'liler diğer bölgeler için de aynıdır. Kayseri'deki CHP'liler iyi kötü bilirsin. Hani tamam Atatürkçüdür, ayrılıkçıdır, birazcık daha farklıdır filan ama vatan haini değildir bu adamlar. Mesela polisine taş atmaz bu adam, anladın mı? Yani orada o saygınsı eylem mi yapacak? Yapar, sonuna kadar yapar. Bırak mesela şu an Mutlak Butlan sonrası. Sabaha kadar meydanda otururum der. Belli bir miktarı. Ama bu hikayeyi provokatif olarak araya giren, şehir dışından gelen, şehir içinde hazır hücrelenmiş olarak bekleyen bir sürü insan var. Burada da bizim uyanık olmamız gerekiyor.
1: Bu hücreler çok çok ilginçtir ya. Nerede bir karşılık olsa bunlar sanki kendi aralarında bir örgüt gibi direkt oraya gidip hani atıyorum 15-20-500 kişi, 1000 kişi hiç fark etmez. Bir yerde bir şeye sesini duyurmak için, devlete ya da vatandaşa sesini duyurmak için yürüyüş yapıyor ya. Bunlar onların arasına karışıyor. Onlar yolda yürürken sağdaki soldaki arabanın camını kırıyor. Bilmem bir şey yapıyor. Ortalığı alevlendiriyor bu insanlar. Bu adamlar mesleği mi? Bunlar kim bunlar? Ya bunları tespit edip bunları temizlemek
3: bunlar
1: lazım.
3: Bunlar kim? Bunlar adı Türk adı olan ama bazıları direkt olarak Türk ve Müslüman olmayan. Bazıları satılmış olan, Mustafa bir an önce söylediği gibi dolar karşılığında satılmış olan birçoğu ajan, bildiğin ajan, yani bu CIA'nin, Mossad'ın, KGB'nin, MI5'in, BND'nin, Alman İstihbarat Örgütü, bunların Türkiye içerisindeki ajanları bizden gibi gözüken, bunlar geçmişte de, bu sadece Gezi olayları, sadece bugünlerden bahsetmiyorum. Tabii 1950'li yıllarda Ekim olayları, 6-7 Ekim olayları, o zamanlar Rumlara ve Ermenilere karşı İstanbul'da çıkan olaylar. Sonrasında 1957 erken genel seçim zamanında, Adnan Menderes zamanında üniversite ve lise öğrencilerin sokağa dökülmesiyle birbirlerini kırmalar, daha sağ sol çatışmalar olmadan öğrenciler ne işte şeyde patos makinelerinde, yani bu çiftçilerin kullandığı makinelerin içerisinde parçalanarak öldürülüyor diyerek üniversiteleri harekete geçirmeleri. Sonrasında 1960 darbesinden önce yine üniversiteli öğrencilerin ön plana çıktığı ve onları provokat ettikleri. Sonrasında 1962 yılında o junta yönetiminin, darbe yönetiminin sonra İsmet İnönü'ye hükümeti vermesi, 1965'te tekrar bu sefer Adalet Partisi'nin Süleyman Demirel zamanında gelmesiyle birlikte 1970 yılına kadar ki o sulh dediğimiz ikinci Adnan Menderes dönemi diyebileceğimiz olaylardan sonra tekrar bir daha üniversite öğrencilerini ön plan çıkarıyorlar. Bugüne doğru geleceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. 1972 muhtırası, sonrasında da 1977'ye kadar özellikle sol örgütlerin, daha böyle radikal sol örgütlerin sokak çatışmaları ve ortalığı karıştırmasıyla birlikte 1977 tarihi itibariyle hatırlayın 1 Mayıs olaylarında 34 kişinin öldüğü ve aynı mermilerden çıkan silahlarla sağcıların ve solcuların öldüğü ve ülke ocaklarının da sokağa indiği sağ sol çatışmaların tam olarak başladığı tarihler. Ve sonrasında bugüne kadar geldiğimiz noktada birçoğunda genelde gençleri ön plana çıkarıyorlar. Gezi olaylarında da böyleydi. Ağırlık gençler ve özellikle lise, üniversite öğrencileriydi. Gezi olaylarında biz bunları yaşadık. Ve en son o mutlak butlan davasının süreci içerisinde o şey zamanı mitingler, otobüsün üzerindeki yapılan o mitingler daha geçen sene ve ondan önceki sene yapılanlarda da işte boykot çağrıların yapıldığında yine üniversite öğrenciler. Yani üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri daha genç. Neyin ne olduğunu henüz bilmiyorlar. O idrakleri yeterince değil. Kim nereye çekerse gidebilecek yaşta ve o kanı dikine akan, ben aslında neyin ne olduğunu farkına varmadan ufak bir gaz vermeyle ortalığı yakıp yıkan bir gençlik hale geliyor. Bu sadece Türkiye için değil. Dünyanın hemen hemen her yerinde benzer olaylar genelde üniversite ve lise öğrencileri üzerinden yapılıyor. Ve bu içimizdeki o kim onlar dediğin, işte o nerede olay varsa orada hazır olan şeyler. Gezi olayları daha başlamadan, oradaki ağaçları bahane edilmeden önce dünya genelindeki 13 tane basın şirketleri, bunun içinde o CNN'ler, BBC'ler bilmem ne, İstanbul'da, Taksim'de zaten hazırdı canlı yayınlarıyla beraber. Bak bu ağaç işte başlangıçta çok masumdu. Başlangıçta da masum değildi. Katılmadığım nokta bu. Başlangıçta da zaten bunların...
2: Bize de bir gün katıl ya. Bize de bir gün katıl.
3: Hayır, şöyle...
2: Bak canım kardeşim, benim bahsettiğim hadise şu. Birileri oyun kurmuş olabilir. Birileri oyuna da getirmiş olabilir. Ama ilk başta oradaki isimleri bir hatırlayın. Ve sonrasında birçoğu o arayı...
3: Demliler vardı ya, orada HDP'liler vardı ilk
2: bak
3: başta.
2: Halil, yani şimdi bak seninle bunun için tartışmakta zorlanıyorum. Orada sanat camiasından, kültür camiasından insanlar ağacına sahip çık diye birbirlerine hadi bakalım dedi de oturma eylemi yaptılar. İlk bir günü buydu bunun. Sonra araya giren provokatörler alanı genişletmeye başlayınca o günün o ağaç için, oraya gerçekten hakkaniyetle ağaç için gelen insanlardan fark edenler bu işin içinden çıktı. Geri kalan kısımda da diğerleri, diğer tüm, yani memleketle derdi olan, parasıyla derdi olan, kendine küfreden, eşiyle problemi olan, ne diyorsan dahil oldu işin içerisine. Şimdi biz olayı şöyle duruyoruz. Efendim bunlar bu oyunu kurmuştu ve bunun içerisinde masumlar vardı. Bazıları çıktı, bazıları çıkamadı işin içerisinden. Sen şunu dediğine hak veririm. Yani bu operasyonda şimdi şöyle düşün. 15 Temmuz operasyonu bir günde mi düşünüldü? 15 Temmuz'da bir operasyonu bir günde mi düşünüldü? Yani o gün geceden sabaha karar verip hadi bakalım arkadaş biz tankları köprüden mi yürüteceğiz dediler. Değildi. Bunun içerisinde o gün itibariyle ne yazık ki diyorum, üzülerek söylüyorum, silah altındaki, emir altındaki askere hadi yürüyeceksin dediğinde komutan gitmek zorunda kalmadı mı? Bunun masumları yok muydu? Yine vardı. Oyunu fark edemeyen, FETÖ'ye gönül veren kendince ve bunu din, iman, Allah, Kur'an, kitap için yapan masumları yok muydu? Yine vardı. Yine vardı. Bak şimdi mesela FETÖ'nün hala alt ayıklamalarını yapıyoruz. Hala operasyonlar devam ediyor. Şimdi bunların %100'ü, bunlar var ya vatanı bölmek için, ya adam zehirlemişler. Hem de damarından, kulağından zehirlemişler. Zehirlediği nokta ne? Biz Allah rızası için çalışıyoruz diyor. Bak o kadar kritik bir cümle ki. Sen Allah rızası için diye. Ya zamanında hani ne istediler vermedik hikayesinde de, yani sana da bana da öbürüne de şöyle mi diyoruz? Yani Fethullah Gülen çıktığından beri biz ne olduğunu biliyorduk efendim. Hiçbir şekilde biz muhatap olmadık mı diyoruz? Hayatımızın içinden bir şekilde geçti bu adamlar. Bir şekilde geçti. Birileri erken fark etti, birileri geç fark etti. Zaten bu adamların üslubu da, yöntemi de bu. Mesela İran'da başaramadıkları operasyonda da İran'da muhalefetler ayağa kalktı. Milyonlarca insan sokaktaydı. Hatırlıyorsun değil mi görüntüleri?
3: Tabii Aralık ayı.
2: Milyonlarca insan ya. Aralık, Ocak, Şubat. Bak arada iki ay var.
3: Savaş
2: bu milyonlarca başlayınca. İnsan savaş başlayınca bir anda ortadan kayboldu. Ve mevzuları şu değildi. Devletimiz bizi kedi. Muhalifler bile açıklama yaptı. Evet dedi, biz rejime karşı sıkıntılarımız var. Ama dediler... Karşımızda gelecek olanlar, karşımıza gelecek Amerika bir şey filan vaat etmiyor. Ülkeye de özgürlük filan da getirmeyecek, bunu da biliyoruz. Hani ehveni şerdettiler, yani ben elin Amerika'sına güvenmektense kendi ülkemde ben geri çekilirim dedi. Ha şimdi İran'a düşen hadisene, savaş bitip kriz bittikten sonra kendi ülkesindeki diğer gruplarla da barışmaya çalışmak. Ne kadar olursa. %100 giremezsin ama ne kadar olursa kurtarmak zorundasın. Şimdi Biz de yaşadık. Çok şükür Allah'a hamdolsun. Yani gerek Gezi'de gerek 15 Temmuz'da gerek bir diğer yaşananlarda ortalığı toparlamaya çalıştık. Ama ülkeyi yönetenler de şunun idrakine bakacaklar. Bugün çok zengin olabilirsiniz, çok iyi makamlarda olabilirsiniz ama yarın tepenizde bir devlet çatısı kalmayacaksa bu bahsettiklerimizin hiçbirinin hükmü yok. Düşünsene bir devletin yok, güvenliğin yok. Tepende gelen bombalar var, saldırılar var ve ortada bir organizasyonun yok. O zaman bu duruma düşmemek için siyasete değil, önce devlete sahip çıkacağız. Siyaset de devlete sahip çıkmak için pozisyon kuracak. Ve biz bunları yaparken de bazı şeyleri değiştirmeyi, göze almayı, eleştirmeyi de normalleştireceğiz. Hukuka uygun bir haliyle. Yani bunu yaparken de biraz önce sen güzel bir hadise söyledin. Mesela meşhur bizim Greenpeace'çiler, vıtlar zıtlar bir sürü çevre örgütleri var. Çevre örgütlerinin yaptıkları eyleme bakın. Nükleer hayır diye gelirler Akkuyu'da eylem yaparlar. Ulan 400 tane nükleer enerji santrali var. Hıyar beni mi buldun bula bula?
1: Doğru.
2: Ama salıyor senin üstüne. Ben bunu istemem diyor. Yapamazsın diyor. Bir bakıyorsun karşında sivil. Bu neyi sağlamaya çalışıyor? Tüm çevreciler bir araya gelsin. Yok desinler. Karşılarında halk mukavemeti olsun. Çünkü devletleri durdurabilen ve hareket ettirebilen tek kitle bu. Ve burada da bunları öne salıyorlar. Ve ne yazık ki içindeki bazı gerizekalılar da bunu dünya için yaptığını zannediyor. Yani biz var ya işte dünyanın işte mutluluğu, refahı kullanıyorsun salak. Yani kötü olanı biz de istemiyoruz. Yani nükleer enerji santrali çok güvenli yap kardeşim. 5 katı güvenli yap. Elin Avrupalısı doğru mu? Japon'u 1 kat yapıyorsa sen 5 kat güvenli yap. Niye? Başımıza iş gelmesin. Buralar bizim
1: o ülkelerde niye eylem yapmıyorsun? Heh.
2: Orada yok. Bak dikkat edin mesela ne olur takip edin Greenpeace eylemlerine. Dünyanın çok büyük ülkelerinde Greenpeace eylemleri olmaz. Gitmezler oraya yapmazlar.
3: Ya şöyle nükleer tesisin önünde yapmıyor da gidiyor işte Kuzey Atlantik'te Güney Atlantik neyse işte balinaların olduğu yerde balinaları avlamayın diye yapıyorlar eylemi. Bu.
1: He, oradaki gemide diyor ki biz avlamıyoruz ki diyor.
3: Gidip de Amerika'da sen diyor. Nükleer bomba yaptın, nükleer füze yaptın, yaptın diye yapmıyor. Kendini zincirlemiyor. Yok.
1: Aynen öyle. Yapsın işte Amerika bu kadar nükleer bombam vardı. Şimdi Amerika diyor, konsolosluğun önünde ya da Beyaz Saray'ın önünde yapsın eylemini.
3: İşte onu yapmıyorlar sonra gidiyorlar böyle bazı bayanlar dilim varmıyor üstlerini çıkarıyorlar. Fok balıkları ölmesin. Bu kadar. Bize gelince.
1: Balıkları kendileri mi?
3: Bize gelince onlar ne diyor? Üçüncü köprüyü yaptırmam. İstanbul Havalimanı'nı yaptırmayacaksın. Akkuyu nükleer tesisini yaptırmayacaksın. Bize gelince böyle onlara gelince fok balıkları ölmesin.
1: Bunların hepsini Kılıçdaroğlu demedim ya.
3: Neyi?
1: Köprüyü yaptırmam falan.
3: Yok o gezi eylemleri.
2: Ha, gezi eylemlerinin hikayesi.
3: 3 kişi 4 kişi temsilci seçtiler.
2: Bir komisyon kurdular gitti ya. Ya.
3: Talep neydi? Gezi eylemleri için orada da havalimanı yapma diyor. Üçüncü köprüyü yapma diyor.
1: Taleplerimiz bunlar. Şey var ya tek başına girmiş banka işi yapacak bana bir helikopter. Tamam diyor verelim diyor yok ki bizim helikopterimiz diyor.
2: İşin hikayesini böyle değerlendiriyor ama yine aynısını söylüyorum. Ülke içinde yurtta sulh, cihanda sulh oluyor artık. Onun için yurtta sulhu da sağlamak lazım. Kim ne derse desin. Karşıt fikirler olacak, farklı düşünceler olacak, doğru propaganda yapılacak. Çoğunluğu alacaksın. %100'ün alma şansın yok. Eğer öyle olmuş olsaydı düşünsene seçimde birileri %100 seçilirdi. Mutlaka birilerinin karşısında olacak. %10'dur, %20'dir, %50'dir farklı fikirler olacak. Ama doğru tanımlamayı da doğru yere koymak lazım. Adaletinden ekonomisine, hukukuna kadar bir şeyleri de iyi koymak lazım. Çünkü yarın çok şükür Türkiye iyi ki bu provaları atlattı. Bunun mutlu olacak bir tarafı yok ya. Mesela 15 Temmuz'u atlattıktan sonra açık söyleyeyim. Asker bir daha niyetlenir mi? Birçok şeyi.
3: Yapıyı elersen niyetlenmez.
2: Bak birçok şeyi şimdi kanunu düzelttin. Kanun değişikliğini yaptın. Asker burada suçlu olan taraf değil. Asker içerisinden gelen taraf itibariyle baktığında kazın ayağı bu kadar da kolay değilmiş. Ben buna girersem 15 Temmuz gibi olursa görürüm günümü diyebilecek noktaya geldi. Ve o gün 15 Temmuz dediğimizde darbe girişimi dediğimizde insanlar şöyle zannetti. FETÖ darbe girişimi yapıyor. FETÖ ile alakası yoktu kişinin. FETÖ paravanlardan bir tanesiydi. Doğru mu? O güne kadar ülke içerisine sızdırılmış anti görüşlü olan Allah ne verdiyse hepsi bir araya getirildi. Bunlar gitsin de nasıl giderse gitsinciler var yani. Bunlar tek gitsin nasıl giderse gitsin denilen herkesi bir araya getirip bir operasyon yaptı. Tutuklanan komutanları ya da darbe girişiminin içerisindeki bunlar insanlara bakıyorsun. Lan bunun seccadeye alnı gelmez yani. FETÖ hani FETÖ dini bir örgüttü çünkü lan ne alakası var diyorsun. Adı FETÖ kaldı. Evet. Yoksa sadece Fethullah Gülen'in yaptığı değil, Amerika'nın yaptığı net bir operasyondu. O gün de gördük, bugün de görüyoruz. Daha önceki darbelerde gördüğümüz gibi, hani korkmayın bizim çocuklar yapıyor hikayesinde vakti zamanında yaşandığı gibi. İnşallah bu cesaretlerini kırar ve yeniden bir kez daha bizi aynı noktaya döndürmez diyorum efendim. Bugün itibariyle kamu borçlarındaki yeni taksit düzenlemesi açıklandı. Konuyu değiştirelim. İki konumuz var. Onları da bitirip yayını toparlayalım. Bugün üst üste de iki. Vali Bey saat 9'da emniyette bir basın açıklaması yapacak. Ayağını tozuyla dün Şenol Bey'in cenazesindeydi. Geldiğin konunun da ne olduğunu bilmiyorum ama emniyette olduğuna göre bir emniyet vari bir açıklama var. Saat 9'da o var. Bir çıkabilirsem 5 dakika erken çıkacağım. Saat 9.30'da da Büyükşehir Belediyesi kalenin içerisindeki münhem ile alakalı hem bir basın toplantısı hem kahvaltı verecek, böyle bir yoğun geliş. Kalenin içerisine Mülhem mutfak sanatları merkezinin benzeri bir restoran açıldı. Diğer içerideki tüm restoranlar iptal edildi. Güzel bir operasyon var orada. Kalenin önündeki biliyorsunuz kafeler kaldırıldı komple. Hiç kafe kalmadı. İçeride de bizim Millet Bahçesi'ndeki mutfak sanatları merkezine benzer Kayseri mutfağı satan ve belediye tarafından tek bir yer.
1: Görseli işte, mi toparlıyoruz? Kalit. Görseli, oradaki olguyu, bütün alanı toparlıyorlar sonra.
2: Öndeki görsel kalktı çok şükür.
1: Reklam tabelalar da kalktı mı?
2: Reklam tabelası var mıydı önünde?
1: Ya saat kulesinin yanında falan o kadar çok reklam tabelası var.
3: Kalenin içinden bahsediyor.
2: Yok, önündeki kafeler kalktı ya. Tamam. Önünü kafeler temizledik. Reklam tamam. Tabelalarına dikkatli bakmadım.
3: Onlar duruyor hala. Bilmiyorum.
1: Şöyle fotoğraf, hani bir Kayseri'nin meydanındayım bir yabancı olarak gelsen. Hani şurada bir kalenin önünde, hani burada bir hatıra fotoğraf çekeyim desen, etrafında 3 tane reklam tabelasıyla çekiliyorsun. Yani çekemiyorsun doğal, madem öyle. Tarihi Kentler Birliği falan şeye karışsın. Buradaki o görüntü, görseli sağlayamıyorsun. Her çekilen fotoğrafın sağında solunda bir iki tane reklam tabelası var.
3: Var.
1: O da önemli yani.
3: Katılıyorum. Saat fotoğraf çekemiyorsun.
1: Saat Kulesi'nin etrafında öyleydi yani. Her köşesinde var.
3: Bir sanatsal bir fotoğraf çekeyim, bir anı olsun falan dediğin zaman orada bilmem ne bir şeyi, bilmem ne A firması, B firmasının reklam panoları var. Yani. Kabak gibi ortada duruyor. Bence onların o tabelalarını ya 2 metre kenara al.
2: O gözle bakmadım, bilmiyorum, onun için çok yorum yapamayacağım ama varsa da hatta lütfen gidelim ve fotoğraflayalım ve haberleştirelim bunu yani. Bence burada de. Problem yani yok.
1: Saat Kulesi'ni çekerken özellikle şey yaptık lan, oradan çekiyorsun, o köşesinde tabela var. Bu taraftan çıkan Saat Kulesi'ni çekemiyorsun.
2: Saat Kulesi'nin çok etrafında bir iki tane bilgilendirme panosu var. Şu an işte Akip'e geçti, Akip öncesi şuydu, bu alan bunun için kullanıyor diye küçük bilgilendirme info yok, tabelası var.
1: Şu camlı var yani 1 metrelik falan, 1-1.5 metre.
2: Sen siyasi raket megalatlardan bahsediyorsun.
1: Ha, onlardan ama bahsediyorum ya. Tabii,
2: kesinlikle fikrim.
1: Yani onu şeyle, kesinlikle. Yani bir foto diyorum ya, fotoğraf çeksen şopla onu temizlemen lazım. Yani orayı net hale görebilmek için.
2: Aynen öyle.
1: Çirkinlik
2: orada,
1: ya.
2: Orada şey başka sıkıntısı yaşıyoruz. Ticari kaygı üzerine Halil Bey de bir dönem aynı sektörde yoğun çalıştı. Meydan çok canlı yer. Herkesin gördüğü, geçtiği yer iyi. Bizim burada şeyimiz olsun, reklam panımız olsun.
3: 2 metre mümkün kenara taşıyor.
2: Olmasın ya.
3: Yani yine aynı etki.
2: Ya sen reklam yapıyorsun da şehrin reklamını engelliyorsun.
3: Tabii
2: şehrin, anladın? Reklamı. Şehrin reklamı var. Şehrin
3: orada,
2: yüzü var.
3: Mesela medresenin oraya sırtını ver. Oradan güzel. Bak arkada Erciyes planı. Ürüngüz Camii. Solda kale. Kayseri Kalesi. Önünde Atatürk heykeli ve Saat Kulesi. Kadrajı aldım. Hadi çekin bir Allah'ın kulu fotoğraf çeksin. Güzel. Oo, ne kadar güzel fotoğraf çeksin. Çekilmiş desin. Vallahi çekemezsin. Dünyanın en iyi fotoğrafçısını, açısını, kadrajı olan adamı getir çekemez. Vallahi çekemez.
2: Bir şey gidiyor kadrajı.
3: O kadar çok o görüntüyü bozan direkler, teller, reklam panoları, ömür berik.
1: Çadır duruyor mu orada? Çadır duruyor.
3: Çadır duruyor hala.
2: Duruyor. Çadırımız sabit efendim. Savaş biter.
3: Meskenini almışlar mı?
2: Filistin'i yeniden kur, Orta Doğu'yu ele geçir, yine o çadır duruyor. O çadıra kimsenin yapacağı bir şey yok. Çünkü bizim burada ne yazık ki bazı STK özelliğindeki yerler dokunulmazlığa sahip. Dokunamadıklarından değil. Şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar dese... 3 tanesi de kaldırtıyorsunuz diye açıklama yapsa herkesin kimyası.
1: Yerini değiştir, kaldırma, yerini değiştir. Kaldırsınlar demiyorum Ahmet, yani onun bir amacı yani var.
2: Rahmetli Ahmet hocama bir açılışta söylemiştim, Ahmet Taş hocama. Hocam ne olur kurban olayım, kaldırın artık. Başka bir yer alalım. Bak bu böyle olmuyor. Ya Mustafa'cığım ona bir bakalım dedi. Ömrü bile vefa etmedi. Çünkü bir sürü orada sivil toplum ve dernek statüsünde, cemaat statüsünde bir sürü adamın işin içinde. Hatta nöbetleşmişler. Bugün sen duruyorsun, bugün ben duruyorsun diye. Ya Allah rızası için. Hani ne çıkartıyorsunuz ortaya? Ne farkındalık oluşturdunuz? Yerini bile artık şeye dönmeye başladı. Unutmaya başladık. Şehri bir net diyelim. Ama hikaye böyle gitmiyor. Herkesin bir derdi var. O derdin içerisinde de bu dert benim derdim diyor. Yani ötesi beni ilgilendirmez, diğeri yansa da önemli değil diyor. Kimse de dokunamıyor. Çünkü yanlış anlamayın, bu tüm dünyada da geçerli ama Türkiye'de ve Kayseri'de bu çok çok daha fazla geçerli. Bazı cemaatlerin, bazı grupların yönetim üzerinde müthiş bir baskı alanı var. Yani mesela sen evin önünden bir şey geçse ya da istemediğin bir şey olsa en fazla kaderine razı olursun. Onlar da tüm siyasetin, tüm bürokrasinin telefonu var. Gidiyor, taciz ediyor. Cumhurbaşkanını arıyor ya. Bununla alakalı yani şu yarın o çadırı kaldırıyorum dediğinde Cumhurbaşkanını doğrudan arayacak insanlar var bu işin içerisinde. Var. Ve adam bilmediği için mevzuya hakim. Ya hepsini tek tek bilgilendireceksin efendim, yapıyoruz ama bak haberiniz olsun filan diye. Şuradan düşünsene, bakan ya da Cumhurbaşkanı seni arıyor. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim orada diyor. Yapılır mı diyor, onlar bizim davamız diyor. Haydi al başına belayı. Ve bunun için biz o gönüllü kültür teşekkürleri, sağ olsunlar çok gönüllü işler yapıyorlar bir taraftan ama bir taraftan da gerçekten kamuoyunda, kamu vicdanında böyle çok rahat kendi istekleri tarafına doğru manipüle edebiliyorlar.
1: Yani bir şey eklemek istiyorum. Hasek olsa ona formülü bulurdu. Öbür tarafa bir yer yapar, dedi ki ya yağmur yaş bu çok kötü, bak ben size şurada güzel bir yer yaptım derdi.
2: Formül vardı
1: biraz işte, böyle kenara alırdı.
2: Onlarda da sıkıntımız var, şu kaldırımları gelin bir taraftan hem değiştirelim hem de bu vesileyle kaldıralım diye de konuştuk.
1: Full bir tamirat, tadilat.
3: O eskiden böyle ticaretin döndüğü, sanki İstanbul'da Eminönü, Sirkeci taraflarına benzeyen satışların olduğu, tezgahların olduğu bir halden o yıkılma, tarih kaçtı Mustafa?
2: 2011.
3: 2011'de mi? 2011. O içerideki esnafları evet. Çıkardık. 2011.
2: İşte Hunat Çarşısı'na taşıdık. Sonra 2011 ya da 12'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Temelini atmıştık altı kazıp.
3: Tamam. 2011'den bugüne yaklaşık 15 yıl. 15 sene geçmiş ve biz kalenin içerisinde kayda değer hiçbir şey yapamamışız. Oğlum, sıfır.
1: Koca koca saksılar ağaç diktik ya.
3: Sıfır. Ya sıfır. Koskocaman kale, senin turizmi çekeceğin, hem yerli hem yabancı turisti çekeceğin, ticaretin döneceği, esnafların olacağı, alışverişin yapılacağı bir yer ki eski o 90'lı yıllardaki hali herkes hatırlıyor. Şu ankinde milyon kat daha iyiydi. Çünkü bir alışveriş vardı, ticaret vardı, esnaf vardı, turist vardı. Şehir dışından gelen birileri alışveriş yapıyordu. Yani orada çok böyle ucuz satılan şeyler vardı ama aradığın her şeyi bulabiliyordun. Sonra yıktılar, ettiler bir taraftan içini, bir kısmını kafelere yaptılar, bir kısmını müze yaptılar. O da şimdi olmadı anladığım kadarıyla. İçeri bir tane mutfak koyuyorsun, diğer esnafları da çıkarıyorsun. Herhalde 15 yılda gelen toplam kalenin içine giren insan sayısı eski haline göre bir ayda gelen insan sayısından 10 kat daha azdır herhalde. Kimse girmiyor. Şehrin göbeğinde biz atıl vaziyette kenarda duran bir 2000 yıllık, 1000 yıllık işte kaç yıllıksa kale vasfını kaybettik.
1: Ya orayı
3: maalesef kötü.
1: Beceremedik. Melik Gazi Belediyesi'ne verin bak, Yunan falan hani oralar, onlar değerlendiriyorlar ya Kapalı Sarsın o civar tarafını. Herhalde Melik Gazi Belediyesi'ne onun haklarını versek o biraz daha iyi toparlanır gibi geliyor bana.
3: Ticaretin döndüğü bir yer yapabilir.
2: Valla şöyle şu an bir şey yapıyorlar, cesaretlendirelim. Mülhem de restoranın adı. Kayseri Meydanı'nda ilk kez aklı başında bir Kayseri mutfağı çıkacak. Turist buraya geldiğinde şuradan sana yağlama mantı yedirelim diyebileceğimiz, levzine tatlısı yedirebileceğimiz bir yer çıkmış olacak. İnşallah çok güzel iş yapar, fazla fazla iş yapar ve etraftaki esnaf bizim de yöresel mutfağa dönmemiz lazımı hisseder, keşfeder ve buna ihtiyaç duyar. Temennimiz bu yönde. Biz her şeyi devletten bekleyen bir yapıya sahibiz. Devlet, belediye fark etmiyor. Belediyenin de yapması gerekenler var. Bu arada onları aklamıyorum. Ama beraberinde özel sektöründe alana nüfuz etmesi lazım. Onlarca sucukçumuz var. Doğru mu? Onlarca pastırmacımız var çarşının içerisinde. Ulan şu sucuğu da 2 dakika yiyeyim. Bak buranın da sucuğu, sucuğunun ekmek arasısı şunu bunu işte hızlı pratik bir fast food tarzı vesaire tarzı meşhur diyebileceğimiz bir yer yok. Mesela koskoca bir kapalı çarşımız var. İçinde yeme içme mekanımız sıfır. Çarşıya giriyorsun işte İskender'in vesairenin olduğu kısımları boş ver. Çık. Onun haricinde yer yok. Orada gidince ne yiyorsun? Efendim dürüm yiyorsun, İskender yiyorsun, et yiyorsun. Yani biz burada ticari anlamda da bunun bir pazar olduğunu ve pazarın belli noktaya kaydığını oluşturabilmemiz lazım. Bunun için bir ilk adım özel sektörü de cesaretlendirerek burayı da toparlamak lazım. Sona geleceğiz efendim. İki başlığım var demiştim. Vergi affı bugün itibariyle açıklandı. 72 aya kadar taksitlendirme var. 2026 yılı hariç, 2026 yılı borçları hariç efendim, 52.026 itibariyle aylık eşit tutarlara göre 36, 48, 72 taksit yapılacak. KDV borçları en fazla 12 taksit yapılacakmış efendim. Ve bunun için E-Devlet'ten, Dijital Vergi Dairesi'nden başvuru yapıyorsunuz. Borçlu olunan vergi dairesine elden ya da posta yollara başvuru yapabiliyorsunuz. Ödeme şekli istiyorsanız likidite oranlarına göre 72 ay ay vadeye kadar gidiyor. Sonrasında yıllık sıfır, yıllık %29 tecil faizi tebliğ kapsamında taksitlendirilen borçlara uygulanacak. %29'luk bir faiz oranı var. Toplam borcun hesaplanmasında normal vade tarihinden itibaren geçen süre için mevcut gecikme zamları ana borcu etkileniyor. 10 milyonun altı için kalan borçlarda teminat istenmiyor. 10 milyonun üstüne geçerseniz %50 oranında teminat verirseniz biz size vergi affını yapacağız diyor. İşe yarar mı? Bazı sıkıntılarım var. Bunu ilerleyen günlerde daha detaylı da konuşuruz. Vakit az kaldığı için söylüyorum ama yani borcum var ama ödeyemiyorum. Taksitlendi söyleyecektim diyenler için bir açık. Bir açılım. Yani faizin bu kadar yüksek olduğu bir alanda faiz üstüne faiz üstüne faiz, geçmiş 3 yıllık 5 yıllık borcu faiz üstüne faiz yaparak küçültmeye çalışıyoruz. Üzerine bir faiz daha tecil faizi koyuyoruz. Birazcık bu anlamda zorlayacak gibi görünüyor. Bu bir vergi affı değil, ödeme yapılandırması sadece. Faizden, ana paradan vesaireden vazgeçmeksizin. Halbuki olunca bir miktar daha zorlanabileceğimiz bir alan olarak ortaya çıkıyor. Son sokak röportajımız da bununla alakalı. İçişleri Bakanı dedi ki yıl sonuna kadar dışarıda serbest köpek kalmayacak. Biz bunları barınaklara alacağız dedi. Kendi hayvanseler olarak adettiren arkadaşlar olur mu öyle şey diye başlamışlardır şimdiden. Şimdi sokak röportajında da benzerini görürüz. Ama insan sağlığı için, insanların toplumdaki rahatlığı için başı boş bir köpeğin dışarıda bulunmaması gerektiği kanaatinde olanlardanım. Çünkü köpek böyle bir hayvan değil. Yani avcı, parçalayıcı, aç kaldığı zaman saldırabilen, birilerinin korkusunu tetikleyebilen, rahatsız. Kedi için aynısını konuşmuyoruz. Yani yüzlerce kedi var alanda. Milyonlarca kedi var. Bundan bahsetmiyoruz ama köpeklerle alakalı bu kısım bence önemli bir girişti. Ben taraftarım da işine çıkacağız ama gerek bakanı gerek de süreci bu anlamda çok fazla yoracaklar. Olur mu öyle şey? Yapılmaz, yapılamaz diyecekler. İnşallah sağ salim yaparız. İnşallah bu hayvanseverlerin ortaya çıkıp köpeklere böyle yapıyorsunuz demesinden çıkıp hayvan sevgisinin sadece kediden ve köpekten ibaret olmadığını anlatabiliriz. Beraberinde köpekleri en azından kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engelleyebiliriz. Çünkü sen besle, ben besle, bir kap mama ver, bir kap su ver. Bir bakıyorsun normalde dışarıda 10 tane köpek gezmesi gerekirken 500 tane köpek geziyor. Hal böyle olunca herkes için bunun çok ciddi hem bir ekonomik maliyeti hem de çevresel bir maliyeti var. Korkanlar için kaç can kaybettik? Kaç çocuk, kaç genç, kaç ihtiyar? Bununla alakalı köpek saldırısına maruz kaldı. Köpekten kaçıyorum derken arabanın altında can veren kaç insan var? Artık bu anlamda da insanın ve toplumsal değerin önemli olduğunu ve köpeklerin dışarıda bu kadar rahat geçmediğini, hareket etmediğini, ormanlarda sürü halinde gezmediğini inşallah biz de bir gün idrak ederiz. Şahsım adına destekliyorum ama sokak röportajında da görmek istiyorum. Söyleyeceğiniz notlar varsa bununla alakalı hemen sadece konuşup kapatalım.
3: Başıboş sokak köpeklerinde bir de onları bahane ederek türlü türlü dolandırıcılıklar yapan, çirkeflikler yapan, enteresan kuruluş
2: bunu ya da geçim kaynağı var, haline getiren.
3: Geçim kaynağı ve sonrasında da kumarda yiyen, evet, evine yatlar katlar alan, at yarışları oynayanlar. Bir zahmet onları da toplasın ya devletimiz.
2: Değil mi?
3: Al dizin de bak sevdiğiniz bu şeyde kampta sen de yerin burada bir kafesin içinde diye düşünüyorum.
2: Evet. Efendim müsaade isteyelim. Laf Sokak'ta da bu kararı konuşacağız. Bu kararı soracağız. Sizleri Laf Sokak'ta ile ve Sokan sesiyle baş başa bırakalım. Yarın yine aynı saatlerde görüşünceye dek efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
4: Keşke insanlar toplasalar da hayvanlar kalsa. Benim için insanlar yok gibi. Benim için hayvanlar daha önemli.
5: Köpeklere yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Sonra niye bana saldırdı? Siz bu hayvanlara düzgün baksanız onlar öyle yapmaz zaten.
6: Ulu orta dolaştığı zaman köpekler insanlara saldırıyor. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş olaylar meydana geliyor.
7: Sokaklarda küçük de olsa bir barınma yerleri hayvanlar için olabilir.
8: Şu an burada yaşamıyorum. Almanya'da yaşadığım için de hani orada köpeklere daha çok saygı gösteriyorlar.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Sizce bu karar doğru mu?
10: Bence değil.
5: Bence doğru ama barınakların şartları düzgünse doğru. Şimdi aynen, gidip de barınaklarda hayvanları öldürüyorlar, uyuşturuyorlar sözde çok iyi bakıyorlar diye. Yani barınağın şartına bağlı ama bence doğru çünkü sokaktaki hayvanlar ne beslenebiliyor ne bir şey yapabiliyor. İnsanlara saldırıyor sonra köpek suçlu oluyor ama köpek suç değil. İnsanlar suç çünkü köpeklere yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Sonra niye bana saldırdı? Siz bu hayvanlara düzgün baksanız onlar öyle yapmaz zaten. Gidip köpek evleri falan yapılabilir. Kedi evi var sonuçta. Barınaklar bana çok güven vermiyor yani. Köpek evleri falan daha mantıklı olur bence.
10: Bence önce insanları bilinçlendirmeliler. Çünkü
11: Yani çok kötü davranılıyor sokak hayvanlarına vesaire. İşte ya da ne bileyim nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Ya tamam korkuyor olabilirler ama yani o hayvana gerekli şeyi değeri vermezlerse, gerekli bakımı yapmazlarsa, işte su vermezlerse, mama vermezlerse zaten o hayvanlar bir süre sonra aç kalacaklar ve insanlara saldıracaklar.
12: Keşke insanlar toplansalar da hayvanlar kalsa. Yani bilmiyorum da beni çok üzülüyor. Hayvana tekme vurursan yani ıstırı canı yanıyor. Sana tekme atınca sen saldırmıyor mu? Öyle düşün. Yani ben hayvancı olduğum için benim için insanlar yok gibi. Benim için hayvanlar daha önemli. Bence bunu belediye yapması lazım. Büyük bir barana. Yani orada yetiştirsinler, beslesinler. O kadar boş arazi var. Allah bana para versin ben kedevi yapacağım. Ağızdan dokunuyor vallahi.
8: Şu an burada yaşamıyorum. Almanya'da yaşadığım için de. Hani orada köpeklere daha çok saygı gösteriyorlar.
13: Almanya'da neler yapılıyor sokak köpekleri?
8: Sokak köpeği yok ki.
13: Nerede yani herkes barınaklardalar.
8: Barınaklardalar evet. Yani Almanya'nın kendine göre barınakları var. Zaten herkes de sigortalı yaptırıyor. Hani dışarıda birine zarar marar verdiği an sigorta onu karşılıyor parasını. Yani dışarıda herhangi birinin köpeği beni ısırdığı an otomatikman köpek de sigortalı oluyor. Bunu aslında belediye bunları beslemesi lazım. Değil mi? Mesela hani bir barınak gibi hani bunlara küpe vurması lazım, numara vurması lazım. Halkı da bilinçlendirmesi lazım. Onlara da belli yerler koyması lazım. Hani bunlara insanlar yemeklerini vermesi lazım.
14: Ya sokak köpekleri aç kalınca tabii ki tehdit oluşur. Ama aç kalmazsa tüm herkes yani vatandaşın bizlerin üstüne düşen göre mesela hayvanlara bakarsak onlar aç kalmazsa sokak tabii ki insanlara zarar vermez. Yani insan da yani aç kalırsa zarar verir. Hayvan da aç kalırsa tüm doğanın kanunu böyle yani. Aç kalan tabii ki saldırgan olur.
7: Eğer orada düzgün bakılırsa hayvanlara neden olmaz? Ama eğer orada acı çekeceklerse, düzen beslenmeyeceklerse o zaman kabul etmeyiz tabii ki. Hayvanlar bizim için önemli çünkü. İnsanlardan da kaynaklı sorun olduğunu düşünüyorum ben. İnsanlar acımasız davrandığı için onlar da normal olarak hırçınlaşıyor ve bu yüzden oluyor. Sokaklarda küçük de olsa bir barınma yerleri hayvanlar için olabilir ve onlar da orada olursa bence insanlarda zararlar olmaz diye düşünüyorum.
6: Zaman zaman yazılı, görsel ve sosyal medyada köpeklerin insanlara saldırdığını ve ortalıkta dolaştığını, çirkin bir görüntü şey yaptığını biliyoruz. Aşikar olan bir olay. Böyle bir uygulamanın yapılması bence uygun bir hareket tarzı ama önemli olan o barınaklarda gereken kolaylıkların sağlanması, efendim köpeklerin işte barınması, yaşası ve buna benzer böyle bir bakım sistemi oluşturulacaksa gayet güzel. Çünkü ulu orta dolaştığı zaman köpekler insanlara saldırıyor. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş olaylar meydana geliyor. Ben olayı gayet olumlu buluyorum.
15: Doğru ama nereye götürecekler önemli.
13: Barınakları
15: toplamışlar. Barınaklar, ben bir kasabada yaşıyorum. Barınak açıldı ve köpekler açlıkta birbirini yedi. Yani bu şekilde toplanacaksa diyecek bir şeyim yok.
16: Tabii yani böyle bir karar alınmışsa illa ki şeyle ilgili bir sebebi vardır. Yani illa ki belli bir zararı görülmüştür. Yani tabii bu tek bir kişiden almış bir karar değildir. Bununla ilgili gerekli kişilerle, gerekli yetkin kişilerle konuşma yapılmıştır. Yani aralarda kalmış, alınmış bir karar değildir. Bence o yüzden çok yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum ben.
13: Peki sokak köpekleri insan güvenliğini tehdit ediyor mu?
16: Yani kudusa tabii ki tehdit ediyor. Yani şimdi benim azıcık kovalanmışım var birkaç kez. O yüzden ben de yani konuda birkaç kez muzdarip olmuştum. O yüzden biraz sıcak bakıyorum aslında.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlafta.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobilya

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve BAN Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede komisyon raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Meclis Başkanı'nın DEM Parti heyetiyle görüşmesi yaklaşık bir saatin ardından sona erdi. AK Parti, 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanılmayacağı ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, dedi. Bakan Gürler, terörsüz Türkiye ve 12. yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dilim, bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Meksika milli takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Šarić'i transfer etti. Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk antrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak mücadele bugün Türkiye saatiyle 22:00'da başlayacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBA Milletler Ligi'nde Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014, Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014, TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014, Konya 3. Ana Jet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

2 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok meydanında cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'li vatandaşların 7 şiddetinde deprem beklentisi olduğu haberlerine itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Kayseri Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde tır kazası meydana geldi. Kazada yaralının olduğu öğrenildi. Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
2: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükle birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
2: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
2: Efendim merhabalar. Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yeniden birliktesiniz. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün, farklı bir program. Neden farklı diye soracak olursanız, belki jenerikte de gördüğünüz üzere bugün konuğum kendi kızım. Kızım Diş Hekimliği Fakültesi'nde 4. sınıfta intern diş hekimliği olarak çalışıyor, okumasına devam ediyor. Bugün de biz ağız ve diş sağlığı eğitimiyle ilgili konuşalım istedik birlikte. Özellikle çocukluk dönemindeki diş sağlığı ile ilgili daha yoğun bir şekilde sizlere bilgiler vermek üzere, bilgiler aktarmak üzere birlikte olalım istedik. Ben kendisini yakinen tanıyorum aynı evde yaşadığımız için ama tabii ki dönüp kendisine kendini tanıtma fırsatı vermek istiyorum. Hoş geldin kızım.
3: Merhaba, hoş buldum. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Ya heyecanından da ziyade çok mutluyum. Çünkü böyle yıllar sonra tekrardan burada oturmak, bu stüdyo, bu ışıklar o kadar güzel ki. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bundan bir 2 sene önce falan burada öğrenciyken de Salih Zeki Çetin'le konuşacaklarımız vardı. Bir süre yayın yapmıştım işte, böyle konuşmuştuk falan. Gündemi değerlendirmiştik. O dönemler de çok keyifliydi ama şu an böyle mesleğimi bir fiil yaparken burada mesleğim hakkında konuşmak, hem de annemin moderatörlüğünde konuşmak benim için çok keyifli. İnanılmaz mutluyum. Ben Nisan Sadıç. İşte diş hekimliği okuyorum Kayseri'de. Bir yandan da işte aktif olarak sağlık turizmiyle, işte çocuk gelişimiyle falan farklı konularla da ilgileniyorum. Bu şekilde hoş buldum.
2: Peki bugün bizim için farklı bir konsept olmuş olacak, farklı bir program olmuş olacak ama senin kendi alanında ne kadar ilgili ve idealist bir hekim olacağını bizzat gözlemleyen biri olarak seni konuk olarak ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duydum. Bugün biz değerli annelerimize, küçük yaşta çocuğu olan annelerimize, anne adaylarımıza çocuğumuzun diş gelişimiyle ilgili, ağız sağlığının gelişimiyle ilgili bilgiler vermek istiyoruz. O yüzden ilk olarak şunu sormamız gerekiyor. Biz çocuklarımızda ilk çıkan dişlere süt dişleri ismini veriyoruz. Bu süt dişlerinin çıkması sağlıklı olarak hangi takvime denk gelmeli?
3: Şimdi şöyle, ilk başta kitabı bilgiyi söyleyeyim. Normalde deriz ki süt dişleri çocuğun 6. ayında doğduktan sonra 6. ayında süt dişleri çıkmaya başlar olarak söylüyoruz. Ama tabii bu çocuktan çocuğa değişir. Yani ilk doğduğunda böyle 2 tane dişi görünen çocuklarımız vardır. İşte 1. senesinde dişleri çıkmaya başlayan çocuklarımız vardır falan. Bu hem çocuğun fizyolojik gelişimine hem işte doğduğu bölgeye, işte genetik özelliklerine falan göre değişebiliyor. Yani aslında 6 ay ortalama diyebiliriz. Yani benim çocuğum 7. ayda dişi çıkmadı. Sakin olalım. Ama hani daha ilerleyen zamanlarda 1,5 yaşına geldi artık dişi çıkmıyor dediğimiz noktaya gelene kadar sakin olmakta, beklemekte fayda var. Yani bu birazcık annelerde işte şu ayda bu çıkacaktı, bu ayda bu oldu, geri mi kaldı, ileride mi falan gibi fikirler olabiliyor. O konularda endişelenebiliyorlar ama o tarz bir endişeye gerek yok yani aslında o şekilde. İlk diş muayenesi de aslında birazcık da ona değineyim. İlk diş muayenesi de ilk dişin çıktığı zamanda yapılması gerekir. İlk diş muayenesi dediğimiz şey aslında çocuğun ilk diş hekimiyle tanıştığı döneme denk geliyor. Çocuklarda aslında diş hekimliğine gitme gelme ömür boyu süren bir şey. Şu an 70 yaşında bir teyzemiz de diş hekimine bir fiil gidip geliyor değil mi? İşte protezi var bilmem ne. Yani tüm hayatı boyunca çocuklar diş hekimine gidecek. Ama bu diş hekiminde nasıl davrandığı, nasıl olduğu onların bu ilk muayenesinde aslında birazcık da şekilleniyor. Yani şu an mesela bizim karşımıza gelen çok yaşlı insanlarda çok büyük bir korku da olabiliyor. Veya çok sakin de olabiliyor, gayet alışmış da olabiliyor. Bunun dediğim gibi en büyük nedeni ilk muayene. İlk muayenede diş ilk çıktığında, yani ilk çıktığı süreçlerde yapılır. Şimdi travma dediğimiz şey çocuklarda birazcık görmeyle, birazcık işitmeyle ama en çok yaşayarak olur. Yani çocuklar ilk bize geldiklerinde ilk dişinin çıkmasından çok sonra geliyorlar. Yani işte çürükler ilerlemiş oluyor ya da işte çocuk bir yere dişini vurmuş oluyor veya işte dişi daha ta çekime gitmiş oluyor. Yani diş çok ilerlemiş, çok ağrılı bir şekilde bize geliyor. O zaman ne oluyor? Çocuk bize geldiğinde hem ağrıyla geliyor hem de biz ona ağrılı bir işlem yapmak zorunda kalırız. Hani en basitinden küçücük bir iğne bile vursak çocuk ağrı hissediyor veya baskı hissediyor. İşte saatlerce o koltukta oturması gerekiyor falan. Birazcık travmatik bir deneyim yaşıyor. Ama eğer çocuğumuzun dişi ilk sürdüğünde gelirsek bu çocuk bunu görecek ve diyecek ki aa burada bir şey yokmuş. Yani işte ilk bize geldiğinde bir muayene ederiz, bir bakarız, bir flor tedavisi varsa flor tedavisi uygularız. İşte dişlerin gelişimi nasıl ilerliyor, aileyi bilgilendiririz falan. O yüzden ilk diş muayenesinde çocukların ilk dişleri çıktığından itibaren 6 ay veya 1 yıl düzenli aralıklarla olması gerektiğini belirtmiş olayım.
2: Burada çocuklarımızın diş hekimi korkusunu aşmasıyla ilgili çok önemli bir psikolojik bilgi verdiniz aslında ama fizyolojik olarak sağlık anlamında da ilk muayene neden yapılmadı, neden kıymetli, ilk muayenede nelerle karşılaşabiliriz, neyin önlemini alabiliriz?
3: Çok güzel. Ya şimdi ilk muayene öncelikle şimdi çürükten biraz bahsedersek ilk muayenenin önemini de aslında öyle anlayabiliriz. Şimdi çocuklarda çürük çok hızlı ilerler. Yani çocuklar fizyolojik olarak zaten çok hızlı büyüyor, hücreleri çok hızlı gelişiyor. İşte hızlı toparlarlar mesela hastalandıklarında falan filan derken çürük de çok hızlı ilerliyor. Yani biz bir çürüğün ne durumda olduğunu çok anlayamayız yani çoğu zaman. Çocuklar da çok hızlı ilerler. Bu ne demek? Yani bir yetişkin bir insanda mesela dişi ağrır bir insanın işte antibiyotik kullanır, apse yapar en fazla değil mi? Sonra gider ama çocuklarda ne olabiliyor? Hemen ateşe çevirebiliyor. Hemen sistemik bir hastalığa çevirebiliyor. Çocuk hemen yatağa düşebiliyor. Hemen işte burada işte özellikle üst ön dişlerde eğer bir sıkıntı varsa yüzün burundan itibaren başlayan kısmında çok gelişen apseler olabiliyor. Boğazda nefes almayı engelleyebilmeye gidecek kadar apseler oluşabiliyor. Ve dediğim gibi bu çok hızlı oluyor. Yani bir gecede, iki gecede belki çocuk bu hale gelebiliyor. Yani çürük çok hızlı ilerler çocuklarda ve biz çocuk ağzında bir sürü çürükle bize geldiğinde biz anlayamıyoruz çürük ne seviyede. Bu dişe kanal mı yapılır? Bu diş dolgu mu olur, çekim mi olur? Niye anlayamıyoruz? Şimdi ben size sorsam desem ki ya ne zaman başladı bu ağrı? Akşam başladı. Akşam gece uyuyabildiniz mi bu ağrıdan? Uyuyamadınız mı? Şimdi bunların hepsinin cevabını net bir şekilde alabiliyorum ama çocuk da alamıyorum. Çocuk belki 2 haftadır ağrıyor dişi. Dün ödevini yapmak istemiyordur. O zaman söyler yani. Der ki dişim ağrımaya başladı dün der. Hani hiçbir zaman bilemeyiz. Ya da işte mesela ağrıya çok dayanıklı olabiliyor bir çocuk. Çok dayanıksız olabiliyor. Bir çocuğa böyle elimle dokunurum acıyor der. Bir çocuğa çok büyük bir işlem yaparım hiç acımıyor der. Bu yani yetişkinlerdeki kadar kapalı değil. Çok geniş bir aralık. O yüzden biz çocuklarda ilk muayeneye bize geldiğinde çok anlayamayabiliyoruz. Yani çok küçük bir tepki verdiği bir diş çekimlik olabiliyor. Dediğim gibi fizyolojik olarak da çok hızlı ilerliyor. O yüzden ilk muayeneye gelmenin şöyle bir önemi var. Siz daha ağız içinde görmeden ya da işte siz daha fark etmeden ya burası çürük mü değil mi anlayamadan biz o dişleri eğer görürsek o zaman çok iyi muayene edebiliriz. Aynı zamanda bu dişlerden mesela bazısı erken kaybedilmiş olabiliyor, düşmüş olabiliyor, aile fark etmemiş olabiliyor. Ya da işte mesela aile çocuğuna ağız diş sağlığını nasıl kazandıracağını bilmiyor olabiliyor. Tüm bu konularda ilk muayene çok önemli ve dediğim gibi eğer erken bir şekilde gelirseniz biz çocuklardan da düzgün bir şekilde tepki alabiliyoruz. Yani inanılmaz ağrılı bir dişte çocuğa sorduğumuz soruların %90'ı hiçbir fikri yok yani. Çocuk daha gece gündüz kavramını bilmiyor. Biz gece yansıyan ağrının var olup olmadığını soruyoruz. O yüzden ilk muayenenin en önemli olayı da aslında erken bir şekilde tedavi edebilmemiz. Çünkü erken bir şekilde dişleri tedavi etmek de çok önemli. Bunun da önemini birazdan anlatacağım.
2: Oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Tabii. Çocukların ilk dişlerinin sürdüğü zamanlar aileler için de travmatik bir alandır. Yani hep şunları duyarız çocukları olan ailelerden, çocukları diş çıkarma evresinde olan ailelerden. Bu gece hiç uyumadık.
3: Evet.
2: Ateşimiz çok yükseldi. İştahsızlığı var. Sürekli eli ağzında geziyor. sürekli dişini kaşıyor, sürekli bir yerleri ısırmaya çalışıyor şeklinde annelerimizin gözlemleri vardır. Şimdi bu süreci rahat bir şekilde nasıl geçirebiliriz? Bu konuda pek çok soru soracağım. Bu süreçte bazı materyaller var çocukların ellerine verdiğimiz, işte diş kaşıması için kullandıkları. Bunları kullanmaları doğru mu? İkincisi de, diyelim ki bu süreç biraz zor geçiyor. Her çocukta bu da farklılık gösteriyor. Bazı çocukların diş çıkardığını anlamıyorsunuz bile. Bir bakıyorsunuz diş gelmiş. Ama bazı çocuklar geceler boyu ateşlenerek ve ağlayarak, dediğim gibi iştahsızlıkla bunu belli edebiliyor. Bu süreçte sürecin normal gidip gitmediğini nasıl anlarız? Ne olursa bir diş hekimine veya bir çocuk hekimine başvurmamız gerekir. Ateşlenmek normal midir? Ne zamana kadar normaldir? Ne zaman önlem almak gerekir gibi geniş bir soru skalası sorayım.
3: Ya şimdi şöyle, herkesin çocuğu kendine çok kıymetli. Hele ilk çocuğu olan annelerde ben görüyorum, 36,5 oldu hocam, yani ne yapalım şu an falan gibi bir endişeyle gelebiliyorlar. Çok normal. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli bizim için. Onların ağlanması, sızlanması da gerçekten anneler için daha kendi çocuğunu yeni tanıdığı dönemde böyle bir şey olduğu için gerçekten zor. Ben o yüzden annelerimizi gayet iyi anlıyorum. Şimdi burada en önemlisi evham yapmamak lazım. Yani şimdi bu çocuğun ateşi yükseliyor falan filan. Bir kere bu çocuğun ateşi niye çıkıyor? Niye ağrı var? Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi diş çıkması dediğimiz şey fizyolojik bir süreç. Yani patolojik değil, hastalıksal bir şey değil. Fizyolojik olarak ateşi çıkacak. Yani bu çok normal. Bunun olması lazım aslında yani. O yüzden çok korkmamak lazım. Orada enflamasyon dediğimiz bir doku oluşuyor. Yani işte iltihap dediğimiz bir doku oluşuyor ve diş yukarı çıktıkça oradaki diş etini sonuçta kaldırması lazım. Orayı kaldırdıkça da çocuklarda enflamasyon, iltihap oluşuyor. Bu da ağrı yapar çocuklarda, hem de ateş yapar. Bu aslında dediğim gibi gayet normal. Ama normal olmadığı durumlar da var. Şimdi eğer baktınız çocuk işte ya sızlanıyor, mızmızlanıyor, evet diş çıkarıyor, normal. Ama ateş 38,5'lara gelmeye başladı, artık giderek yükselmeye başladı ve siz bunu kontrol altına alamıyorsunuz. Yani bir parasetamolle, yani Calpol diyelim, şimdi reklamda vermek istemiyorum ama yani herkes biliyor, hani bir ağrı kesici, ateş düşürücü bir şurupla bunu kontrol altına alamıyorsunuz. 38,5'u ateş geçmeye başladı. Kusma var, ishal var, döküntü var, inanılmaz durulmaz bir ağrı var, çocuk uğunma haline geldi artık. Şimdi bunlarda dikkat etmek lazım. Benim tavsiyem önce bir acile, hani acil diş hekimine, tıbba başvurmak. Sonrasında da ertesi gününde de kesinlikle diş hekimine gitmek. İkisini birden yönetmek en mantıklı olanı. Ha, bu süreçte tabii yardımcı bazı şeyler var. Ha, şunu da söyleyeyim. Çocuğun diş çıkarma sürecinin ne kadar sancılı geçtiği çocuğun immün sistemiyle çok alakalıdır. Bağışıklık sisteminin ne kadar iyi olduğuyla çok alakalıdır. O yüzden işte bağışıklık sistemi güçlü olan çocuklarda bu sürecin daha rahat atlatıldığıyla alakalı bazı çalışmalar da var. Buna da tabii dikkat etmenizi öneriyorum. Yani plastik oyuncaklar satılıyor. İşte sulu oyuncaklar satılıyor. Burada yani birazcık hekimden hekime değişen bir görüş ama hani ben plastik verilmesi taraftarı değilim çocukların ağzına. Çünkü mikroplastik diye bir gerçeğimiz var yani. Çocukların ısırmasıyla o plastiği yutması gibi bir gerçek var. Ya çok kaliteli olacak plastiği ya da plastik verilmemesi taraftarıyım. Mesela hani çocuk çok yutma riski olmayan, böyle çok nasıl desem, kopartıp da yutabileceği, boğazına kaçabileceği riski olmayan böyle havuçtur ya da işte bazı dondurulmuş sebzelerdir falan, çocuklara verebilir. Özellikle dondurulmuş şeyler, böyle buz küpleri falan inanılmaz çocukların hoşuna gidebiliyor. Dokunuyor böyle, o eriyor elinde, onu ısırıyor, tekrar eriyor falan, kayıyor, böyle inanılmaz küçük çocukların hoşuna gidebiliyor. Büyük çocuklarda işte havuç gibi bazı şeyleri verebilirsiniz. Yani dişini kaşıyacak bir şey olması lazım. En kötü annesinin babasının elini kaşımaya başlar çocuk. O şekilde bu süreci ilerletebiliriz ama dediğim gibi baktığınız ateş çok yükseliyor. Hastada başka sıkıntılar çıkmaya başladı. O zaman gidilmesinde fayda var. Onun dışında evet biliyorum, uykusuz geceler zor. Bizim de aslında bize geldiğinizde de bizim yapacağımız şey ağrı kesici ateş düşürücü verip hastayı yollamak. Başka da bir elimizden gelen bir şey yok.
2: Bunun doğal bir süreç olduğunu kabullenmek. Aynen. Zorlu da geçecek olsa geçecek olacağını bilerek davranmak gerekir diyoruz. Aynen. Peki süt dişlerindeki çürükler önemli midir? Size muayeneye geliyor diyelim ki, ya da gecikmiş olarak da olsa geldi. Hı-hı. Çocuğun dişinde çürük var ya da dişinde ağrı var ama henüz esas dişleri, gerçek dişleri, kalıcı dişleri çıkmadı. Bu problem süt dişlerinde. Ki ben sende yaşamıştım böyle bir problem. Şimdi süt dişlerimizi de kalıcı dişlerimiz gibi çürüğüyle ilgili işlemler yaptırmak gerekir mi? Kanal tedavisi gibi, dolgu gibi işlemler yaptırmak gerekir mi? Yoksa zaten düşecek bunlar süt dişi deyip ağrı kesicilerle çocuğu geçiştirmek mi lazım?
3: Tamam, ilk başta önemini anlatayım, sonra tedavi bir hatırlatma alabilirim, bir hatırlatın diyebilirim. Şimdi öncelikle bir önemine bakmak lazım. Yani şimdi dışarıdan 10 kişiye sorsak 9'u der ki süt dişleri, işte çocuklar küçükken süt dişleri var, sonra işte yetişkin oluyorlar, alttan daimi dişler geliyor, çocukken işe yarıyor diye bakılıyor. Bu da aslında çok doğru ama çok eksik bir bilgi. Çünkü süt dişlerinin ikinci en büyük görevi arkadan gelen daimi dişlerin rehberi olmasıdır. Ya bu bize böyle öyle bir öğretildi ki yani bunu ben böyle ezberden söylüyorum ama bu gerçekten çok önemli. Yani şimdi bizim alttan gelen bir sürü dişimiz var. Bu dişler nereden çıkacak? Bu dişler nasıl sürecek? Yani sağlıklı mı sürecek, sağlıksız mı sürecek? Tepeden mi çıkacak, aşağıdan mı inecek? Ne yapacak? Bunu daimi dişlerimiz değil, süt dişlerimiz belirliyor. O yüzden genelde zaten çapraşıklığı olan, problemi olan çocuklarda İlk gördüğümüz şey süt dişlerinin erken kaybıdır. O yüzden biz istiyoruz ki süt dişleri olabildiğince ağızda kalsın. Şimdi bunların bir sürme zamanı var. Her dişinki değişiyor. Ama sürme zamanına gelene kadar bu dişlerin ağızda kalması çok kıymetli. O yüzden biz bazı tedavi yaklaşımları belirliyoruz. Şimdi bunları anlatayım. Çapraşıklığı sonra tekrar konuşuruz. Şimdi ilk başta en önemli şey profilaksi, yani koruma. Şimdi bundan yıllar önce bizim Sağlık Bakanımız demişti ki koronavirüse karşı çok güzel bir önlemimiz var. O da demişti hiç kapmamak koronavirüsü ve herkes dalga geçmişti, ne alaka ya falan demişti. Ama aslında o kadar doğru bir şey söylüyordu ki ve aslında tıbbın o kadar iyi bir noktasına temas ediyordu ki, çürükten korunmanın en kolay yolu, çürüğün en kolay tedavisi çürüğü hiç oluşmamasıdır. Yani gerçekten bu böyledir. Çünkü çürük oluştuktan sonra dediğim gibi hem çocuklarda çok hızlı yayılıyor hem de her yere yayılıyor. Yani çocuklar zaten ağızlarıyla tanıyor her şeyi. Yani şunu tutar, ilk başta ağzına götürür. Her şeyi ağzıyla tanır, mikroplar ağzına girer, zaten çok hızlı hastalanırlar bu yüzden falan. O yüzden çok önemli. Biz ilk başta diyete çok dikkat ediyoruz. Yani bu çocuklar nasıl besleniyor? Beslenme en önemli şeylerden biri. Bu çocuklar sürekli abur cubur yemeyecek. Yani

0: annelerimiz sürekli çocukları besliyor. Şey vereyim, pekmez vereyim, işte ne bileyim, incir vereyim, pestil vereyim, sürekli emsin işte falan filan. Şimdi bunlar yanlış yaklaşımlar. Bunun bebekten şeye kadar devam eden kısımları var. Çocukluğa kadar devam eden kısımları var. Ha, çocuklukta çocuklara dişlerini nasıl fırçalayacaklarını öğretirsek bu da tabii ki de yardımcı olur. Ama diyelim ki o an dişlerini fırçalayamıyorlar. Mesela bunlar benim annelere vereceğim trikler olsun. Çocuk mesela öğle yemeğini yedi, dişlerini fırçalamıyor okulda, utanıyor mesela, bazı çocuklar fırçalamak istemiyorlar. Ne yapabiliriz? Bir ceviz verin, fındık verin, sakız verin. Bunları yemeğin üstüne yesinler. Mesela peynir verebilirsiniz. Peynir inanılmaz remineralize edici bir araçtır. Yani çürüğü geri bile döndürtebilir. Bazı ilerleyen çürükleri geriye bile alabilir. Çocuklara gece yatmadan önce bir peynir yedirin. Öğle yemeğinde beslenmesinin yanına bir tane peynir koyun, ceviz koyun, sakız verin, böyle birazcık sakız çiğnesin. Şimdi bunlar da temizlikte şeyin alternatifi olabilen.
1: Sakızı da belki şey yapmak olabilir. Lazım.
0: Şekerli olmayan sakızlar, evet. Tabii ki de yani. Buna tabii ki de dikkat edelim. Hatta xylitol diye bir şeker alkolü var. Bazı şeylerin üstünde görebilirsiniz. X, Y, L, T ile başlayan bir şey. Böyle bazı sakız markalarının üstünde var. O da bir şeker alkolüdür ve remineralize edebilir. Yani diş çürüğünü geriye döndürtebilir. O tarz sakızlar varsa, bulabiliyorsanız onları da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben yetişkinlere de tavsiye ediyorum. Xylitollü sakız diye. Florüllü sakızlar var mesela, içinde flor olan. Onları da tavsiye edebiliriz. Sakız güzeldir, kıymetlidir. Dişin arasına giren şeyleri falan temizlemede yardımcı olabilir. Diyete dönelim. Bebeklerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Bebeklerde de çok önemli. Çünkü biz genelde çürükte ECC dediğimiz erken çağ çürüğüne çok rastlarız. O da genelde biberon çürüğü diye geçer. Çocuklarda süt içmeye kaynaklıdır. Çünkü yani süt zaten kendisi şekerli. Üstüne bir de bizim annelerimiz ne yapıyor? Bal katalım, pekmez katalım,
1: bebe bisküvisi
0: katalım falan filan. Yani onu iyice bir hale getiriyorlar. Zaten o çürüğün, yani o çocuğun çürük olmaması imkansız yani. Öyle bir hale getiriyorlar. Şimdi ben yapmayın diyemeyeceğim. Çünkü niye? Çocuğu beslemek istiyor, doyurmak istiyor. Annelik içgüdüsü. Buna biz bazı alternatifler bulduk. Şimdi normalde der ki bir çocuk eğer biberon da süt içtiyse kitabı bilgi der ki kalkıp dişlerini fırçalamalıdır. Yani şimdi bu da o kadar imkansız bir şey ki, bir annenin en büyük kabusu. Çocuğunu zar zor uyutmuşsun, biberonla süt vermişsin, kaç saat çabalamışsın, sonra kaldıracaksın çocuğu, geri dişini fırçalatıp uyutacaksın. Yani bunun imkanı yok çocuklarda. O yüzden biz diyoruz ki eğer çocuklara süt içiriyorsanız bir biberon da su verin. Hani sonrasında böyle o uyurken arada değiştirin, birazcık da su içsin üstüne. Bu birazcık önemsiz görülüyor yani, su içsen olacak diye düşünülüyor ama ben az önce de dediğim gibi yani maruz kalma süresi çok önemli. Çocuklar ağzındaki sütü yutmadan bile uyuyor yani. O süt böyle saatlerce ağzında duruyor. En azından birazcık üstüne su içerse o soğunu birazcık götürüyor. Bir beyaz bir tülbentle böyle parmağınıza dolayıp o dişlerin şöyle üstünden bir geçebilirsiniz. Bununla alakalı bazı araştırmalar yapılmış. Çok faydalı olduğu görülmüş. O yüzden anneler böyle bebeğiniz uyuyor ama dişlerine şöyle hafif hafif dokundurabilirsiniz. Uyandırmadan, yani onu da söyleyeyim. Bu şekilde de bazı önerilerimiz var. Bundan birincisi diyet. Ha bir de şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizde çürük varsa, sizin dişleriniz iyi değilse büyük ihtimal çocuğunuzda da olacak. Çünkü çürük bulaşıcı bir şeydir yani. Anne ile çocuk aynı kaşığı kullanıyor ve büyük ihtimalle annenin çürük mikroorganizmaları çocuğa da geçiyor. O yüzden aslında çocuğunuzdaki diş çürüğüne engel olmanın en iyi yolu kendinizde de çürük olmamasıdır. Kendiniz dişlerinizi fırçalarsanız, güzel bir ağız hijyeniniz olursa çocuğunuzda da böyle çürük olma olasılığı bayağı da azalıyor. Hatta biz risk tayini yaparken, çocuklarda risk ne kadar, çürük riski var tayini yaparken anneye bakarız. Annenin ağzında kaç dolgu var, kaç kanal var, anne nasıl? Onu gördüğümüzde zaten çocuğun da birebir aynı çıkıyor neredeyse. O yüzden hem örnek olmak açısından, bunu da anlatırım ilerleyen zamanlarda, hem de çocuğunuzda çürük olmaması açısından siz de kendi ağız hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle işte anneanneye gitti, babaanneye gitti, herkesle kaşığı bu çocuklar paylaşmasın. Zaten yaşları küçük. Bu çocuklar kaşığı paylaştığı zaman onlara da direkt çürük geçmiş oluyor. Dediğim gibi diyet en önemli birinci faktör. İkinci faktör fırçalama. Fırçalamanın ben nasıl anlatayım ki bunu? Çocuklar dişlerini fırçalayacak. Yani bunun lamicimi yok. Dişlerini fırçalamayan çocuğu istediğiniz kadar dikkat edin, hiçbir şey olmaz. Ne zaman başlayalım diye anlatayım isterseniz. 3,5 yaşına kadar çocukla beraber gidiyorsunuz. Oturtuyorsunuz çocuğu aynaya karşısına. Beraber fırçalıyorsunuz.

0: 3,5 yaşına kadar çocuğun çok motor becerileri gelişmeyebilir, alışkanlık edilmesi çok zor olabilir falan filan. Ya yani böyle süreçler var ama sizin de çocukla beraber şey yapmanız lazım. 3,5 yaşına kadar her akşam gidip beraber dişlerinizi fırçalamanız lazım. 3,5 yaşından sonra da bazı alışkanlık kazandırma yöntemleri var. Bunları da ben ilerleyen sorularda anlatırım. Onları şey yapmamız gerekiyor. Üçüncü bir şey de hani diyeti güzel olacak. Ağzını iyi bir şekilde fırçalayacak. Anneye dikkat edeceğiz. Bir de flor diye bir olayımız var. Flörlerden de isterseniz ilerleyen zamanlarda da bahsedebilirim.
1: Aslında tam burada ben de soracaktım. Şimdi bu flor tedavisi çeşitli zamanlarda okullara gelen ekipler var. Ağız sağlığı için çocuklara flor koruması istiyor musunuz diye velilerden imzalar toplanıyor. Ve bu çok da tartışmaya açık bir konu. Bazı diş hekimleri bu florür korumasının çok anlamlı bulmadıklarını söylüyorlar. Ama bazı diş hekimleri de çocuklara mutlaka flor koruması olması gerektiğini söylüyorlar. Belki önce şuradan başlamak lazım. Flor koruması süt dişleri içinde yapılmalı mı? Ya da sadece süt dişleri için yapılan bir şey mi? Gerçek dişler için, kalıcı dişler için yapılmayan bir şey mi? Her ikisi için de yapılan bir şey mi?
0: Ya şimdi flor dediğimiz şey bir mineral, yani gümüş gibi, demir gibi bir mineral. Bunun da bazı etkileri var. Bu bir kere plaktaki bakterinin metabolizmasını inhibe eder. Yani bakteriler şey yapamaz. Yani nasıl desem, hem üreyemez hem bir şey laktik asit fermente edemez. Bir sürü şeyi yapamaz. Bunun böyle bir etkisi var. Bu da çok kıymetli bizim için. Çünkü plaktaki bakteriyi resmen yok ediyor, resmen öldürüyor yani. Onun dışında tükürük akışını artırır. Tamponlama kapasitesini artırır, ağızdaki pH artırır, bir sürü çok güzel etkisi var. Neden tartışmalı sorusuna gelelim. Şimdi bu yeni bir şey. Bunu biz yeni bulduk yani. Çok eskiye varan bir şey değil. Bunun etkilerini de yeni bulduk. Bunun için de diş hekimleri denemişler. Mesela süte katmayı denemişler florürü. Çocuklar florlu süt içse ne olur? Ya da işte suya katmayı denemişler ve görmüşler ki sistemik olarak, yani ağızdan alıp da kana karışan florun çok da etkisi olmuyor. Ve hani başka etkileri de olabiliyor. Mesela Isparta'da sular çok florludur. Isparta'daki insanların dişleri çok sarıdır. Çünkü Isparta floroz diye bir hastalığa sebep olur oradaki sular. Ve kemiklerde ve işte dişlerde bir hastalığa sebep oluyor ve dişler sarı çıkıyor, hatta üstlerinde lekeler çıkıyor. Şimdi böyle tarafları var florun. Ama bizim bahsettiğimiz florun bununla çok da bir alakası yok yani. Bizim bahsettiğimiz flor çocukların ağzına topikal olarak uygulanan, işte vernik olabilir, jel olabilir, işte bunun macunlara katılması olabilir, bu tarz gargaralar olabilir, sakızlar olabilir. Bir şekilde ağız içerisinde tutularak yapılması. Yani biz flordan en fazla diş hekimi olarak faydayı ağzın içerisinde olduğunda görüyoruz. Yani yutulduğu zaman değil. Diş macunuyla fırçaladığında ya da işte vernik sürüldüğünde. Mesela vernikler çok etkili, flor vernikler. Çocuklarda neredeyse hiç çürük olmuyor. Yani bunun faydasını göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Yani bunun işte yok işte beyine şöyle bir zarar varmış, şöyle böyle. Evet, bunlar sistemik olarak yutulduğunda belki böyle etkileri oluyor olabilir. Ama ağız içerisindeki verniğin tüm diş, yani benim klinikte baktığım hastalarda flörü olan hastalarla flör olmayan hastaları ben tek bakışımla ayırt edebiliyorum. İnanılmaz bir etkisi var. Yani bir kere ne etkisi var biliyor musunuz? Verniklerin özellikle. Şimdi dişlerimizin o çiğnediğimiz yerlerinde, üst yüzeylerinde bazı böyle girintiler, çıkıntılar var değil mi? Bunlar plakların birikmesi için ideal yerler. Yani orası çok iyi bir şekilde plakların tutunabildiği yerler. Biz vernik yaptığımız zaman orayı kayganlaştırıyoruz. Orayı kapatmış da oluyoruz. Hatta bazı fissür örtücü uygulamalarımız var. Florla yapılan. Oradaki fissürleri de kapatabiliyoruz. Öyle olunca böyle de bir etkisi oluyor. Çocuklara da bir zararı yok. Yani baktığımızda çocukların sistemik olarak almadığında flordan hiçbir çocuğa hiçbir şey olmuyor. Çok basit işlemler bir de. Yani şu an gidin bir fakülte hastanesinde 15 dakikada yaptırabileceğiniz bir işlem. Florür, vernik veya jel. Tabii tekrarlanması gerekebiliyor. Tekrar tekrar yapılması gerekiyor. Düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Ama gerçekten çok faydalı. Ya bence sürekli diş hekimi gezmek istemiyorsanız, çocuklarınızı sürekli tekrardan işte ya şurası çürük oldu, şurası kanal oldu, şöyle oldu, böyle oldu, bununla uğraşmak istemiyorsanız gidin çocuklarınıza flor uygulaması yaptırın. İşte evde yapılan versiyonları falan var ama ben tavsiye etmiyorum. Florlu bir garga şey alınabilir. Diş macunu alınabilir. Flor sakızlar tavsiye edebiliriz ve dediğim gibi özellikle de fakültelerde yapılan flor vernikler çok kıymetli ve çok önemli. Biz hatta rutinde her çocuğa da yapıyoruz. Gelen çocukların hepsine de yapıyoruz. Okullardaki şeylere falan bence veliler izin versin. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet olumlu görüyorum yani florların etkisini.
1: Çünkü çürük oluşmadan önce koruma yöntemlerini kullanmak en kıymetlisi.
0: Evet, kesinlikle. Yani çürük olduktan sonra zaten az önce anlattım ya, öyle bir dilemmanın içine düşüyoruz ki ya, buna kanal mı yapalım, amputasyon mu yapalım, ne yapalım? Ne çocuk biliyor, ne aile biliyor, ne biz biliyoruz. Yani çürük tedavisi çocuklar da yetişkinlere göre daha zor. Yani bir çocuğu bir saat bir koltukta oturtmak çok zor. Hele bu nesil iPad çocuklarını yani 5 dakika yerinde tutamıyoruz. Ya bir de eskiden çocukları kandırmak da kolaydı. Şimdi çocuklar her şeyi biliyor. Bana gelip diyor ki çocuk, bana şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Niye gitmiş yapay zekaya sormuş gelmeden önce yani. bu neslin çocukları çok farklı zaten. O yüzden bence en mantıklısı şey, çürük oluşmadan florlarla, diyetlerle dikkat ederek koruma tedavisi en kıymetlisi.
1: Peki koruma tedavisi sadece süt dişlerine uygulanan bir şey değil bu durumda anladığımız. Mesela yetişkinlerde yapsın mı? Mesela ben yapayım mı florlu koruması?
0: Ya florlu diş macunu kullanmak, bence hepimiz florlu diş macunu kullanıyoruz ya. Marketlerde satılanların hepsi florlu. 1450 ppm flor. Ya dişlerimizi güzel bir şekilde fırçalamak bile aslında bir flor uygulamasıdır. O yüzden ben dişlerimi çok iyi fırçalıyorum. Aslında yeterli bir flor uygulamasına sahipsiniz.
1: Ekstra yaptırmaya gerek yok yetişkinler yani,
0: evet,
1: için.
0: Evet. Çocuklarda... Çok çürüğe yatkın değilseniz gerek yok. Ya şimdi bunun tabii çok çeşitli şeyler var. Mesela yüzücüler var. Sürekli olarak asitli klorlu suyun içinde olan yüzücüler var. Farklı meslek grupları var. Şarap tadıcıları var. Şimdi herkesin diş yapısı, işte onlara yapılması gereken şey çok farklı. Ama ben genel olarak rutinde hani flor uygulamalarında diş macunu yeterli buluyorum.
1: Peki şimdi biz süt dişlerinin birer rehber olduğunu söyledik. Hı-hı. Alttan gelecek dişler için. Yani süt dişlerinin sağlığı aslında kalıcı dişlerin sağlığıyla direkt olarak alakalı. Kesinlikle. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Süt dişlerinin erken dökülmesi dişin yolunu kaybetmesine sebep olur. Ki bu da işte aslında bizi ileriki süreçlerde diş teli tedavisi dediğimiz ortodontik olaylara doğru götürüyor. Yani aslında soracağım soru şuydu ki, ben anlatımlarından biraz çıkarım yaparak bunu söyledim. Aslında süt dişlerimiz doğru zamanda, doğru şekilde kendiliğinden fizyolojik olarak dökülürse alttan gelen dişlerde doğru süreceği için çapraşık, eğri, işte birinin üstünden çıkmış, birinin yanından çıkmış diş görüntüsüne sahip olma riski de azalıyor.
0: Evet.
1: Peki süt dişleri bazen zamanında düşmüyor. Mesela bakıyorsunuz çocuğun dişi sallanmıyor bile, ya da sallandığını çocuk fark etmiyor, çok az sallanıyor. O dişin üzerinden başka bir dişin sürdüğünü görüyorsunuz. Dişin olmaması gereken bir yerden dişin patlattığını ve geldiğini görüyorsunuz. Sonrasında da o dişin mükemmel dizilimi dediğimiz dizilime sahip olamadığı için sonrasında tel tedavisine gittiğini görüyoruz. İşte burada anne babaların üzerine ne düşüyor?
0: Şimdi şöyle, çapraşıklık, işte bu şey falan, nasıl desem, ortodontik tedavi gerektiren maloklüzyonlar dediğimiz şeyler genelde çok can sıkıcı. Yani aileler için, özellikle de o yaştaki çocuklar için çok can sıkıcı. Çünkü genelde ben hani konuştuğum hastalarımda akran zorbalığının en büyük sebeplerinden biri olarak görüyorum. İşte senin dişin şöyle, yok tavşan dişli şöyle böyle. Sürekli çocuklarla dalga geçiliyor. Çocuklara hemen bunun bir çözümü olsun istiyorlar. Ve gerçekten özgüvenlerini çok etkiliyor. Bunun bir sürü nedeni var. İşte dediğimiz gibi bir tanesi şey, dişlerin erken bir şekilde dökülmesi. Bu arada bu konuda da çok ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ya benim çocuğumun dişleri erkenden çürüdü gitti, ben ne yapacağım diye gelen hastalar olabiliyor. Yapacağımız şey çok basit. Yer tutucu dediğimiz bazı apareyler var, bazı aparatlar var. Yer tutucuları dişlere yerleştiriyoruz ve o dişler gelene kadar o aralık açık kalıyor ve dişler doğru yerden sürüyor. O yüzden eğer çocuklarınızın dişi normalden erken bir şekilde düştüyse bir hastaneye gidip bunu hemen düzelttirebilirsiniz. Burada da yani aslında çok basit, elimizin altında Google var. Ya bu diş ne zaman çıkacaktı diye sorabilirsiniz. Ama bunu anlamanın en kolay yolu düzenli diş hekimi muayenesine eklemektir. Mesela siz dediniz ya, işte dişi geç sürmüş, sallanmıyor bile. Ama düzenli bir şekilde diş hekimi muayenesine giden birine doktor zaten şunu söyleyecek. Ya bakın, bu dişin germe oluşmuş, bu diş çıkmaya başlamış ama bu diş daha sürmemiş. Eğer şu kadar da düşmezse gelin diye söyleyecek zaten. Diş hekimi bunu söyler zaten. Diyecek ya, 3 ay içerisinde bu diş hala düşmezse, sallanmazsa getirin, çünkü alttaki diş çıkacak. Şimdi bunu diş hekimi bilebilir, radyografiden bakarak biliyordu ama biz bilemeyiz. O yüzden düzenli olarak diş hekimine gitmek bunun önlemesindeki en önemli etken. Tabii başka bir sürü neden var. Hatta ben en sık olan nedeni söyleyeyim, parmak emme alışkanlığı. Ya çocuklarda inanılmaz değiştiriyor. Parmak emme alışkanlığının önüne geçmek çok önemli. 3-4 yaşındaki bir çocuk hala parmak emiyorsa, ister ortodontik tedavi yapalım. İstediğimiz kadar uğraşalım. O dişi biz düzeltemeyiz. Çocukların parmak emme alışkanlığının önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmenin bazı yolları var. İşte bir psikologla da çalışılabiliyor bazen bu konularda ama işte genelde bu elini kullanıp yapabileceği başka bir şey, başka bir alışkanlık bulmak, işte balon üfürme olabilir, işte yoyo oynamak olabilir. Bu tarz alışkanlıklar edindirmeye çalışıyoruz çocuklara. Ya da başka bir neden de mesela dudak ısırma olabiliyor. Çocuklarda böyle dişler çıktıktan sonra çocuklar o boşlukta dudaklarını ısırabiliyorlar. Onun önüne geçmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu tarz alışkanlıkların oluşmasını önüne geçmemiz lazım ve düzenli olarak gitmemiz lazım. Çünkü artık tel tedavisi çok küçük yaşlara kadar uygulanabiliyor. Şeffaf plaklar var, alternatif tedaviler var. Düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde dişlerin çıkmasını sağlayabiliyoruz. Ne olursa olsun. Ama burada dediğim gibi bunu bize sadece diş hekimi söyleyebiliriz. Biz bunu anlayamayız.
1: Peki şimdi babamı buradan rahmetle anıyorum. Bizim süt dişlerimiz dökülmeye başladığında babam şey derdi. Kızım sakın o dişi çektiğimiz yeri dilinle ittirme. Sakın orayı emme, sakın parmağınla orayı oynama. Eğer bunları yaparsan dişin eğri çıkar, ağzın, gülüşün güzel olmaz derdi. Ve ben inanılmaz bir teslimiyetle hiçbir şekilde dokunmazdım.
0: Hani, ama dişleriniz çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Dişlerimize bu şekilde sağlıklı bir sürme gerçekleşti. Şimdi babamın söylediği şey doğru muydu? Yani biz çocuklarımıza bu tarz tembihatlar yapmalı mıyız? Süt dişi düştü, yerine yeni dişi alttan geliyor. Müdahale etmeme konusunda çocuklarımıza uyarıda bulunmalı mıyız?
0: Peki bu öğreti biraz geleneksel olarak geçip bana da gelmiş olabilir mi? Sanki ben de çocukluğumda böyle bir şeyler bana denmişti diye hatırlıyorum ama.
1: Aynen öyle. Ben çok dikkat ettim buna.
0: Benim de dişlerim gayet güzel çıktı. Çünkü benim de annem bana dedi ki söz meclisten dışarı diyormuşum. Sakın dedi. Böyle parmağını salladı, sakın dedi oraya. Böyle dilini falan geçirmedi. Evet, aslında çok mantıklı. Çünkü ya şimdi çocuklar biraz dürtüsel yani. O an orada böyle bir boşluk oluyor. Özellikle ön alt iki diş çekilir ve aynı anda düşerler. Yakın zamanlar düşerler. Böyle orayı böyle bir emme isteği oluşur çocuklarda. Veya böyle yan dişleri çekince oraları emme isteği olur. Bu da etkiler. Bu da kesinlikle etkiliyor. Hatta çocuklarda bu alışkanlık olarak kalıyor. Dişi çıktıktan sonra bile dudağını emmeye devam ediyor. O da böyle zaten dudağı emersek ne olur? Alttaki diş böyle arkaya doğru yatıyor. O arkaya doğru yatınca öndeki diş de arkaya doğru yatıyor. Uğraş dur o saatten sonra. Şimdi bir de çocuklar daha tam olarak damak gelişimini tamamlamamış oluyor. Yani daha böyle çene gelişimi tamamlanmamış oluyor. Bu tarz küçük etkiler çocuğun mesela parmağını emen çocukların damağı derinleşir. Derin damakla uğraşıyoruz. Bir de o saatten sonra yetişkin bir insanda belki cerrahi işlem yapabiliyoruz. Belki ortodontik tedavi yapabiliyoruz. Başka işlemlere gitmek zorunda kalabiliyoruz. Ha, benim tavsiyem hani çocuk yapmıyorsa, öyle bir eğilimi yoksa hiç aklına düşürmemek bu fikri. Çünkü yapma deyince daha da çok yapası gelebilir veya aklına düşebilir. Bu sefer sürekli ister istemez yapmaya başlayabilir. Ama baktınız çocuğunuz böyle dudağını emiyor. İşte parmak emme alışkanlığı var. İşte ya da mesela kalem tutma alışkanlığı var. Sürekli ağzında bir şeyler var. O alışkanlığı geri çevirmek lazım. O alışkanlığın üstüne gitmek lazım. Onun durdurulması için uğraşmak lazım. Çünkü dediğim gibi öyle olursa dişler çapraşık çıkıyor. Ya çapraşık çıkması da dünyanın sonu değil bu arada. Yani diş hekimliğinde çareler tükenmiyor. İlla ki bir işte şey tedavisiyle, tel tedavisiyle, başka bir tedaviyle düzeltilebilir. Ama yine yani tel tedavisi çok uğraştırıcı, çok masraflı, çok uzun süreler gerektiriyor. O yüzden önemli olan tabii ki de yine koruma diyelim.
1: Diyelim ki diş hekimine kontrole sürekli gitmeyen bir bireyiz, çocuğumuzu da götürmüyoruz ve biraz önce söylediğim gibi diş altta durduğu halde üstten sürdü, diş etini üzerinden çıkarak geldi ve biz o saatten sonra dişi çektirdik ya da doktora götürdük. Halk arasında şu vardır, o geri yerine oturur, geri yerine gelir. Doğru mu bu?
0: Doğru da yanlış da yani şöyle söyleyeyim, bu kişiden kişiye göre çok değişiyor. Yani çok üstten, özellikle kanin dişler, köpek dişleri, evet, böyle çok yukarıdan sürer bazı çocuklarda. Ya ben çok fazla eski haline gelen çocuğa da şahit oldum. Gelmeyen çocuğa da şahit oldum. Ya bu tamamen fizyolojiyle alakalı bir şey. Bu tamamen yani mesela o çekilen diş ne kadar geçti veya ne kadar erkendi. Bunlar da önemli. Yani ikisi de doğru ama siz baktınız dişler bir seviyeye geldi. Yani bu dişlerimizi kapattığımızda bir seviye var. Oklüzyon seviyesi dediğimiz bir seviye. O seviyeye geldi. Hala yanlış bir noktada. Diş hekimine gitmekte yine fayda var. Onlar bize söyler. Ya zaten karışık dişlenme döneminde tel tedavisi birazcık daha farklı bir şekilde uygulanıyor ama ne kadar erken gidersek tedavimiz de o kadar erken biter.
1: Şimdi diş teli tedavisi çocuklarda daha çok böyle kozmetik bir şeymiş gibi, görsel bir şeymiş gibi algılanıyor. Eskiden bu kadar önem verilmezdi. Peki bunun sağlığımız üzerine etkisi var mı? Çocuğumuzun dişleri çapraşık çıktı. Fakat yiyebiliyor, içebiliyor. Sadece görsel olarak sıkıntılı. Yani müdahale etmezsek bir sağlık sorununa sebep olabilir
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki de. Tabii ki de. Yani şimdi şöyle çok basit bir örnek vereyim. Bir bal düşünelim. Bu balı ben temizleyeceğim. Önce böyle cama dökeyim bu balı. Bir de böyle çapraşık böyle bir asfalt bir yola dökeyim. İkisinden o balı temizleyeyim. Hangisinden daha kolay çıkar? Tabii ki de camdan pat diye silerim.
1: Düz bir yüzeyden.
0: Ama mesela o asfalttan, o çapraşık yerlerden, çapur çupur yollardan onu temizle de göreyim. Temizleyemezsin. Yani aslında çok basit bir mantığı var. Dişler çapraşık çıkarsa, birbirinin üstüne çıkarsa oraya yiyecek artığı da girer, plak da girer, asit de girer ve sen onu hiçbir şekilde temizleyemezsin. Çoğu böyle çapraşık olan, işte dişlerinde problem olan hastalarımızda gördüğümüz ilk problem dişlerin çürümesidir zaten. Çünkü dişleri iyi bir şekilde temizleyemez. Tabii bu çocuklarda o şeyi de etkileyebiliyor, fonasyonu da etkileyebiliyor yani. Çocukların konuşmasını, konuşma tarzını falan bile.
1: Evet, seslerin çıkmasını değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani etkileyebiliyor yani. Bunun nereye kadar giden yolu var dediğinizde çocuğunuzun S harfini çıkaramayışına kadar gidebilecek bir etki alanı var dişlerin ve dişlerin konumunun. O yüzden ona tabii ki de dikkat etmek lazım. Yani dişler çapraşık ama iyi görünüyor ama belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu çocuk tüm dişleri çürümüş olarak gelecek. Çünkü oraları fırçalayamayacak. Diş ipi girmeyen bir sürü çocuk var. Yani diş ipi girmiyor araya. Neyle temizleyecek? Temizleyemez. O yüzden işte aslında bir problem yok. Çok da bir problem yok. Biz hiçbir şey yapmayalım demek doğru değil. Dişlerinizin düzgün olması lazım. Yani ben en basitinden o dişe bir 10 yıl sonra kanal yapacağımda kanal ağzını bulamayacak hale gelmek istemiyorum. Bu hem diş tedavilerinin önüne geçer hem de dediğim gibi çok çabuk çürür dişleri yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bence kesinlikle eğer bir çapraşıklık varsa hemen bir ortodontiste başvurmamız gerekiyor.
1: Peki dişlerdeki çocuklardaki diş çürükleri başka sağlık problemlerine de neden olur mu? Hangi sağlık problemlerine neden olur? Hı-hı. Bu anlamda da bir bakalım isterseniz.
0: Yani şimdi şöyle anlatayım onu. Bir kere çenenin gelişimi de bozulur yani. Çene gelişimine etkisi var. Burada altta bir kemik var yani. Bu kemiğe etkisi oluyor. Bazı çocuklar mesela, yani bazı vakalar var, çok anlatmak istemiyorum ama o kadar çapraşıklık, o kadar ağızda problemler var ki yemek yiyemeyebiliyor. Kilo verebiliyor. Şeyi çökebiliyor yani hastanın. İmmün sistemi çökebiliyor, bağışıklığı çökebiliyor, inanılmaz kilolar verilebiliyor. Bunlar tabii çok uç örnekler. Yani işte bunun bir sürü şey var. İşte kilo veren, yemek yemeyen, nefes almasında problemi olan çocuklar olabiliyor falan, bir sürü yolu var. Ama hani en basitinden söyleyecek olursak bir kere çürük enfeksiyon yapar. Sistemik olarak yayılımlı bir enfeksiyona sahip olabilirsiniz. Çocuklarınız diş çürüğünden çok yüksek ateş, çok yüksek ağrı gibi bazı şeyler yaşayabilirler, semptomlar yaşayabilirler ve bu çocuklarda çok hızlı yayılır. Çünkü çocuklarda lojlar dediğimiz bu kanallar çok geniştir. Enfeksiyon hemen atar, hemen lenfle başka yere taşınabilir. Çocuğun hemen boğazı şişebilir. Çocukta dediğim gibi hemen ateşe sebep olabilir. Çocuklarda apse çok yaygındır. Hemen yüzü şişer, gözü şişer ve bunların ya bizim Erciyes Üniversitesi'nde bir sürü yatan hastamız var. Yatarak tedavi ettiğimiz, hastaneye kaldıran hastamız var diş çürüğü sebebiyle. Yani aslında hafife almak çok yanlış olur. Özellikle çocuklarda asla hafife alınmaması gerekiyor. Diş çürüğü çok yüksek antibiyotik kullanımına sebep olabiliyor. Yani ben mesela çok üzülüyorum bazı çocuklara. Bir çürüğü ilk tedavi olmamış ve fossa kanin absesi dediğimiz kanin dişlerden, köpek dişlerinden göze doğru giden ve göze yayılımını durdurmak için damar yolundan antibiyotik verdiğimiz hastalarımız var. Şimdi bu benim çocuğumun başına gelmez diyemeyiz çünkü çürük herkeste var ve herkesin başına gelebilir. O yüzden de çürük aslında çocuklarda çok ciddi seyredebilen, çok ciddi sonuçları olabilen, yani devamlı getirmek istemiyorum, bir hastalık. O yüzden çocuklarda diş çürüğü var ama an gittiği yere kadar gitsin mantığı çok yanlış. Ya bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Kesinlikle bunu radyoda söylemeliyim demiştim. Çocuklarda ilk çıkan daimi dişlerden biri en arkadaki birinci büyük azı dişlerimiz. 6 numara dediğimiz dişler, altta çıkanlar çok erken çıkıyor. 6 yaşında çıkıyor. 6 yaşında bir çocuk daha çok küçük yaşı ve daha çok iyi bir şekilde de rutini oluşturmamış oluyor. Asijen rutini oluşturmamış oluyor ve bazen veliler tarafından da süt dişi zannedilebiliyor. Evde çekmeye çalışanlar gördüm. Yani daimi dişi çekenler gördüm. Yani nasıl çektiklerini de bilmiyorum ama çekmişler bir şekilde. Hani öyle şeyler gördüm. Ve o dişler çok çabuk çürüyor. Şu an mesela yetişkin bir hastaya baktığım zaman çoğunun arka birinci büyük ağızları kanallı. Çoğunun dolgulu. Mesela seninki de dolguluydu. Geçen baktım filmine. Benimki de dolgulu. Yani herkesinki dolgulu. Ve bunun önüne geçmenin yolu mesela 6 yaşına geldiği zaman o dişler çıktığı zaman çok dikkat etmek gerekiyor. O dişler çıkana kadarki süreçte yer tutucuların ayarlanmış olması lazım. O dişlerin düzgün sürmesi lazım. Ve o dişler çıktıktan sonra o dişlere çok dikkat etmemiz lazım. Herkes o dişine implant yaptırıyor. Yani çocuğun 30-40 yaşını etkileyen bir şey 6 yaşında dişlerini fırçalayıp fırçalamadığı. O yüzden diş fırçalama eğitimi de çok önemli yani.
1: Diş fırçalama eğitimine geçmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz büyüklerin sıkça yaptığı bir diş taşı temizliği var. Diş taşları oluşuyor. Süt dişlerinde de diş taşı oluşur mu? Süt dişlerinde diş taşı oluşursa temizletmek gerekir mi? Bunu merak ettim.
0: Ya çok yaygın olmamakla birlikte diyeyim. Ya çünkü diş taşı neden oluşuyor mesela? Sigara, kahve gibi bazı etkenlerden oluşuyor. O çocuklarda çok olmadığı için ortamın işte yani... Ağız ortamındaki bazı faktörler var, sigaranın neden olduğu ve işte kahve, çay gibi bazı şeylerin neden olduğu faktörler var. O faktörler çocuklarda çok olmuyor. 13 yaşındaki bir çocuk da çocuk. Yani 13 yaşında sigara içip de böyle full dişinde taş olan bir çocuk da görebiliyoruz. Onlarda da eğer yetişkinlerde prosedür neyse onlarda da aynı prosedürü uyguluyoruz. Ama ben öyle çok küçük yaşta çocuklarda çok fazla diş taşı görmüyorum. Ama işte 13-14 yaşına geldiğinde çocuklarda da diş taşı başlıyor. Sigara kullanımına bağlı olarak maalesef ki. O dönemlerde öyle olduğunda da yetişkine ne yapıyorsak çocuklara da onu yapıyoruz. O tarz bir işlem yapıyoruz.
1: Peki çürük olmadan korumanın önemine yeterince değindik, sürekli bunu söyledik. Bunun da en önemli yöntemi dişleri fırçalamaktan geçiyor, ağız bakımından geçiyor, diş ipi kullanmaktan geçiyor dedik. Çocuklarda diş fırçalama rutinini nasıl oluşturacağız? Çünkü ömür boyu sürecek bir alışkanlığı edindirmeye çalışıyoruz. Çünkü diş insan hayatında var olduğu sürece, yaşadığı sürece ağzında koruması gereken ve beslenmesi için kullandığı en önemli faktörlerden birisi. O yüzden bunu biz küçük yaşta çocuğumuza öğretirsek, bu alışkanlığı verirsek, artık diş fırçalamadan rahat edemez duruma getirirsek aslında bir ömür boyu diş rahatsızlıklarının da büyük bir oranda önüne geçmiş olacağız. O yüzden bununla ilgili diş hekimlerinin önerisi nedir? Diş fırçalama alışkanlığı bir çocuğa nasıl kazandırılır?
0: Ya bu bence biz hekimlerin de böyle en çaresiz kaldığı, en elinin kolunun bağlandığı konu. Ya bir kere hekimlerin de tabii çocuklarla orada konuşması, motivasyonu, diş hekiminin işte ben elime mesela küçük çocuklarda bir çene alıyorum. İşte anlatıyorum, böyle böyle fırçalayacaksın. Bak eğer şu kadar iyi fırçalarsan bir sonraki geldiğinde sana şöyle bir ödül vereceğim falan. Ödül ceza mekanizması falan. Biz de kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki de en önemli kısım aile. Tamamen ailede bitiyor. Ailenin eğitiminde bitiyor. Yani tabii burada bunu sadece diş çürüğüne işte ağız sağlığına bağlamak da birazcık yanlış. Yani çocuğun işte 10-12-13 yaşındaki çocuk daha ayakkabı bağcığını annesine babasına bağlatan çocuklar görüyorum. Geldiğinde disiplin, kendi kendine bir şey yapma, öz değer, öz farkındalık gibi değerlerin çok eksik olduğu bir sürü çocuk görüyorum. Şimdi bu çocuklara ben gelip de dişlerini fırçala dediğimde bana gülüyor, yani beni dinlemiyor bile. Veya küçük çocuklarda daha diş fırçasıyla ilk kez tanışan ve ilk kez orada gören çocuklar da görüyorum. O yüzden en önemli şey ailenin eğitimi ve ailenin birazcık buna ön ayak olması. Ya biz şimdi şu an çocuklarımıza han dedikleri yere han, hamam dedikleri yere hamam yapıyoruz. Mesela ben araba istiyorum. İnşallah ailem bir gün alır. Annem umarım buradan beni izliyorsa falan diyormuş. Yani hani biz araba dedikleri yere araba falan yapan bir ekibiz. Gerçekten çocuklarına inşallah ki. O yüzden ya o yüzden ki ben hani şöyle düşünüyorum. Birazcık çocuklara bu konuda disiplin vermede anne babanın örnek olması çok önemli. Yani akşam herkes gidip dişlerini fırçalıyorsa bir ailede, ben eminim o çocuk da fırçalayacak. Yani anne baba elinde diş fırçası, diş macunu böyle muhabbet ediyorsa o an o lavabonun başında, çocuk da hemen yanına o şeyi alacak, böyle üstlerine çıktıkları bir şey
1: tabure
0: var ya, taburesini alacak, o da fırçalamaya başlayacak. Çünkü zaten anneyi taklit ediyor tüm çocuklar. Ya ben en basından bir örnek vereyim. Anne bana geldiğinde çok gerginse çocuk da aşırı gergin. Anne çok rahatsa çocuk da çok rahat. Yani zaten aldıkları tepkileri bile, yani mesela çocuk dişi ağrıdığında bile annesine bakıyor. Yani annesi falan yaparsa o da ağlamaya başlıyor. Annesi falan yaparsa çocuk ağlamıyor. Yani o kadar da aslında anne ve babaya endeksli çocuklar. O yüzden anne baba dişlerini fırçalarsa, ağız bakımına dikkat ederse ki anne babada da zaten o öz farkındalık varsa çocuğuna da dikkat ediyor. Bunun önüne geçmiş olabiliriz. Siz kendiniz dişlerinizi fırçalayacaksınız. Çocuğunuzu da eğer yaşı çok küçükse alacaksınız diş fırçasını, diş macunu. Böyle onun elinden tutarak onunla beraber fırçalayacaksınız. Başka bir yolu gerçekten yok. Bir de işte birazcık şey, işte git işte 21 gün boyunca yap, işte ben sana şöyle ödül alacağım falan filan gibi bazı ödül ceza yöntemleri olabiliyor. Etkisi tartışılır. Çocuktan çocuğa çok değişiyor. Bazı çocuklar için inanılmaz önemli olabiliyor. Ya ben sana sticker vereceğim dediğim zaman bir hafta dişlerini fırçalayabiliyor. Bir çocuk üf falan diyebiliyor. Yani o yüzden ona bir şey diyemiyorum ama birazcık da aslında bunu alışkanlık edindirmek yerine çocuklarda rutine dahil etmek gibi bir alternatif yöntem bulduk ve daha faydalı olduğuna dair de çalışmalar var. Ne demek istiyorum? İşte her gece yatmadan önce ya da işte her sabah yerine değil de işte mesela yemek mi yiyeceksin? O zaman dişlerini fırçala gel. Bir şey yapmadan hemen önce. Oyun mu oynayacağız? O zaman dişlerini fırçala da gel. Yani sürekli olarak yaptığı ve yapmaktan da keyif duyduğu bir aktivitenin öncesine veya sonrasına eklenti olarak diş fırçalamayı eklemek çocuklarda çok faydalı oluyor.
1: Bütünsellik oluşturuyor.
0: Aynen, yani çocuğa yatmadan önce dediğin zaman çocuk hemen yatmaya gidiyor yani. Hiç dişlerini fırçalamak istemiyor. Çünkü onun için günü bitirmek. Ama işte dediğim gibi senle oyun mu oynayacağız? O zaman bir dişlerini fırçala gel. Ya da bugün kitap okuma saatinden önce dişlerimizi fırçalıyoruz gibi çocuğun sevdiği bir aktivitenin veya çocuğun her gün yaptığı bir aktivitenin hemen önüne veya sonrasına diş fırçalamayı eklemek çok kıymetli. Dediğim gibi bununla alakalı çalışmalarda çok faydalı olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı ile ilgili verdiğimiz bilgiler için. Aslında ağız ve diş sağlığı yetişkinler için de çok kıymetli. Belki bunun için ayrı bir program da yapmak lazım. Hı. Dediğiniz gibi kendimizde diş fırçalama alışkanlığı yoksa çocuğumuza kazandırmak için çırpınmanın da bir anlamı yok. Sizin için önemli olmayan bir şey çocuğunuz için de önemli olmayacak. Rol model olmanın eğitimdeki önemine biz her zaman değiniyoruz. Bir şeyler geç olmadan, dişimizi kaybetmeden, o işlemlere maruz kalmadan önce biz de ağız ve diş sağlığımıza önem verirsek bu zaten nesilden nesile geçecek bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Ya burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben burada böyle tepeden işte bak işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız tarzında da konuşmak istemiyorum. Çünkü yani şimdi bizim de durumumuz ortada, anladınız mı? Yani mesela hepimiz ya asgari ücretle çalışıyoruz, zar zor evimize gelip gidiyoruz. Yani zaten zor bir hayat standardı sürüyoruz. Böyle bir noktada da ben istiyorum ki insanlar sürekli diş hekimine gidip gelme, izin alayım, ay çocuğun okulundan izin alayım, şunu ayarlayayım, bunu ayarlayayım. Bir de bununla uğraşmasın istiyorum insanlar. Hani çünkü akşam yapacağımız 5 dakikalık bir aktivite belki çok uzun süreli bir şeyi kurtarabilecek. Hani aslında ben de birazcık bunun çabasındayım. Bunun oturmasını istiyorum. Onu da bir belirtmiş olayım kısaca.
1: Kesinlikle çok güzel bir söylem oldu bu. Şimdi ben birazcık da akademik olarak derken aslında kendi alanımla ilgili de bir yerlere girmek istiyorum. Şimdi diş hekimliği çok popüler son dönemlerde YKS'ye giren öğrencilerin tercih dönemlerinde çok popüler bölümlerden biri. Hatta bundan dolayı mıdır bilmiyoruz. Geçtiğimiz sene tercihlerden önce diş hekimliği ile ilgili kontenjan daraltılmasına gidildi. Şimdi diş hekimliğinde okuyan bir öğrenci olarak, tam da sürecin içerisinde olan biri olarak diş hekimliği okumayı öğrencilerimize tavsiye eder misin? Diş hekimliği okumanın faydalarının ileride sana neler sağlayacağını ya da şu an neler sağladığını bizimle paylaşabilir misin? Aynı şekilde diş hekimliği okumanın dezavantajları da var mı? Kimler diş hekimliği okumayı düşünmesin? Kimler diş hekimliğini tercih etmesin? Tıp mı diş mi?
0: Ya ben bu soru bana soruldu. Ben bu sorunun cevabını vermek zorunda kaldım. Ben ya kendi memleketimde ve işte ya da yakın yerlerde diş okuyacaktım ya da uzakta bir yerde tıp okuyacaktım. Ben diş hekimliğini seçtim. Ki tercih dönemine kadar aklımda da hiçbir şekilde diş hekimliği yoktu. Tabii burada benim ailemin işte sana araba alırız burada okursan demesinde etkisi olmuş olabilir ama yani onun dışında da ben genelde işte tıpla diş arasında kaldığımda dişi seçmemin nedeni bir kere hayat dengesi. Yani ben yani birazcık nazlı bir kızdım, yani özellikle de böyle büyütülürken biraz nazlı büyütülmüş bir kızdım. Şu an öyle olduğumu söyleyemem ama hani o dönemler bana sürekli nöbet, sürekli işte ağır şartlarda çalışmak, işte 6 sene okumak üstüne uzmanlık yapmak falan böyle gözümde çok büyüdü o dönemler. Bir de memleketimden uzakta okumak istemiyordum yani. O yüzden de diş hekimliğini seçtim. Hani böyle çok bilinçli bir şekilde yapılmış bir tercih değildi, onu demek istiyorum. Ama bir gün bile pişman olmadım yani. İyi ki diş hekimliği kazanmışım, iyi ki diş hekimliği okuyorum dedim çoğu zaman. Yani olumsuz konuşmak istemiyorum. Herkese kendi mesleğini sorunca en olumsuz kısımlarını anlatıyor. Ya şöyle kötü, böyle şartları ağır falan. Ben onları da anlatacağım tabii ki de. Ama yani arkadaşlar, hekimlik güzel. Yani hekimlik olmanın bir kere mesleki tatmini çok güzel. Ben bugün mesela yardımcı olduğum hastalardan biri kendi babamdı. Haftalardır diş ağrısı çekiyordu. Ve onunla ilgilenmiş olmak, o an o dişi oradan çekmek, onu rahatladığını hissetmek bile bana inanılmaz bir tatmin verdi. Hele böyle vatanını milletini seven, bir hizmet yapmak isteyen insanlarsanız gerçekten o kadar fazla insana yardım ediyorsunuz ki. Yani gecelerce işte diş ağrısından uyuyamamış insanlara, o böyle telaşlı gelen annelere, ya bu çocuğa ne olacak diyen annelere yardım etmek, o insanlarla çalışmak gerçekten çok keyifli, gerçekten çok tatmini olan bir şey ve gerçekten işe yaradığınızı hissediyorsunuz. Yani çok şükür diyorsunuz. Kazandığınız paranın helal olduğunu hissediyorsunuz. Kazandığınız parayı hak ettiğinizi hissediyorsunuz. Tabii eğer iyi bir şekilde yapıyorsanız bu mesleği, hastalara bağırmadan, çağırmadan, düzgün bir şekilde anlatarak, işte bu insanların kafasındaki korkulu doktor profilinin dışında insanlara yardımcı oluyorsanız gerçekten meslek olarak çok tatmin eden bir meslek. İş bulma açısından da birazcık bahsedeyim. Yani ben işsiz bir diş hekimi görmedim. Yani ben işsizim, şu an evde atama bekliyorum falan, böyle bir kafada bir diş hekimi hiç görmedim. Ama özelin şartları gerçekten ağır. Yani bunları da konuşmak lazım. Nerede özelin şartları hafif, onu düşünüyorum. Hani hiçbir yerde değil ama özel bir yerde okumanın şartları ağır. Eğitim süreci gerçekten çok ağır. Yani ben üniversite hayatı yaşadım mı yaşamadım mı emin değilim. Gerçekten arkadaşlarım sürekli gezerken, tozarken ben haftanın 5 günü, ya birinci sınıftan beri haftanın 5 günü okula gidiyorum ya. Lise gibi ya, ben gerçekten şoklardayım. Hala bunu kabul etmek istemiyorum yani. Gerçekten sürekli okula gidiyoruz, sürekli çalışıyoruz, sürekli hasta bakıyoruz. Sürekli hayatımız diş odaklı oluyor ve olmak zorunda, çünkü orada gerçek bir insan oturuyor. Birinin annesi babası oturduğu için biz gerçekten çok sorumluluk almak, her potansiyel şeyi bilmek ve gerçekten de çok iyi olmak zorundayız. Ben mesela ilk dolgu yaptığımda demiştim ki ben nasıl yapacağım ya? Hiç hasta bakmadım şu zamana kadar. Beni dedim burada yalnız bıraktılar. Ben ne yapacağım dedim. O kadar korktum ki, ama geçtim hastanın başına. O kadar başarılı yaptım ki. O kadar iyi yaptım ki, yani çünkü o kadar çok çalıştırdılar ki bizi. O kadar çok kez ben başka işte yapay hasta simülasyonlarında, çekilmiş dişlerde, başka yerlerde falan o kadar çok kez yapmışım ki bunu. Elim otomatik yaptı. Ben kendime inanamadım. Yani gerçekten diş hekimliği eğitimi özellikle Erciyes Üniversitesi'nde hakkı veriliyor yani. Buradan çıkan hekimler kasap olmuyor hiçbir şekilde, onu söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi, ya ben üniversite hayatı biraz yaşamak istiyorum, birazcık da gezmek tozmak istiyorum diyenlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok stresli bir meslek. Yani gerçekten annem bir kere geldi bizim kliniğe, ne kadar stresli olduğumu gördü. Yani stresli de olmak zorunda dediğim gibi. Yani stressiz geçse bir sorun var demektir zaten. Hem stresli hem de birazcık mobbing var. Sağlık sektörünün vazgeçilmezi mobbing burada da var. Birazcık da mobbingi kaldırabilmeniz lazım, o stresi kaldırabilmeniz lazım. O azarlamaların, o işte üstünüze gelmelerin.
1: Mobbing demeyelim de usta çırak ilişkisiyle.
0: Yani mobbing de diyebiliriz.
1: Usta çırak ilişkisiyle sizin üstlerinizin sizi ya daha evet, dayanıklı hekimler haline getirmesi, daha becerikli hekimler haline getirmek adına size verdiği eğitimler diyelim. Ya daha doğru olur.
0: Ya şöyle, diş hekimliği evet alaylı yani. Gerçekten ben okudum 4 sene, tüm dersleri geçtim, ben artık buyum diyebileceğiniz bir meslek değil. Herhangi bir yani başka bir bölümdeki gibi değil. Burada 5 sene var ve 5 senenin çoğu kısmı üstlerin aslara bir şeyler öğrettiği şekilde geçiyor yani, sürekli olarak. Bir alaylılık, bir usta çırak ilişkisi içerisinde geçiyor. O yüzden de aslında birazcık zor. Ama dediğim gibi ben özelde birazcık şey görüyorum. Sıkıntı görüyorum. Atamalar düşük. DUS senede 2'den 1'e düşürüldü. Yani eskiden uzmanlık da yapabiliyorduk. Uzmanlığın önü çok açıktı. Artık senede bir kez uzman alıyorlar falan. Ha, kontenjan azaltılması çok iyi oldu. Çünkü dediğim gibi diş hekimliği uygulama üzerinden ilerleyen bir şey. Yani sürekli olarak bir uygulama yapmanız lazım ama 150 öğrenciye uygulama yaptırmak çok zor bir şey bir fakülte için düşündüğünüzde yani. O kadar üniti nerede bulacaksınız? O kadar hastayı nerede bulacaksınız? O kadar bunu yapacak eğitmeni nerede bulacaksınız? Bulamıyorsunuz. O yüzden yani 120 kişi olsa veya 100 kişi olsa belki 4 kere 5 kere deneyimleyebileceğin bir şeyi 150 kişi 200 kişi olduğun için iki kere bir kere deneyimleyebiliyorsun. O yüzden de aslında daha kaliteli, daha kalifiye bir eğitim alınması açısından ben kontenjan azaltılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani diş hekimliğine de herkes gözü kapalı, paralar içinde yüzeceğim mezun olunca şeklinde bakmaması lazım. Ya öyle bakıp gelenler de oluyor açıkçası. Ya çok para kazanacağım falan. Ama bu sefer mesleğin keyifli taraflarını alınca ya para o kadar da önemli değil kısmına herkes geliyor zaten. O kadar keyif alıyoruz ki bazen mesleği yaparken, o kadar hani mutlu oluyoruz ki yaptığımız işten. Bir yerden sonra ya tamam normal bir para da beni idare eder kısmına geliyoruz ama böyle çok para kazanacağım falan şeyle gelmeyin yani. Öyle de bir meslek yok açıkçası, öyle söyleyeyim. Sektör o kadar değil, çok fazla mezun var, çok fazla yani nasıl desem özel hastanelerde çok fazla ünit yok. Atamalar bayağı düştü, DUS dediğim gibi azaldı falan. Yani eskisi kadar da böyle parlak bir meslek mi, soru işareti. Ama tabii gelmek isteyenlere hala bence diş hekimliği açık bir kapı.
1: Evet, söylemlerinden anladığımız kadarıyla aslında diş hekimliği isteyen, seven için ideal bir meslek.
0: Evet.
1: Zaten diş hekimliği kazanmak da o kadar kolay değil. Oldukça sıkı bir çalışmayla olabilecek bir bölüm. Kontenjanların azaltılmasıyla birlikte kazanılması daha da zor bir bölüm haline geldi zaten.
0: Ya burada bir de şöyle bir tezat var. Bunu da görüyorum. Şimdi sayısaldan alıyor diş hekimliği. Sayısal ve matematik yapabilen öğrencileri genelde katıyor içine. Ama diş hekimliği full ezber. Yani gerçekten ezberliyoruz. Tüm anatomik yapıları, tüm ilaçları, tüm her şeyi ezberliyoruz. O yüzden de böyle ben mühendis kafayım aslında. Bana mühendislik daha iyi gelir. Ama işsiz kalma korkum var, diş hekimliği yazayım. Bence çok yanlış. Böyle bizim meslekte de yani üniversitede de gördüğüm böyle tükenmişlik sendromuna giren, kendine ait hissedemeyen, mesleğe adapte olamayan insanların çoğunda şey görüyorum. Mühendislik okusaydı var ya çok iyi bir yere gelirdi diyorum onların çoğuna. Çünkü onlar ya diş hekimliği garanti meslek deyip mühendisliği bırakıp işte aynı sıralamalarıyla diş hekimliği yazanlar. Çok matematik kafaya uygun değil. Daha çok böyle hekimci, şifacı, daha ezber, estetik bu tarz konularda yetenekli olan insanların gelebileceği bir yer. Hatta bana şey diyorlardı, sen solaksın, ne yapacaksın diş hekimliğinde, mahvolursun falan diyorlardı. Evet, mahvoluyorum diyormuşum. Yani, evet, birazcık daha zor çünkü ünitler
1: hep sağlak yani insanlara göre yapılmış.
0: Ama çok şükür ki benden önce mezun olup da oraya asistan olarak giden bazı öğretim görevlileri de solak olduğu için onların ünitlerine oturarak ya da işte onlardan öğrenerek, onların yanına giderek öğrenebiliyorsunuz. Yani öyle bir şey de yok. Solaklar diş hekimi olmasında yanlış. Hatta bence solaklar daha iyi diş hekimi oluyor. Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir kafa çalışması. Öyle düşünüyorum yani.
1: Peki Erciyes Üniversitesi özelinde yeteri kadar donanıma sahip ve akademik kadroya sahip bir üniversite mi sence diş hekimliği bölümü?
0: Ya Erciyes Üniversitesi çok popüler. Şimdi uzmanlık alanından örnek vereyim. DUS'ta en yüksekler, özellikle ortodonti bölümü gibi bazı bölümlerde bizde. Bizim ortodonti bölümündeki hocalarımız uluslararası alanda çalışan, uluslararası alanlarda yardım kuruluşlarının çok büyük paydaşları olan hocalar. Bu tabii başka yerlerde de geçerli. Yani ben zannetmiyorum ki, yani şu an çok teknik bir bilgi olacak ama ketkem 3D tarayıcısı olan, restoratif bölümü olan Türkiye'de 2 veya 3 tane üniversitedir. Erciyes Üniversitesi hem imkanları açısından, hem hocaları açısından, hem de diğer konularda birçok üniversitenin çok üstünde. Hatta bence Erciyes Üniversitesi'ni alalım, İzmir'e koyalım, İstanbul'a koyalım, Ankara'ya koyalım. Birçok üniversiteyi sollarda. O kadar da iddialı konuşuyorum kendi fakültemle alakalı. Ya benim konuşmama da gerek yok. Puanlardan da aslında görülüyor. O kadar popüler ki Ankara'dan sonra İç Anadolu'da ikinci. Çoğu fakülteyi solluyor yani Erciyes Üniversitesi. O yüzden gelecek olanlara tavsiye ederim. Çok donanımlı çıkarsınız buradan gerçekten. Yani buradaki asistanlar, öğretim görevlileri falan öyle rastgele insanlar değil yani. Bizim cerrahi hocamız Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldı geçen ay. O kadar söyleyeyim yani.
1: İş piyasası bunun farkında mı?
0: İş piyasası da bunun çok farkında. çoğu hekime işte deneme süresi falan yapıyorlar ya da işte sen kaç yaptın işte bu dersin nasıl falan diye sorarken bizde çok öyle sorular sormaz. Ha Erciyes mezunu mu iyi falan derler. Hani kafayı kırmadıysa o zorlukta tamam iyidir falan gibi bir bakış açısı var yani. Ama işte hani ya ben birazcık daha rahat bir öğrencilik hayatı geçirmek istiyorum. Ben birazcık daha az hasta bakmak istiyorum. Akademiye yöneleceğim falan gibi kafalardaysanız Erciyes Üniversitesi'ne çok daha tavsiye etmem. Çünkü bizim hastane full hasta ve yani... Eğer idealist bakıyorsanız her türlü hastayı göreceksiniz. Ama eğer idealist değil rahatlık kafasında bakıyorsanız yine her türlü hastayı göreceksiniz. Yani ikisini kendi kafalarında düşünmesi lazım öğrencilerin hangisini istiyor diye. Yani çünkü burası aynı zamanda bölge hastanesi. Cerrahi hastanesi olan tek yer Çanadolu'da Ankara'dan sonra. O yüzden size çok fazla hasta gelecek, çok fazla şey göreceksiniz. Çok donanımlı ama çok yorulmuş çıkarsınız bu fakülteden öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğin bu kıymetli bilgiler için. Kendi adıma çok keyif aldığım bir program oldu. Gurur duydum.
0: Ya. Ben de gurur duydum.
1: Araba alacağım inşallah.
0: İnşallah buradan da tüm Kayseri'ye söz olsun değil mi Sayın Sadıç?
1: Yok böyle de gaza gelmeyeyim ama inşallah Allah bana ben de sana.
0: Amin
1: tabii
0: amin
1: ki, inşallah. En güzeline layıksın. Buradan senin gibi pek çok genç arkadaşına örnek olduğunu, ışık tuttuğunu düşünüyorum. Aynı zamanda pek çok annemize de içinde bulunduğu handikaplardan çıkış umudu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, verdiğin bilgiler için. İlerleyen zamanlarda yine bu sefer de yetişkinlerle ilgili konuşabiliriz diyerek programı kapatmak istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz izleyicilerimize ve dinleyicilerimize?
0: Çok teşekkür ederim herkese bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar herkese bu kadar.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bugün de çok keyifli ve benim için çok farklı bir programın sonuna geldik. Umarım aynı keyfi size de yansıtabilmişizdir. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden bir araya gelene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone ile birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum.
3: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
5: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
3: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Erik Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Erik 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Erik, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta sonraki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Son iki yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogüves, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose Croix müziğini de yazdı.

Satie sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamin de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri, bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon, bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti, ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie, acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric, 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides, yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Sati hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1815, Napolyon'un son zaferi Ligne Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan 2 gün önce gerçekleşti. 1903, Ford Motor Şirketi kuruldu. 1919, Merzifon İsyanı gerçekleşti. 1919, Yörük Aliyev'e Yunan müzferesini imha etti. 1920, yara bandı Early Dickinson tarafından icat edildi. 1923, Nezihe Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Fıkrası kuruldu. Kadınlara siyasi haklar istenilince basında alay konusu oldu, parti kapatılınca Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1940, Litvanya'da komünist yönetim kuruldu. 1950, TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti. 1963, Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu. 1970, 15 Haziran'da başlayan İzmit-Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçti, yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçiler de yürüyüşe katıldı, 15-16 Haziran işçi direnişi, 16 Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul'la Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle sona erdi. 1973, TRT MEP ortaklığıyla hazırlanan üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı. 1983, Yuri Andropov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1991, Başbakan Yıldırım Akbulut, istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi. 2000, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi. 16 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir. Normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayserili vatandaşların 7 şiddetinde deprem beklentisi olduğu haberlerine itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Kayseri Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde tır kazası meydana geldi. Kazada yaralının olduğu öğrenildi. Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5,5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar, bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
0: Yayın tekrarı.
6: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Kayseri Radar ve Radyo Radar'dan herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta değerli konuğum psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül bizlerle birlikte. Evren Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Evren Hocam'la birlikte çocukluk yaraları konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Evren Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
7: Evet, siz tanıttınız aslında. Evren Beşgül. Psikolojik danışmanım, aynı zamanda da aile danışmanıyım. Böyle çok kısa özet bir şekilde.
1: Kolaylıklar diliyorum. Genellikle yetişkin ve çocuk çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. Yaralı içsel çocuk dediğimiz şey tam olarak nedir? Hepimizin içinde böyle bir parça var mıdır?
7: Evet, yaralı içsel çocuk dediğimiz çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış. Bu ihtiyaçlar ne? Güven, sevgi, görünme gibi ihtiyaçlar. Bunlar yeterince karşılanmamışsa içsel çocuğumuz, yani aslında o çocukluk tarafımızı, çocukluk dönemimizde yara alırız. Yani o görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizde yaralar oluşturur. Ve bu dönemde takılıp kalan, büyüyemeyen çocuk tarafımız da yetişkinlikte içsel çocuk olarak hala bizimle beraberdir. Böyle özetleyebilirim.
1: Derler ya, içimdeki çocuk ölmedi ya da öldürmeyin onu falan derler. Gerçekten de önemli bir şey. Bunu da bu bir saat boyunca Evren Hanım bize anlatacak. Şimdi çocuklukta hangi ihtiyaçların karşılanmaması bu yaraların oluşmasına neden oluyor?
7: Evet, çocuklukta sevgi, güven, şefkat, görülme, anlaşılma, kabul edilme gibi ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında çocuk ya da tutarlı şekilde karşılanmadığında, dengeli ve tutarlı şekilde karşılanmadığında çocuk kendini değersiz, yani ben değersizim, ben yetersizim gibi inanç kalıpları oluşturabiliyor. Yani bu ihtiyaçları ne kadar dengeli ve yeterli şekilde karşılamışsa o kadar sağlıklı yetişkinlere dönüşüyorlar.
1: Evet, şimdi ben şunu eklemek istiyorum. İhtiyaçları karşılamak dediğimiz kavram tam olarak ne, bunu da açıklamanızı istiyorum. Çünkü şu anda ben görüyorum yeni anne babaları, işte tek benim çocuğum var gibi, böyle işte prenses, paşa, böyle lakaplar takarak hiç kimse ona zarar vermesin diye çok fazla uğraşıyorlar. İhtiyaçları karşılamak tam olarak bu mudur, yoksa başka bir şey?
7: Ya aslında öyle değil tabii ki. Her şeyi anne baba yaptığı zaman çocuğun da kendine olan güven duygusunu zedelemiş oluyoruz. Prenses gibi yetiştirilen ya da prens gibi yetiştirilen çocuklar yetişkinlikte her zaman annesi ve babası gibi el üstünde tutulmuyor. Ve dolayısıyla çok ciddi yaralar alabiliyorlar. Aslında çocukluk yaraları çok böyle hani travmatik bir şey gibi algılanıyor ama öyle değil. Bizim yetişkinlikte işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Bu yaralar daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. Yani karşılaştığımız olaylarda herkes bir şekilde olumsuz şeylerle karşılaşabiliyor. Ve burada çocuklukta bunlarla baş etmeyi öğrendiyse daha sonrasında da baş etme becerisi bu kadar yüksek oluyor. Şimdi anne ve babalar çocuklar adına hiçbir şeyle hani olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmasın, travma almasın gibi bir kaygı taşıyorlar. Ama aslında kendileri travmatize ediyorlar çocukları maalesef.
8: Evet, ama hep de derler ya işte ay şunu yapmayın travma kalır çocukta falan diye, bunu evet, da çok sıklıkla duyuyoruz.
7: Bu anne için de anne baba için de çok yorucu bir şey. Gerçekten çok yorucu.
8: Ne zamana kadar koruyabilirler evet, ki? Yani evet, yarın bir gün okula başladığında, hani çok küçük çocuktan bahsediyorsak, okula başladığında belki arkadaşlarından bir zorbalık görecek.
7: Yani genelde de öyle oluyor. Evet, zorbalığa uğrayan çocuklara baktığımız zaman el bebek gül bebek dediğimiz tarzda yetiştirilen çocuklar oluyor. Ve bununla baş edemiyorlar. Genelde de anneleri okula gidip sorunu çözmeye çalışıyor. Ve bu çocuklar üniversitede de mi annelerinden destek alacaklar? Bir soru işareti.
8: Evet, yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama mesela iş başvurusuna bile annesiyle gelen insanlar oluyor ya, onlar da büyük ihtimalle
7: evet, ya orada biraz da annenin çocuğa karşı bağımlı yaklaşımlarından söz edebiliriz. Bu çok daha hani derin konumuzun dışına evet, çıkacak bir şey. Yani bağlanma stilleriyle ilgili. Tabii olur.
8: Peki insanlar genelde çocukluk yaralarının bugünkü hayatlarında etkilerini neden fark edemiyorlar?
7: Aslında fark ediyorlar ama daha doğrusu şöyle, fark edebilmek için biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Biraz bakmamız gerekiyor. Daha çok çocuklukta yaşadığımız şeylerde ortaya çıkan bir duygu oluyor ve çocuk aslında bu duyguyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Ve bu duyguyu ya bastırıyor ya kaçıyor ya da erteliyor. Yani bir şekilde o duyguyu bastırıyor. Yetişkinlikte de aynı bu yolu izliyor. Yani savunma mekanizmalarını yine kullanmaya başlıyor. Herkese genellemeyeyim ama genel olarak insanlarımız böyle yapıyor. Ve bu yüzden farkına varmıyorlar. Aslında yaşadıkları şeyleri, bunları da konuşacağız. Böyle bir an dursalar neyi neden yaptıklarını ve o çocukluk yaralarını fark edecekler.
8: Evet, bir kendimizi sorgulamak, farkındalık sahibi evet, olmamız evet, gerekiyor herhalde. Bu farkındalığı nasıl öğrenebiliriz peki? Yani duramıyoruz ki. Yani sürekli ya bir şey düşünüyoruz, hiç kendimize bakmayıp işte o suçluydu, o bana şunu yaptı, ben o yüzden böyle davrandım gibi yapıyoruz. Kendimize nasıl dönebiliriz?
7: Ya suçlamak da ayrı bir problem aslında bakarsanız. O da savunma şekli. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alamıyorum. O zaman parmakla başkasını göstereyim ki benim o içeride hissettiğim duygu rahatlasın. Yani nasıl içimize dönebiliriz? Bir an durup da ya ben bunu neden yapıyorum, ne hissediyorum, bedenimde nasıl bir duyumsama var ve düşüncem ne, şu an hangi düşünceyle bunu yaptım, bunlar aslında çok değerli farkındalıklar.
8: Evet. Peki bir yetişkinin verdiği tepkiler aslında çocukluk yarasından geldiğini anlayabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz?
7: Anlayabiliriz. Aynı tepki veriyorsak mesela, yani bir durum karşısında yine aynı bir tepki verdik, birden öfkelendik ya da daha sonrasında pişman olduk, ya ben bunu nasıl yaptım dediğimiz şeyler aslında çocukluk yaralarımızla bağlantılı oluyor genelde. Orada bilinçli verilen ya da bilinçli yapılan davranışlar değil. Bir sonraki aşamada daha çok fark edilebiliyor bu. Yani ben işte o günü check ediyorum, atıyorum işte yatmadan önce ya bugün neler yaşadım, bir bakayım bedenimde herhangi bir duygu var mı, bir yerde kasılma var mı? Bunlara baktığım zaman ve o günün değerlendirmesini yaptığım zaman diyorum ki evet, bugün ya aslında yani şu bilinçteyken böyle davranmazdım, şunu yapmazdım diyorsak, orada işte çocukluk yaralarımızla o davranışları yapmış oluyoruz.
8: Evet,
7: kendimizi gün içinde de aslında bunu yapabiliriz. Yani başlangıçta farkındalık hemen oluşmuyor. Zamanla yani şimdi ben evet fark ettim. Bir sonraki gün ne yapacağım? O anda fark etmem yine mümkün olmayacak ama pes mi edeceğim? Yani o zaman tamam ya ben yapamıyorum mu diyeceğim? Hayır. Yine gün bitiminde olabilir. Ya da işte olay yaşandıktan sonra hemen döneceğim kendime. Diyeceğim ki ya bunlar neden yaşandı? Hani burada benim payım ne? Ve bunu yaptıran bana neydi? Ben yine aynı çocuk tarafımla mı bunu yapıyorum? Sonrasında o anda da fark etmek mümkün oluyor. Yani bir şeyi gerçekleştireceğim. Yani bir an tepki geldi, bir tetiklenme hissettim. Bir duruyorum ve diyorum ki aa tamam ben yine çocuk tarafımla aldım bunu. O zaman bir durayım. Böyle.
8: Peki bu çocukluktaki yaralar yetişkinlikte en çok hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?
7: Her alanda karşımıza çıkabiliyor. Yani iş hayatında, evlilikte, eş seçiminde, okul hayatımızda, çocuklarımızla olan ilişkimizde, hatta parayla olan ilişkimizde de karşımıza çıkıyor.
8: Çok enteresanmış. Onda nasıl karşımıza çıkar? Yani parayı kazanırken ki olaydan mı bahsediyoruz?
7: Yok, yani mesela sevgiyi nasıl aldıysak parayı da öyle alıyoruz. Yani nasıl değer gördüysek o şekilde. Şimdi örnekle gidecek olursak, ben koşullu sevgi aldım ailemden. O zaman ne yapacağım? Koşula bağlayacağım. Yani ben çok çabalamalıyım ki parayı bu şekilde kazanabilirim. Ya da yetersizdir verilen sevgi, bana yeterli gelmemiştir, para bana hiçbir zaman yetmez gibi.
8: Evet, aslında gerçekten her alanda etkiliyormuş. Peki içimizdeki çocuk büyümüyor diyenler için burada tam olarak neyi kastediyoruz?
7: İçimizdeki çocuk başlangıçta dediğim gibi bir yerlerde takılıp kalıyor. Yani yara aldığı yerde takılıp kalıyor. O yüzden büyüyemiyor. Yani bir an hani bir çeşit donma gibi düşünün. Duygularımız orada donuyor. Bastırarak sadece kaçıyoruz, bastırıyoruz. Savunma mekanizmalarıyla o duyguyu orada bırakıyoruz. O hani bir kanatılmamış yara gibi. Ama yetişkinlikte işte yaşadığımız olaylarla böyle bir kanatılıyor. Ve diyoruz ki yani ne oluyor? Ve işte biraz önce bahsettiğimiz gibi içimizden o çocuk tarafımız nasıl tepki verdiyse o tepkiler geliyor. Ya da nasıl bu duyguyu baş ettiyse aynı şekilde baş ediyoruz. Yani o çocuk büyümüyor. Ama büyütmek mümkün mü? Evet. Bunu sonraki aşamada herhalde iyileşme kısmında konuşabiliriz.
8: Evet. Yani büyütmeli miyiz? Ben onu da sormak istiyorum aslında size. Büyümesi gerekiyor mu?
7: Yani tabii ki bakış açımıza bağlı ya da kullandığımız alanlara bağlı. O çocuk tarafımız bizim aslında maceracı tarafımız. O yüzden çok değerli. Büyümeli mi kısmında sadece hani bu o yaralı çocuk tepkisiyle otomatik verdiğimiz tepkileri değiştirmek, aslında bu anlamda büyütmek çocuk tarafımızı, bu kıymetli. Yoksa o meraklı, maceracı çocuk enerjik, bizim evet dünyayı keşfetmemize ve yaşamdan sonsuz bir doyum almamızı sağlayacak bir taraf.
8: Aslında bu çok noktada kıymetli bile farkındalık, evet, kendimizi bilmek çok önemli. Peki terk edilme, değersizlik ya da güvensizlik yaraları günlük hayatta nasıl tetikliyor?
7: Ya biz buna şemalar da diyoruz, terk edilme şeması. Mesela çocuklukta anne terk etmişse ya da baba terk etmişse, ya da işte ben senin annen olmayacağım korkusuyla büyüyen birçok yetişkin var, evet. Bu şekilde büyütülmüşse ileride de bunu bekleyebiliyor. Yani ben her an terk edilebilirim, her an ya da ihanete uğrayabilirim gibi. bu şemalar devreye girebiliyor. Bunun sadece çocuklukta yaşanan bir şey olarak görüp de evet çocuklukta böyle bir deneyim yaşadım deyip orada bırakabildiğimizde, bırakabilmiş insanlar daha doğrusu bugün bunları yaşamak zorunda değil.
8: Evet, peki şey, ayrılmış aileler, yani boşanmış ailelerin çocukları da bunu düşünürler mi? Yani bir çocuğa bir şey yapmıyorlar orada aslında.
7: Yani düşünebilirler de. Annem babam ayrıldı, bunu çok travmatize edip de
8: işte ben de evlenemeyeceğim, evet. Ben de boşanırım gibi düşünceler geliyor.
7: Evet. Tabii ki, ama her çocuk mu bunu yaşar? Hayır. Bazı çocuklar da sadece onların deneyimi olduğunu bilir ve anne babadan yeterli o ihtiyaçlarını yeterince karşılamıştır. Anneyle babayla yine ilişkisi devam ediyordur. Burada sadece annenin ve babanın ilişkisinin bittiğinin bilincindeyse çocuk, yetişkinlikte de evet ben ayrılacağım, ben işte ben de boşanacağım, bu tür kalıplar ya da inançlar geliştirmeyebilir.
8: Evet. Şimdi evet, bizi etkiliyor bu çocukluk yaraları dedik ama bazen böyle küçük bir olaya bile çok fazla öfkelenebiliyoruz ya da çok fazla üzülebiliyoruz. Bu da bu yaralarla bağlantılı mıdır?
7: Evet. Çocukken yine hep çocukluktan bahsettiğimiz için başlangıç hep çocukken oluyor. Babamız ani tepkiler veren öfkeli bir adam. Biz bir ihtiyacımızla babamıza yöneldik ve karşısında böyle bir tepki aldık, yani birden öfkelendi. Dolayısıyla biz de yetişkinlikte bunu tekrar edebiliyoruz. Yani bir anda bir öfke çıkabiliyor. Bir tahammülsüzlük. Çünkü çocuklukta ben tahammül edilemez biriyimi inanç olarak benimsemiş olabiliyor çocuk.
8: Evet, bazen bana da çok söylüyorlar, böyle şey, ani sinirlenme şeylerim oluyor benim. Ya sen çok mu gerginsin, çok mu sinirlisin falan diyorlar. Belki böyle bir şey olabilir. Ben de bir farkındalık kazanıyorum sanırım.
7: Olabilir, evet. Yani tek bir şeyle değerlendiremeyiz ama genel olarak öfkeli insanlara baktığımız zaman ya da ani tepkiler veren insanlara baktığımız zaman kendilerine dair, kendilerine tahammüllerinin olmadığını görüyoruz. Kendilerini sevmemek, değer vermemekle alakalı oluyor. Ama sizin için bunun çok da geçerli olduğunu düşünmüyorum.
8: Peki, yaralı içsel çocuk tetiklendiğinde, şimdi tetiklendik, bir olay oldu. Orada zihnimizde neler düşünüyoruz aslında? Yani o olay değil de o çocukluğa mı gidiyoruz?
7: Evet, o çocuklukta, yani mümkün olsa da bir olay üzerinden gidebilsek aslında çok daha anlaşılır olurdu. Değer görmemişsek, sevilmemişsek, yine ben değersizim, yetersizim, kusurlu bir insanım gibi inançlarla yine o çocuk tarafımız böyle görebiliyor. Ve işte yine büyükken de bu şekilde,
8: evet, yine olaylı
7: bu şemalar tetiklenebiliyor aynen.
8: Çok zor durumlar aslında.
7: Ya mesela bir arkadaşımız yoldan geçerken bizi görmedi. Ya da selam vermedi diyelim. Hemen böyle, bunun derdi ne? Bana selam vermedi. Yani beni önemsemedi gibi düşünebiliyoruz. Halbuki belki o anda dalgın. Ama o çocuklukta önemsenmeyen, görünmeyen tarafımız beni görmezden geldi dedirtebiliyor.
8: Aslında çok basit bir olay, evet. Ama işte.
7: Çocuk işte zihninde bu şekilde anlamlandırıyor.

0: diyor, düşünce arkasından geliyor daha doğru söylemek gerekirse. Ve atıyorum kalbimizde bir böyle çarpma ya da işte içeride sıkışma, duyguyu anlamlandırmak biraz daha zor ya da isim vermek zor, çünkü çocuklukta duyguyu çok bastırdık, görmezden geldikse bunu anlamlandıramayabiliriz. Ama bedensel duyumsalımıza baktığımızda bir yerlerde o duygunun hissiyatı vardır. İşte kalbim sıkışıyor, nefes almakta zorlanıyorum, karnımda bir kasılma hissediyorum şeklinde. Aslında fiziksel bu yaşadığımız rahatsızlıkların da birçoğu zihinsel bu ya da içsel çocuğumuzun aldığı yaralardan diyebilirim.
1: Evet. Peki böyle bir durumda hemen bir uzmana gitmemiz gerekir mi, yoksa yine biraz daha böyle işte bir sakin kalayım, ne oldu bana şimdi, işte şuradan geldi falan diye kendi kendimize mi telkin vermeliyiz?
0: Yani yapabiliyorsanız, bu tamamen psikolojik sağlamlık durumunuzla alakalı. Evet, kendi başınıza baş edebileceğiniz durumlar da var elbet. Yapabiliyorsanız kendi içinizde halledebilirsiniz. Yani şöyle bir değerlendirmesini yapıp, ya ben bunu nasıl algıladım, bir bakayım diyebilirsiniz. Ama baş edemiyorsanız ve duygu çok ağır geliyorsa, özellikle duygularınızdan sürekli kendinizi kaçarken buluyorsanız ve yüzleşmekte zorlanıyorsanız, tabii ki destek çok önemli.
1: Evet, bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. İnsanların çoğu neden duygularını bastırıyor veya kaçıyorlar?
0: Çünkü çocuk onu böyle eline atılmış bir top ya da zararlı bir şey gibi görüyor. Yani bilmiyor onunla nasıl baş edecek, ne yapacak o duyguyla bilmiyor. Ve o duygunun ağırlığıyla baş edemediği için bu duyguyu savunma mekanizmalarını kullanarak bir şekilde örtmeye çalışıyor. Üzerini örtüyor ama o duygu orada kalıyor. Bunu bir yerde de ailemizden, yakınlarımızdan öğreniyoruz. Yani duygularını nasıl ifade ediyorlarsa ya da bu duygularla nasıl baş ediyorlarsa biz onları taklit ediyoruz bir yerde. Ve aynı şekilde duygularımızı bu savunma mekanizmalarıyla görmezden geliyoruz.
1: Evet, sadece çocukları böyle o zaman popozlamak değil de biraz daha kendimizin de ilişkisini düzeltirsek, evet, insanlarla, evet, sanırım çocuk da zaten öyle olacaktır.
0: Evet, evet.
1: Ekstra bir korumaya ihtiyaç yok o zaman.
0: Evet.
1: Peki sürekli böyle dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak bir savunma mekanizması mıdır?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim?
1: Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak.
0: Evet. Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek yine aslında kapatmak istediğimiz bir şey olduğunu gösteriyor bize. Sürekli telefonda kaydırmalar yapan insanlar ya da ay ben bir telefonla arayayım arkadaşımı, hadi çıkalım bir yerlerde işte kahve içelim ya da dışarıya çıkayım. Bu aslında dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak falan sağlıklı bir durum. Tabii ki hani onu öneriyoruz ama diğer türlü hani sürekli kaçış halindeyse burada yüzleşememenin verdiği bir şey aslında o duyguyu daha da artırıyor. Bir sonraki olayda daha çok tetiklenmesine sebep oluyor. Çünkü yine duyguyu görmezden geliyor. Ve işte kaç yıl yaşadıysa, kaç yaşına geldiyse o kadar tetiklenme artmış oluyor. Yine söyleyeceğim, hani dönüp bir bakarsak, yani ben burada neden kaçıyorum? Hani niye arkadaşımı arama gereği hissettim? Bu telefonu neden elime alma gereği hissettim? Sıkılıyorum, atıyorum, hani çok böyle travmatize bir durum yok ya da duygu yok, sıkılıyorum diyorum. Yani niye sıkılıyorsun? O sıkılma duygusu, yine çocuk hani der ya, ya çok sıkıldım, bir şeyler yapalım falan. Sıkılmak aslında mucitlerin ortaya çıkmasına sebep olan çok kıymetli bir şey. Ama işte anne baba olarak biz ne yapıyoruz? Çocuk sıkıldı. Hadi o zaman çocuk için bir şeyler yapalım.
1: Sıkılmasına bile müsaade etmiyoruz.
0: Evet. Dolayısıyla müsaade edilmemişse yetişkinlikte de yine o sıkılmanın verdiği içerideki sıkışıklık duygusuyla baş edemiyor ve hemen işte çözüm arayışlarına gidiyor. Onu da kıymetli bir şey olarak görüp

0: kullanması gerektiğinin bilincinde olan bir insan da izin verecek. Evet, sıkılıyorum ya, bir durayım şöyle, sıkılmak nasıl bir şeymiş, bir tanıyayım derse. Evet.
1: Evet. Peki şimdi farkındalık dedik ama bu süreçte neden ilk ve en önemli adım farkındalıktır?
0: Bu kendi içimize dair, kendi içimize yaptığımız yolculuğa dair bir pratik gibi farkındalık. Yani kendimizi keşfediyoruz aslında, farkındalık dediğimiz şey bu. Biz kimiz? Öncesinde annemizin, babamızın gözünden tanıdık kendimizi. Yani sen şöylesin dediler, evet ben böyleyim. Öğretmenim bir şey söyledi, evet ben böyleyim. Böyleymişim dedik ve benimsedik. Aslında kimiz, neyiz, neyi seviyoruz, neyden hoşlanıyoruz, nasıl bir potansiyelle dünyaya geldik? Bu bize öğretilenler miyiz sadece? Bunu fark edebilmek için, evet, farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Yani içsel bir yolculuğa çıkmamız çok kıymetli. Evet,
1: bu iyileşme kısmı aslında orada geliyor sanırım.
0: Evet, evet.
1: Peki şimdi günlük tutmak veya duyguları yazmak. İşte bazen de şey derler ya, hatta işte bir kağıda yaz, yak onu ya da at. İşte o zaman dertlerin de bitecek falan. Bu gerçek midir? Faydalı mıdır?
0: Faydalıdır. Tabii inanıyorsanız. Yani aslında şöyle bakmak gerekiyor. Yine çocuk tarafımız. Aslında çok küçük yaşlarda baktığımızda çocuklara, yani küçük bir çocuk, 3 yaşında diyeyim, 3 yaşındaki bir çocuğa ne söylerseniz onu kabul ediyor. Yani yanağını sıkıyorsunuz, işte aa çok tatlıymış, yedim falan, ısırdım, ya yedi yanağım gitti falan gibi tepkiler verebiliyor. Bilinç dışımız da böyle bir yapıya sahip. Bu yaktım bitirdim kısmı da aslında yine çocukluğumuza ait o anıların yazılması ve bitti komutu verebiliyorsanız, buna inanarak yapabiliyorsanız, evet işe yarar. Yazmak zaten çok değerli bir pratik. Kendinizi keşfetmeniz anlamında yazmak çok değerli.
1: Evet. Peki kişi kendisini gözlemlerken, yani o farkındalık sahibi olmaya çalışırken hangi soruları sormalı? Kendi yararına olanları nasıl fark etmeli? Yaralarını nasıl fark etmeliler?
0: Evet. Her gün yapmalarını tavsiye ederim öncelikle. Ne yazabilirler? Bugün beni ne tetikledi? Beni tetikleyen herhangi bir olay yaşadım mı? Ne oldu? O sırada ne hissettim? Nasıl tepki verdim? Zihnimden hangi düşünceler geçti? Duygum neydi? Nerede hissettim? Ben bunu ilk nerede yaşadım? Ve bu nerede tekrar etti? Gibi bu soruların cevaplarını verirlerse bayağı yol kat etmiş olurlar.
1: Evet, bu noktada da aslında evet. Yazmak önemli mi burada da? Yani soruların cevaplarını yazsalar sanki... Daha
0: evet.
1: Akılda da kalır hem.
0: Yani bunu yakmak yerine, hani yakmayı da tercih edebilirler ama bence bir günlük şeklinde tutmaları ve sonrasında dönüp bakmaları, ben aynı döngüde, bunu yaşamıştım daha önce de ve aynı şeyler yaşıyorum. Aynı duygu beni aynı şekilde harekete geçiriyor. Orada da ciddi anlamda farkındalık sahibi olabilirler. Yani bu böyle, bu şekilde döngüleri kırmamız mümkün olabilir.
1: Evet, inşallah da olur. Sizin için de faydalı olur umarım.
0: Evet, inşallah.
1: Şimdi şemalar demiştik yayının başında. Şemalar dediğimiz şey nedir diye sormak istiyorum. Ve sonrasında da çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılıdır, bunu anlatmanızı istiyorum.
0: Evet, şemalar dediğimiz yine çocukluktan itibaren kendimiz, diğerleri ve dünya hakkında geliştirdiğimiz katı inançlarımız. Yani dünyaya dair çok var, pardon. Yani sürekli eleştirildiysek ya da yetersiz hissettirildiysek, burada yani yetersizlik şeması, kusurluluk şeması ya da biraz önce bahsettik terk edilme şeması, duygusal yoksunluk şeması dediğimiz şemalar tetikleniyor. Biz işte o çocuklukta bu kalıp inanç haline getirdiğimiz şeylere şema diyoruz.
1: Evet. Peki çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılı oluyor bunlar?
0: Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi Yani ben çocukken bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya da işte ne bileyim şu suyu kendim içeceğim ama dökersin dediler, içirmediler bana. Ben o zaman yapamıyorum, ben kusurluyum, yetersizim.
1: Onu oluşturuyor.
0: Evet, evet. Yani bu prenses anne, prens ya prens ya da prenses anne, çocuk yetiştiren anneler aslında çocukların birçok becerilerini ellerinden alıyorlar. Evet. Öz yeter dediklerini ellerinden alıyorlar.
1: Ama onlar da böyle bir şey, egolarını tatmin ediyorlar ya, işte ben yetiştirdim bu çocuğu, böyle işte en üstlerde olacak falan diye yetiştiriyorlar ya, bir egosunu tatmin etme olayı da olabilir mi orada?
0: Olabilir. Şöyle de olabilir. Kendi o içsel çocuğunu iyileştirmek için, yani aslında kendi içindeki o eksik kalan tarafı ya da yaralı tarafı görmeyip o içerideki çocuk biliyor. Çocuğuna böyle yapma, hani çocuğunu daha farklı yetiştir, daha çok sevgi ver, her istediğini yerine getir şeklinde, aslında böyle bir komutla yine orada çocuk tarafımız etkili oluyor. O annelikte de yine böyle bir mekanizma oluyor.
1: Üzücü şeyler aslında, evet. Yani nereden tutarsak. Peki evet. Sağlıklı yetişkin parça ve yaralı çocuk parça arasındaki fark nedir?
0: Yaralı çocuk tarafımız daha çok otomatik tepkiler verir. Çok mantıklı düşüncelere sahip değildir ve dürtüsel davranır. Ama sağlıklı yetişkin tarafımız daha rasyonel, daha mantıklı, daha şefkatli. Yani daha gerçekçidir. İkisi arasındaki fark böyle. Yani çocuk tarafımızı daha dürtüsel olarak alabiliriz. Sağlıklı tarafımızı da daha mantıklı, daha gerçekçi olarak ele alabiliriz.
1: Evet, şimdi yazmak demiştik. Şunu da sormak istiyorum. Çocuklukta eksik kalan ihtiyaçlarımızı listelesek. Bu ne kadar önemli olur bizim için?
0: Yani aslında bu yapılabilecek pratiklerden biri, bununla ilgili aslında bir öneri listesi, belki kendi sayfamda yayınlayabilirim, buna da bakabilirler. Ben çocuklukta, şöyle ilişkiler üzerinden gidelim. Sizinle olan ilişkimizde, yani biz çok iyi arkadaşız. Ve benim sizden beklentilerim var. Ben bir çaba sarf ediyorum. Sizden onay almaya çalışıyorum. Ya da işte değer görmek için çabalıyorum. Bu beklentilerle yaptığım şeyler. Yani daha çok... Bu arada ben koptum biraz sorudan galiba. Tekrar soruyu alırsam.
1: Şöyle, ihtiyaçlarımızı benim listelemek, çocukluk yaralarındaki ihtiyaçlarımızı,
0: evet, evet, ihtiyaçları listelemek, evet.
1: Ne kadar önemli olur?
0: Yani burada neden ben size bu şekilde davranıyorum ya da işte bu çabayı neden sarf ediyorum? O içerideki çocuk tarafımın beklentisini karşılamak için. Dolayısıyla bu beklentileri yazdığımda, ben işte Merve'den ne bekliyorum? Bunları bekliyorum. Beni sevsin, önemsesin falan gibi beklentilerim var. Bu beklentileri yazdığımda bir sonraki ilişkimde ya da bir sonraki karşılaştığım olayda neyi neden yaptığımı biliyorum. Ve bu beklentiyi karşı taraftan karşılamak yerine, ya evet, ben bu tarafı ben tanıyorum. O zaman sağlıklı yetişkin modumu geliştirerek o beklentileri, o istekleri, ihtiyaçları ben karşılayabilirim diyebiliyorum. Daha sağlıklı bir tarafa geçebiliyorum. O yüzden neyi beklediğimiz, ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek çok değerli.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Bir de beklentiler deyince hemen aklıma şu da geliyor. İşte bir beklenti içinde oluyoruz, küsüyoruz, konuşmuyoruz, susuyoruz böyle. Hı-hı. Beni anlasın. Hı-hı. Nasıl anlasınlar yani? Çok mümkün değil bu. Evet. Siz neler söylersiniz?
0: Ya bunu daha çok dişiler değil mi, kadınlar yapıyor.
1: Yapıyoruz şimdi.
0: Daha duygusal mizaçlı olmakla alakalı. Yani şöyle istiyoruz. Benim buna ihtiyacım var ve karşı taraf anlasın, görsün ve karşılasın. Zannediyoruz ki bizim zihnimizi okuyor. Çok sağlıklı değil bu. Yani benim sizin düşüncenizi anlamam, okumam mümkün değil. Ancak siz ifade ederseniz. Evet, evet. Çocuklukta da yine buraya dönecek olursak, annemiz bizim gözümüzden, yani aslında anne ile çocuk arasında böyle sezgisel bir bağ vardır ya, o sezgisel bağdan dolayı anne fark eder benim ihtiyacım nedir ve karşılar, acıkmışımdır ya da işte o anda dokunulmaya ihtiyacım var, annem gözümden okur ve bu ihtiyacımı karşılar. Yetişkinlikte de bunu bekliyoruz. Yani aslında bu ihtiyaçlar tam anlamıyla karşılanmış değil orada, yine çocuklukta. Zaten sağlıklı seviyede karşılanmış olsa bu beklentileri, yani ben bunu bekliyorum ve Merve karşılasın ya da işte eşim karşılasın gibi sağlıksız bir seviyeye geçmeyiz.
1: Evet, biraz daha şey, bu açık iletişimde olmak
0: gerekiyor. Kesinlikle,
1: yani
0: kesinlikle.
1: Söyleyebiliriz. Bu listelediğimizi belki işte diğer ilişkide hata yaptık diyelim. Bu sefer listeledik, evet. Yeni biriyle tanışırken ya benim böyle böyle beklentilerim olabiliyor demek sanki biraz daha önemli olabiliyor bizim için.
0: Orada da aslında bir tercih söz konusu. Yani ben ifade edemiyorum, ifade etmek istemiyorum. Yani kendini yeterince ifade edemeyeceğini düşünmüş ve böyle bir inanca bürünmüş olabilir. Çocuklukta yine anne anlamamıştır çocuk, yani ihmal etmiştir, belki çalışıyordur ya da ne bileyim zihninde çok farklı problemler vardır, görünmemiştir. Kendini ifade ya da anne bu sorunlarla baş edemediği için küsmeyi öğrenmiştir ve çocuk da ondan taklit etmiştir gibi birçok orada faktör var aslında. Yani çok sağlıklı diyemeyiz ama sağlıklı olan açık iletişim kurmak, kendimizi doğru şekilde ifade etmeyi bilmek, daha çok ben dilini kullanmak, suçlayıcı bir dil yerine ben böyle hissediyorum. Ya beklentim bu yönde, Merve'cim lütfen beni anla ve işte benim şu an senin ilgine ihtiyacım var, senin şefkatine ihtiyacım var diyebilmek.
1: İnşallah karşıdaki de anlar tabii ki böyle durumda. Artık söyleyip anlamıyorlarsa da o da sıkıntı çünkü. Evet. Peki kendine ebeveynlik yapmak ne demek? İnsan bunu nasıl öğrenebilir?
0: Bunu bir anda öğrenmek tabii mümkün değil. Yani sağlıksız bir çocukluk geçirdiyseniz hemen ben sağlıklı yetişkin tarafımı devreye sokayım. Hadi işte o içsel çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayayım demek mümkün değil. Yine bunu da o ihtiyaç listesini yaptık. Bunu nasıl karşılayabilirim? Kendi şöyle yapabiliriz aslında. En sevdiğimiz insana ya da bir çocuğa, kendi çocuğumuza nasıl yöneliyorsak, ona nasıl yaklaşıyorsak bu şekilde yaklaşarak biz daha çok kendi içimizdeki o bir yerlerde takılıp kalan çocuk tarafımızı görmüyoruz ya, ufaktan böyle fark etmeye başladık çocuk tarafımızı. Sonrasında o çocuğa yine dışarıdan biri gibi, çok sevdiğimiz bir insana yaklaştığımız gibi ne yaparız mesela? Biri sizin derdinizi gördü. Nasıl yaklaşmasını beklersiniz? Yani şefkat bekliyor. Ne yaparsınız? Şefkat gösterirsiniz. İlgi bekliyor. İşte böyle bir kucaklanma bekliyor. O şekilde yaklaşırsınız. Yani o içsel çocuk tarafımıza da bu şekilde yaklaşmak. Şefkat göstermek. Ama biz ne öğrendik? Daha çok eleştirmeyi, yargılamayı, yaşadığımız her şeyde, olumsuz durumda hemen o bizim bir yargıç tarafımız var. O aslında yine sağlıksız ebeveyn tarafımız hemen yargılamaya başlıyor. Nasıl yaptım ben bunu? Yani ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ya ben hata yapmamalıydım, bu hataya düşmemeliydim. Of, yine bu hataya düştüm gibi böyle iç sesimiz konuşup duruyor. Yargıç tarafımız konuşuyor, evet. Bunu fark edeceğiz. Yani şimdiye kadar evet bu mekanizma işledi. Yine gelecek. Fark ettik, tamam. Şimdi ne yapabilirim? Biraz daha şefkatli bir yerden yaklaşayım. Yani şu an işte karşımda bir çocuk olsaydı ne yapardım? O zaman işte onu yapayım. Daha böyle sevgi göstereyim, anlayış göstereyim. Sonuçta...
1: Yani kendimize de önem vermek gerekiyor tabii ki, kendimizi sevmek.
0: Evet. Hani sonuçta küçük bir çocuğu bu kadar yargılayamazsınız değil mi? Yargılamazsınız yani. Hani gerçekçi
1: olmak. Ama kendimize gelince yapıyoruz işte.
0: Evet. Yani orada da yine kendimize bu kadar acımasız davranmamamız gerektiğini ve kendimizin şunu da, yani ben insansam hata yapma lüksüm var. Her zaman doğruyu yapamayabilirim. Mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel anne olamayız. Ya da baba olamayız. Hiçbirimiz de mükemmel anne babadan gelmedik yani bu dünyaya.
1: Bunu bilmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Peki kendimize şefkat göstermeye başladığımızda hayatımızda neler değişir?
0: Öncelikle algımızı değiştiririz. Dışarıdaki olayları algılayış şeklimiz değişir. Daha böyle olumlu, pozitif bir yerden alabiliriz. Yaşadığımız yine olumsuz bir durum. Yani o hani yetersiz hissettim, terk edilme korkum vardı falan, bunları fark ettim. Bu sefer ne yapacağım? Yine o taraf konuşacak. Tam sağlıklı seviyeye gelene kadar bunlar olacak. Pes etmemek gerekiyor. Yine yargıç konuşacak. Yine o duygular tetiklenecek. Ama ben daha sağlıklı bir yerde, sağlıklı ebeveyn modumla yaklaşmış olacağım. Ve algımı değiştirmeye başlayacağım. Yani bu olayı, arkadaşım beni aramadı, İşte yani bana tepki gösteriyor olarak almayacağım da, ya şu an işi vardır, belki farklı sorunu vardır. Yani daha böyle empati yeteneğim de gelişmiş olacak. Öncelikle kendime göstereceğim tabii bunu.
1: Çok önemli. Evren Hocam, ben çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Ama son kez şunu da sormak istiyorum size. İşte bir kitap öneriniz var mı? Dinleyen, izleyenlerimize neler söylersiniz son olarak programı toplamak için?
0: Öncelikle ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kitap önerisi, Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuklar isimli bir kitap var. Onu önerebilirim. Daha çok hani narsizme yakın annelerle büyüyenler için Boş Ayna var. Bu kitabı okurken şunu öneririm. Kendi çocukluğumuza bakalım. Anneysek çocuklarımıza nasıl yaklaştığımıza da bakalım. Çok böyle hani tetikleyici de olabilir bu kitap. Okurken böyle biraz sindire sindire okumakta fayda var. Tetiklendiğimizde bir durup bedenimize bakmak çok kıymetli. Bunu öneriler kısmında yine söyleyeceğim. Var Olan Annenin Duygusal Yokluğu isimli bir kitap var. Şu an aklıma gelenler bunlar ama Instagram'dan yazarlarsa yine, ya da size ulaşırlarsa belki bir liste paylaşabilirim. Önereceğim şey, yani yazma pratiğini yapabilirler. Eğer terapi almaları mümkün değilse yazarak kendi üzerlerinde çalışabilirler. Ama bedenlerine dönsünler, kendi işlerine dönsünler. Duygularına özellikle çok kulak versinler. Ve duygularıyla kalabilmek. Yani bu inanılmaz, gerçekten iyileştirici bir şey. Öncesinde duyguyu görmüyor. Benim danışanlarımla en çok yaptığım pratiklerden biri bu. Önce duyguyu fark etmek, o duyguda kalmak çok zor geliyor. Yine hemen üzerini kapatmaya çalışıyor. Ama sonrasında o duyguya alan açtıkça, o duygunun enerjisi gittikçe sönümleniyor. O çocukluktaki kadar, hani çocuk tarafımızın tetiklendiği kadar artık tetiklenmez oluyoruz. Duyguya kulak vermek, duyguyu nerede hissediyorum, işte bedenimde bir tarıyorum, nerede hissediyorum, o duyguyu yine bedenimde hissetmeye izin veriyorum. Bunu yapabilirler. Bu benim için hani en çok o iyileşmeyi sağlayan diyeyim pratiklerden biri. Evet.
1: Evet, ben tekrardan öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük sonuna geldik. Psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül hocam bizim konuğumuz oldu ve çocukluk yaraları konusunda konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Çok da güzel öneriler verdi. Umarım uygularsınız. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. 38 saniyede bugün.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayserili vatandaşların 7 şiddetinde deprem beklentisi olduğu haberlerine itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Kayseri Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde tır kazası meydana geldi. Kazada yaralının olduğu öğrenildi. Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı.
2: Saniyede bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir. yıldır olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda ilk konuğumuz Ahmet Üssün olacak. Sanatçı 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeçi'de doğar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner ile İstanbul'a gelen Ahmet Üssün, çeşitli işlerde çalışmanın ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce yeğeni Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üssün çalışmaya başlar. 1945 yılında Ankara Radyosu sınavlarını kazandıktan sonra Ankara'da Salih Orak ve Nebahat Üner'den, daha sonraki yıllarda da Fahri Kopuz, Veli Kanık ve Ruşen Ferit Kam'dan musiki dersleri alır. 1949'da gazinolardan gelen tekliflerden birini kabul ederek İstanbul'a döner. Şimdi bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üssün'den dinliyoruz.

Sanatçı solistinin yanı sıra Nihavend makamında Kırıldı Kalbim Sana, Yaprakları Göğsümde Goncayken Dün, O Yeşil Gözlerinde Gizlenir, Muhayyer Kürdü makamında Yıllar Var Ben Onu Hiç Unutmadım, Hüzzam makamında Çoktan Pişmanım Ama Dönemem Artık Geri ve Hicaz makamında Son Aşkım, Son Tesellim, Son Ümidim Kayboldu gibi birçok eser besteler. 1957'de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü icra heyetine girer ve birçok konsere katılır. Sanatçı aynı yıl Ülkü Üründür ile evlenir ve bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğar. 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yapar. 1964'te Londra Meydanı'nda konser veren sanatçı, 1966'da Yeni Kapı Gar Gazinosu'nda az solist olarak, 1967'de de Ankara'da sahne çalışmalarına devam eder. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içimde, geldi sen söndür şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Sanatçı 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı ile birçok sahne programı yapar ve konserler verir. 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli olan sanatçı, son yıllarında özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne alır. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedilir. Şimdi bestesi Şerif İçli, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait "Ezelden Aşinanım Ben" şarkısını Hüseyin'in makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Alaaddin Yavaşça. Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da Kilis'te doğar. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirir ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başlar. 85 yılında başlayarak hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yapar. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlar. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı İleri Türk Müziği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyoları'nda ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurulları

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarının kurucuları arasında yer alan sanatçı, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar, YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı profesörlüğüne atanmış ve ses eğitimi bölüm başkanlığına getirilmiştir. İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydın'a ait Geçmesin Günümüz Sevgilim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Alaaddin Yavaşça'dan

ABD'ye davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 88 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği müzik festivaline davet edilmiş, orada 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln ve Hamburg'da muhtelif konserler vermiştir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir uzun çaları, 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Bir yılda tam 4 mevsim var. Şarkısını Nihavend makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Sanatçıya 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evli olan sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiş, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça vapuru İstanbul Boğazı hattında seferlerine hala devam etmektedir. Ayrıca Yavaşça'nın kilise doğup büyüdüğü tarihi ev Alaaddin Yavaşça Müzeevi adıyla müzeye dönüştürülmüştür. Şimdi bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Bırakıp Gittiğin Akşam şarkısını Hicaz makamından Yavaşça'dan dinlemekteyiz.

rahatsızlandı. 2017 yılına kadar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak ders veren sanatçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Yahya Efendi Haziresi'ne defnedilir. Şimdi güftesi Cemalettin Yavaşça, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait "Yine Kalbimde O Aşkın Kanayan Yarası Var" şarkısını Hüzzam makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Türk koro şefi ve Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar. Sağ Yaşar, müziğe profesyonel olarak 1951 yılında Ankara Radyosu'nda başlar. Bugüne kadar 125 küçük 45'lik plak, 10 taş plak, 10 uzun çalar yapar. 400'ü aşkın parça yorumlamış olup TRT repertuarında 2 de bestesi bulunmaktadır. Ali Şenozan ve Abdurrahman Yağdıran gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan sanatçı, Ayşe, Cemil ve Kerem adlarında 3 çocuk sahibidir. Şimdi bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Rast makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

müzik hayatına aralıksız devam eden Mustafa Sağyaşar, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Hala Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı'nı, Kız Kulesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İstanbul Tapu Kadastrolular TSM Korosu şefliğini yürüterek Türk Sanat Müziği'ne hizmetine devam etmektedir. Şimdi güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştin" şarkısını Uşak makamından Mustafa Sağyaşar'dan dinliyoruz.

Bugün programımızın kapanış sanatçısı ise bir yaylı tambur virtüözü, büyük bestekar Sadun Aksüt'le yapıyoruz. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan sanatçı, Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediyesi Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şerif Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Rıdvan Aytan ve Emin Ongan'dan çokça faydalanır. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik eder.

Sanatçı 1966-67 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girer. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak atanır ve tambur hocalığı yapar. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliğini görevinde üstlenen Aksüt, 81 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli olur. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranaz, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna ve İlkan San gibi şairlere ait besteleri de çokça vardır. Sanatçı geniş müzik arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne ölümünden önce bağışlamıştır.

Gözünün sabahını görenler hep uyansın. Güneş fecidesinin varlığından utansın. Güneşin ufka doğru süzülüp aktığı andı, gönlüm gözlerindeki ışıkla aşka kandı.

Aksüt 2 Ocak 2023'te 91 yaşında rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eder. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. Sizleri programımızın sonunda Sadun Aksüt'ün bestesiyle Rast Taksimi ve Saz eseriyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri eseri de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adınız evet. Muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet
0: muhtar?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezici Radar için biraz böyle bu ritüel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli tabii, olan tabii. Kısım. Peynirler, tereyağlar. Menemen efendim mantar da mesela işte bölgede
1: tabii,
0: toplanan
1: tabii.
0: Mantarlar.
1: Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğünmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel yani.
1: Yani şimdi
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan, işte ne bileyim böyle salatalık. Onları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet. Soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Orada yetiştirdiğiniz ürünleri burada hazırlayıp gelen ziyaretçilere.
1: Hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Hatta mutfağa şey diyoruz, diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın yüzde veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan şuradan buradan geliyor insanlar ama şuradan bir saatlik geri gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın. Şu göz güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Avlak Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Avlak Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin, tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzel Öz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum, oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer.
2: Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz.
0: Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara ara da sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz.
2: Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor, onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar, hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar.
0: Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilisede bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen freksli iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı, Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilisede burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğini,
1: elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu kordiyon, eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içliğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi?
1: Kıyafetleri. Evet.
0: Yani bu yörenin kadınını temsil ediyor bu aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: Tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle şimdi kucağına alacak.
1: Dur ben ona dikerim.
0: Hadi dikelim bebeğini de. Turistler ne diyorlar bu bebekleri görünce?
1: Bebekleri görünce alıyorlar. Çocuklarımız oynasın diye alıyorlar.
0: Evet. Aynı zamanda tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafi işareti vardı değil mi bebeklerin?
1: Var. Sadece bebeğimiz değil. Eldivenimiz var, patiğimiz var, çorabımız var.
0: Evet. Peki kooperatifte kaç kadın var?
1: Kooperatifte 20 tane kadınımız var.
0: Düzenli olarak faal bir şekilde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da üretim var mı?
1: Var var. Kışın da yaparız, yazın da yaparız. Hem gözlememiz var orada, gözleme yaparız.
0: Oh ne güzel. Yani burada yöre halkına geçim kaynağı oldu bu
1: aynen
0: bebekler değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey değil, Allah
0: çok
1: razı
0: sağ
1: olsun.
0: Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile Abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim.
2: Ben döktürmedik ya.
0: Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
2: Evet, çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
0: Keyifli geçiyor değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, çok güzel.
0: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir, çömlek mi?
2: Güveç.
3: Güveç.
0: Güveçte pişti.
2: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveçte pişti.
0: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
2: Evet, düğün yemekleri. Çorbamız olur. Farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
0: Düğünlerde misafirlere servis
2: olur. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var onu yine.
0: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
3: tabii
0: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
2: Evet.

0: sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
1: Ellerine sağlık, yani, evet.
0: Ellerine sağlık. Sizlere de çok çok ayrı teşekkür ederiz.
1: Bu azmi nereden alıyorsun muhtarım? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun? Vallahi, turizmi mi çok seviyorsun?
0: Biz şöyle
1: arı
0: söyleyeyim.
1: Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
0: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peribacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördüğünüz bir avla kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeyleri de görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile, evet, hayran oldu.
1: Hayran
0: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak. Turizm, yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine hem vatandaşa, herkes her sektör bir ekmek yiyor.
1: Kesinlikle yani, öyle.
0: Böyle olması da gerekiyor.
1: Hep birlikte ama değil mi? Hep
0: Tabii birlikte, omuz omuza çalışarak, emek vererek. Kesinlikle.
1: Ben
0: kesinlikle.
1: O sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik ettim.
0: Sizleri mutlu ettiysek bizler için de mutlu
1: çok,
0: bize
1: valla. Çok memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır.
2: Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum.
3: Biz de.
2: Şu güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
3: Tabii, buyurun.
1: Efendim, soğanla artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Karaağaç dizisi soğanla çekilmişti. Karaağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde soğanlı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde, çiçek kokuları içerisinde bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya yepyeni bölümle karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak

0: Hak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan göz altında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin, dediğim gibi, Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu kadar, bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fay haritası yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da, daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı, Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radar 80'ler.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek, 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, 2500 polisimizle beraber 632 ekiple birlikte bir helikopter, bir İHA, 4 drone'la birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokakların çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade ettim.
1: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde şehrin yerel lezzetlerini uygun fiyatlarda sunma imkanı sağlayan Kaytur Mülhem Restoran, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmete açıldı. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9, en küçüğü de 0.8 arasında seyretmekte. Büyüklükler birbirlerine yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda burada bu büyüklükte deprem oluşturacak ya da bu büyüklüğün daha üstünde deprem oluşturabilecek bir diri fayı yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında yeri olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturulacak faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir. Mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki depremler diri fay haritasında olmayan fayların olmayan yerlerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelleri olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer onlar da daha küçük deprem oluşturabilecek faylar da bu haritaya konmuş olsaydı Türkiye'nin her tarafı çizik çizik olacaktı. Yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına sebebiyet vermeyebilir normal yapılarda bile. Yani alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların işte düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstrem olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümlerine karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek bir fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem beklentisi bir aldatmacadan ibaret olabilir. Bunu söyleyenler de var. Aldatmacadan ibaret olabilir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların da herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarını sürdürmeleri normaldir, olağandır.
1: Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu mevkiinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.